Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

birer çocuk olalım. O günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I bloom just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 11 Haziran Perşembe ve biz pek çok Perşembe Merkez Bankası faiz kararlarının öncesinde olduğu gibi doçent doktor Derya Hekim ile birlikteyiz. Günaydın Derya Hocam.
1: Günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun. Gönlümüzü gözümüzü açsın öyle söyleyeyim sana. Böyle ay, güneş gibi doğdun günümüze. Bakalım haberler ne kadar doğacak, ona bakacağız efendim. Derya Hoca'na bir dakika bakacağım nasıl güneş gibi doğmuş ben de göreceğim diyen varsa 536-266-81-81 bizim WhatsApp numaramız, soruyla yorumla ulaşabilin diye. Ama yayınımız bizim görüntülü de bir yayın aynı zamanda. Twitter'da Süheyla YS ya da LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına gelirseniz ya, nasıl doğmuş ben de göreceğim diyorsanız burada görebilirsiniz hocamızı. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Ne konuşuyorsunuz ki siz diyorsanız ya, ne konuşuyoruz biliyor musunuz efendim? Roller coaster'da bugün. ABD İran'ı yine bombaladı. Zaten öncesinde duyurmuşlardı. Bir taraftan diyor ki Trump çok kısa sürede bitireceğiz bombardımanı. Diğer taraftan diyor ki uslu durmazsanız daha şiddetli bombalarız. İran'da Hürmüz Boğazı'nı kapattı tabii. 95 dolara doğru yürüyor Brent petrolün varili. Bu ortam içerisindeyiz. Enflasyonu geldi ABD'nin 3 yılın yükseğinde. Trump bununla ilgili dedi ki ben memnunum sonuçtan, geçici olsun, siz takılmayın ona dedi. Geçici mi değil mi konuşacağız. Ki onların da faiz kararı haftaya gelecek biliyorsunuz. Bugün asıl bizim için önemli olan tüm bunların ortasında kendi faiz kararımızı bekliyoruz. Merkez Bankamız ne yapmalı, ne yapacak? Bunları konuşacağız Derya Hocamızla. Sizin daha farklı sorularınız olabilir. Ben aslında doçent doktor Derya Hekim'in şu konuyla ilgili fikrini merak ediyorum. Beni bu ilgilendiriyor dediğiniz ne varsa 536-266-81-81 536-266-81-81. Derya Hocam seni biraz böyle minicik kendi sahanı alayım mı hafif? Süper, o kadar. Bak ne kadar güzel bilimlik ayarladın. Şimdi roller coaster'da bugün dedik. Görüşünü alabilir miyim? Nasıl değerlendiriyorsun geldiğimiz son aşamayı? Savaşın 100 gününü geride bıraktıktan sonra.
1: Valla yani henüz daha böyle rahat edebileceğimiz bir noktada değiliz Süheyla, ne yazık ki. Yani şu anda gördüğün gibi daha çok kırılgan bir ateşkes süreci içerisindeydik. Hala bu ateşkes süreci çok kırılgan devam ediyor. Ya aslında iki taraf da anlaşmak istiyor. İki tarafın da artık son noktaya gelindi. Yani Trump tarafından da hep bunu konuşuyoruz. Yani Trump savaşın uzun sürmesini istemiyor. Hatta geçen gün bir röportajı vardı Trump'ın, denk geldi mi bilmiyorum. Savaş olduğunu bile kabul etmedi. Yani savaş değil gibi böyle bir çıkışlar yapıyor. Sanki böyle hani küçük bir şey olmuş gibi. Bir arada bir...
0: Bir arada mini çatışmalar gibi bir şey çatışma, demişti. Mini çatışma.
1: O bu

0: Temelhane kamuoyundaki bu tepkileri düşünerek böyle söylüyor. Şimdi zaten Kasım seçimleri öncesinde bu işi çözmek de istiyor. O yüzden hani İsrail'e olan tepkisi de böyle devam etti. Bugüne kadar aslında son zamanda biraz böyle Hürmüz'den geçişler de artmıştı. Umman Körfezi üzerinden geçişler sağlanıyordu. Yani bu biraz daha böyle ince bir rota ve hatta biraz riskli de buradan geçen gemiler için. Ama sonuçta oradan ABD de buna destek sağlıyordu. Hatta düşürülen bu helikopterin, ABD'nin düşünen helikopterinin o destek helikopterlerinden biri olduğu da biliniyor. Ama şimdi tekrar yeniden bir çatışma haline, yani ufak da olsa bir çatışma haline geri dönmüş gibi duruyoruz. Galiba şu ana kadar ateşkes içerisinde herhalde yapılan yine gerginliklerin en büyüğü diye söyleniyor. Artık yine Trump vuracağız o şeyi tamamıyla falan demiş. İran tarafından da bazı sivil hedefler de vuruluyor gibi açıklamalar geliyor. Göreceğiz yine yani bunu zaten böyle olacağını tahmin etmiştik. Bu böyle kolay yani bir ateşkes tabii ki ilan ettiler. Ama bu kolay bir ateşkes olmayacak. Burada sonuçta böyle hafif hafif yükselen, hafif hafif düşen bir volatil bir durumun içerisinde ilerleyeceğiz gibi görünüyor.
1: Evet, burada hafif hafif düşen, hafif hafif yükselen, dalgalı bir durum içerisinde
0: Dalgalı.
1: ilerleyeceğiz diyor. Derya hocamız herkes de diyor tedbirini buna göre alsın. Bak bu dalgalı denizde gemisini yüzdüren kaptan. O kaptanların başında da ama öyle ama böyle. Bence Trump geliyor. Bilmiyorum sen bana katılır mısın? Neden, nereden
0: Katılıyorum.
1: çıktı bu diyorsan. Gizli operasyonla 100 milyon varilden fazla petrol geçirdik biz
0: Evet.
1: Hürmüz'den dedi. 100 milyon sen kaç milyar milyon 100 milyon varil nasıl bir gizli operasyon bu yani geçerken herkesin gördüğü bir boğazdan bahsediyoruz ne yaptın da geçirdin onları
0: İşte bu Umman'dan geçirdiğini kastediyor. Oradan
1: aha
0: geçen o operasyonla yani orada ABD tam anlamıyla şey yaptığı rolü şu oradan geçerken onlara eşlik etmek. Çünkü o tehlikeli bir bölge orası. Her ne kadar hani İran'a daha uzak kalsa da İran yine vurabilir. Aynı zamanda da kıyıya çarpma tehlikesi de var. Yani o kadar kıyıya yakın yerlerden geçiyor gemiler. O anlamda gizli operasyonla geçirdik diyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Savaş başladığında 500 civarında gemi orada takılı kalmışken, yani çünkü biliyorsun uydu görüntülerinden kaç tane olduğu sayılabiliyor. 500 tane gemi takılı kalmışken şimdi 300 tane gemi varmış. Yani demek ki 200 tane geminin oradan bir şekilde Körfez'den çıktığı biliniyor. Ve bu sayede de gerçekten hani günde 15 gemi civarında bu Umman Körfezi'nden geçtiği biliniyordu. Ama tabii şimdi artık sanıyorum o noktada da yine bir kesinti olmak durumunda kalacak. Çünkü İran da bu sefer saldırılarını arttıracak. Yani yine böyle tam hani hafif hafif petrolde de aşağı bir iniş görmüştük gerçekten. Hani biraz böyle durağanlaşıyor eskiye inmese de en azından o ateşli kısmı geçti derken bugün yine böyle bir güne uyandık. Bakalım devamı
1: Evet.
0: gelecek mi?
1: Bakalım devamı gelecek mi? Gelirse bizi nasıl etkileyecek? Çünkü bizim bağlayacağımız kontratlar da önemli. Bizim için aynı zamanda işin ham madde kısmı olduğunu da düşünecek olursak petrol fiyatlarının yükselmesi yani bizim nereden petrol çektiğimizden bağımsız olarak efendim petrol fiyatlarının yükselmesi bir şey demek. Çünkü tüm bu oynaklık içerisinde demin Derya hocamızın altını çizdiği yani dalgalı denizde giderken hiçbir şey kendi fiyatında aynı kalmıyor. Yani tabela fiyatından almanız mümkün değil ve bunun biz başka alanlara sirayet ettiğini de görüyoruz. İşte o alanlara sirayet etmesi de enflasyon olarak geri dönüyor. Başta ABD'de bunu gördük. 3 yılın zirvesinde İran Savaşı'nın enerji fiyatlarını yükseltmesi ve bunun da efendim başka her şeye sirayet etmesiyle beraber bu yükselişi görüyoruz. Bununla birlikte çekirdek enflasyon tahminlerden daha az artmış görünüyor Mayıs ayında. Nasıl değerlendiriyorsun onların enflasyonla mücadelesini?
0: Şimdi bu tabii bu petrol şoku, bu bir arz şoku. Bu arz şokunu hep konuşuyoruz en başından beri.
1: Evet.
0: Bu arz şokunun iki türlü etkisi olabilir. Birinci etkisi maliyetleri artıracak. Bunu zaten bugün de açıklanacak olan üretici fiyatları endeksinde de
1: Evet.
0: muhtemelen göreceğiz. PPI'ında göreceğiz Amerika'nın. Ve aynı neyi de görüyoruz? İşte genel akaryakıtta ve aslında onunla birlikte başlayan tüm mal ve hizmetlere yansımasını da görüyoruz. Ama ikinci etki de şuradan gelecek. İkinci etki de bu Amerika'da da böyle, bizde de böyle. petrol harcaması, benzin harcaması bütçeler için de önemli bir harcama. Dolayısıyla bütçeyi aslında biraz da kısan, azaltan bir şeye de dönüşebilir. Şimdi burada evet %4.2 geldi ABD enflasyonu. Gerçekten beklentilerin bir tık altında geldi gibi görünüyor. Dolayısıyla bu enflasyonun yükselişi ama uzun süredir de zaten enflasyon yani %2 olan hedef olan bir yerde Şubat'ta da enflasyon %2.4'tü. Mart'ta 3.3, 3.8 şimdi 4.2. 2'ye kadar çıktı enflasyon. Şimdi bu gerçekten hani bir taraftan enflasyonist etki görünüyor. Öbür taraftan ama reel ücretlere baktığımızda reel ücretlerde %0.7'lik bir gerileme gözlemlenmiş. Yani aslında satın alma gücünde hafif bir düşüş var. Bu da bence çekirdek enflasyon tarafında da kendini göstermeye başladı. Yani bu bunun bu etkisini de görmeye başlayacağız. Yani, iş gücü piyasası iyi gibi görünse de hani o bizim o çok bildiğimiz hani ücretlerin çok yüksek yani %4'lerin üzerinde arttığı dönemdeki gibi artan bir ücretler yok. Dolayısıyla daha henüz ücret fiyat sarmalına dönüşmüş bir durum yok. Bu da aslında çekirdek enflasyonunda bir miktar daha düşük gelmesine de aslında neden olmuş diye düşünüyorum. Bunu ilerleyen dönemlerde daha da fazla görebiliriz aslında. Çünkü burada ciddi bir hani hane halkı tarafında bir satın alma gücü kaybı oluşmaya başlayacak gibi hem bir taraftan enflasyon kadar artmayan ücretler var hem de bu petrol gerçekten orada hane halkının satın alma gücünü etkiliyor. Ciddi bir maliyet olduğu için. Onlar da mesela bizde de biliyorsun araba kullanımı daha yaygındır. Evet. Mesela bazı Avrupa ülkelerinde böyle olmamasına rağmen Amerika'da da böyle. İşte şimdi tatil sezonu geldi falan gibi nedenlerle bütçelerde ciddi bir yük oluşturmaya başlayacağını ve satın alma gücünü düşüreceğini bunun da bir miktar çok değil ama bir miktar talep tarafında bir böyle bir kısıntıya neden olabileceğini düşünüyorum ben. Bunu da bence emarelerini hafif hafif görüyoruz.
1: Evet, hafif hafif bunun da emarelerini görüyoruz diyorsun. Bütçe dengesi ABD'nin de açık verdi bu arada efendim. Onu da hatırlatmış olalım. Genel olarak tablosunu nasıl görüyorsun peki Derya Hocam? Sence önümüzdeki hafta gerçekten böyle beklenildiği gibi faiz mi artıracaklar? Faiz artırırlarsa bu ne demektir? Yoksa pas geçmelerini mi beklersin ki olması gerektiği süreci düşünecek olursak pandemi başlayalı ne kadar oldu ve biteli. Artık kendi onların da para politikası çerçevesinde faiz indirimlerine devam etmesi gerekiyordu. Ama tablo böyle çok karışık tıpkı İran ABD arasındaki işte mini çatışmalar Trump'ın deyimiyle ve petrol fiyatları üzerinden yükselen o dalgalanma gibi orada da bir dalgalanma var. En son onların politikasında ne kısımdayız biz ve bunun bizi nasıl etkilemesini bekleriz? Yani sen kısaca borçtan ilk hamle olarak ne bekliyorsun?
0: Evet, borçun ilk toplantısı olacak. Evet. Çok da böyle hani bence heyecanla izleyeceğim bir toplantı olacak. Nasıl mesaj verecek biliyorsun. Borç da böyle şöyle bir karakter. Çok fazla böyle forward guidance'dan hoşlanmıyor. Çok fazla iletişimi Merkez Bankası'nın bu kadar çok iletişim içerisinde olmasını uygun görmüyor. O yüzden merak ediyorum nasıl mesajlar verecek, nasıl bir konuşma tonu benimseyecek. Şimdi tabii bunun dışında evet bir faiz artırımı artık şeye girdi, fiyatlanmalar içerisine girdi ama tabii ki ben bunu yani bu toplantıda olacağını düşünmüyorum. Bence burada borç bir miktar daha bekle ve göre devam edecektir. Bu savaşın etkilerini de görmek adına. Gelir gelmez de bir faiz artışına gidebileceğini hiç düşünmüyorum. Yani gitmek isteyeceğini. Ama yine şeyin içerisinde biz kararın içerisinde bu hani geçen sefer de böyle katılmayan üyeler vardı ya. Evet. Yine öyle katılmayan üyelerin olduğunu görebiliriz. Yani ilk defa aslında FED'de çok uzun süredir görmediğimiz belki eskiden birkaç uygulaması var ama böyle kararların ciddi anlamda itilaflarla alındığı, farklı düşünenlerin çok olduğu bir FED dönemine giriyoruz gibi görünüyor. Çünkü yine bazı kesimler bence şu anda sadece Miran hala devam edebilecektir. Gerçi onun da FED üyeliği devam edecek mi etmeyecek mi durumu vardı. Dolayısıyla diğer üyelerinde ben bazılarının en azından faiz artışı yönünde bir niyet beyan edeceklerini en azından bunu en son FED tutanaklarında görebileceğimizi düşünüyorum. Böyle tam böyle konsensusa olmayacak bir karar gibi görünüyor.
1: çok konsensus beklemiyorum dedim. Asıl benim için söylediğin en önemli şey forward guidance, yani sözlü yönlendirme dediğimiz yöntemden

0: Şimdilik uzak duracak diyorsun. Aslında bu çok önemli. Yani
1: Nihai şeyi bu. Yani Borsch'un düşüncesine göre merkez bankaları çok fazla forward guidance yapmamalı. Yani bu aslında çünkü söyledikleri de doğru çıkmayabiliyor. Yani bir anlamda aslında söylediğinde tutarlı tarafı var. Söyledikleri doğru çıkmadığı zaman bu kredibiliteyi aşındırabilme ihtimali

0: piyasalara karşı. Bunu ilk başta görmeyiz tabii ki. Bunun yani bu datpolatların ortadan kalkması FOMC kararına bağlı olacaktır. Bu kararı nasıl alabilecek, kim itiraz edecek, kim itiraz etmeyecek bu noktada göreceğiz zaman içerisinde. Biraz daha böyle işte yani ihtilaflı bir FOMC göreceğiz gibime geliyor.
1: Ben de şunu oturtmaya çalışıyorum kafamda Derya Hocam. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2027 için petrol, Brent petrol varil tahmini 80 doların hemen altında. Şimdi biz bu rakamları zaten bir daha geri dönmeyeceğiz diyorduk ya, kolay kolay göremeyiz öyle 50 dolarlar 60 dolarlar, ne kolay öyle diyorduk. Yani her şey bitti gitti diyelim ki, bak oturduğu tahmin 80 dolar. Yani sen bunu 5 dolar altına 5 dolar üstüne çek nasıl istiyorsan. Ya şimdi böyle bir ortam içerisinde sen dot plotları kaldırmışsın, sözlü yönlendirmeyi kaldırmışsın. Peki nasıl yönünü görecek? Yani piyasanın ne kadar önemli olduğunun, evet, Powell'dan çok önemli bir ders almış. Nedir o? Hemen hatırlatayım. İlk geldiği vakit yine böyle bir dalgalanma olduğunda Powell dedi ki işte piyasalar aldığı karardan hiç haz etmediler, böyle ters tepki verdiler. Canım benim görevim piyasaları memnun etmek değil, Allah Allah fiyat istikrar sağlamak, daha neler artık falan dedi, böyle bir trip attı. Sonrasında hemen onun bir paçasını aşağı çektiler. Ardından onun mu canım tabii çok önemli yani yatırımcının cebindeki para falan dedi, lafı çevirdi. Bak oradan dersini almış. Ama sen sözlü bir şekilde yönlendirmezsen eğer, ki birazdan konuşacağız, hisse piyasası tarafına da geleceğiz özellikle dünya tarafında. Yani ne oldu da İran savaşını fiyatlamıyordu, bugün fiyatlamaya da karar verdi. Bu kadar arka arkaya girmiş özel ikinci ile özel piyasada böyle şey yapan trilyon trilyon dolarla değerlemelere ulaşan şirketleri mi bekledi çökmeye başlamak için diye, ki çöküyor mu ayrı mevzu, onu konuşacağız. Böyle bir ortamda yani şimdi bu hangi mantık? Onu çözmeye çalışıyorum.
0: Yani aslında bizde de biliyorsun Merkez Bankası benzer bir şey yaptı dedi ya, hani ben şeyi kaldırıyorum, yani o da bir kılavuzluk gibi düşünebilirsin. Yani şöyle riske girmek istemiyor belki de, hani bu sonuçta bir kılavuzluk vermek, işte ileriye dönük bir kaç faiz artırımı olacak veya indirim olacak veya kaç bekliyoruz biz sonuçta faizi demek. Bunların hepsi bir öngörü ve aynı zamanda bir risk içeriyor. Bunların zarar verdiğini düşünüyor olabilir ama bilmiyorum, hani bu noktada piyasa biraz yolunu bulmakta zorlanır böyle durumda. Kolay kolay kabul edileceğini de zannetmiyorum FOMC içerisinde. Biraz tartışma yaratır. Ona, yani o tartışmalara biz tartışmaları görürüz. Ama yapmak istediği reformlar arasında bu var. Fed'i değiştirmek istiyorum dediği, yapmak istediği en önemli reformlardan bir tanesi bu gibi görünüyor. Hatta bunun da gerekçelerini anlattı kongrede yani.
1: Evet, peki, tamam. Ben ikna oldum diyorsun sen özetle. Bunu anlıyorum onun açıklamalarından. Onunla aynı fikirde olmasan da tamam diyorsun. Yani kendince bir yol
0: Tabii ki
1: haritası var.
0: var.
1: Evet.
0: Evet, tabii kendince böyle bir fikri var. Yani tartışılır, doğrusu yanlışı, artısı eksisi. Ama sonuçta Bush'un böyle bir niyeti olduğu biliniyor.
1: Peki. Şimdi biz de reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. Sizlerden ricam sorularınızı, yorumlarınızı doçent doktor Derya Hekim olabildiğince erken yönlendirmeniz. Çünkü biz 8 sonrasında balkabağı olacağız. Yani Derya hocamız yine prenses kalmaya devam edebilir diye ben puf diye balkabağı olacağım efendim. O yüzden balkabağı olmadan sorularınızı yönlendirmenizi rica edeyim. Ardından devam edemeyeceğiz çünkü radyo yayınından sonra. 536 266 81 81 536 266 81 81. Twitter'da Süheyla Y'si, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabındayız. Gelmek isteyenleri bekleriz. Burada biz sosyal medyadan gelen sorularınız üzerinden konuşmaya devam edeceğiz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB e-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: reklam. Bloomberg HT Radyo.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
2: Çok hızlı döndük. Caner hocamız da yayında. YouTube tarafında demiş, tabii kimse Himen burada gösterimde değil, onu kimse umursamıyor demiş. Neyi umursamıyor kimse? 536-266-81-81 536-266-81-81. Kimse umursamıyor dediniz, ne var diye sordum sizlere. Yatırım tarafını konuşuyorduk. Merkez Bankası'nı konuşacağız, merak etmeyin. Doğrudan dış yatırımda bilanço eksiye döndü. Buna pek tabii bakacağız Derya hocamızla. Bize dair her şeyi konuşacağız. Daha önümüzde vaktimiz var. Herkes o konuda rahat olsun. Önce küresel gündemi bitirelim istedim kendisiyle. Derya hocam, sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir taraftan böyle görüyoruz işte, öyle açıklar böyle açıklar, ama diğer taraftan da deli dehşet bir yatırım ortamı. Hiçbir şey üretmeden neyi yatırıyoruz biz böyle tam olarak?
3: Şimdi aslında ABD tarafında baktığında bizim iktisatta kullandığımız, hatta Keynesyen iktisatın en önemli denklemlerinden biridir. Kalecki-Levy denklemi var. Yani şimdi burada tarafta yatırımlar yapılıyor, özel sektör kar ediyor. Ama öbür tarafta baktığınız zaman, bu denklik içerisinde, denklem içerisinde baktığın zaman bütçe açık veriyor. Yani aslında bir yerde burada yapacağı yatırımları, devletin yapmadığı yatırımları özel sektör yapıyor. Şimdi bu öyle bir çağa giriyoruz ki gerçekten bu yapay zeka her şeyi değiştirecek gibi görünüyor. Ve bu yapay zeka da çok fazla yatırım istiyor. Şimdi bu yatırımları yapan, bir tarafta yatırım yapan firmalar bunları sürekli yatırım yapmak zorundalar. Çünkü biliyorsun bu aslında çok enteresan, yaptıkları yatırımların da vadesi de çok uzun vadeli değil. Yani bu o çipler, mikro çiplerin şeyi de, yaşam süresi de çok kısaymış. Yani bu yatırımı döndürmek zorundalar. O zaman ne olacak? Bizim genel anlamda baktığımızda bu firmaların aldığı, şirketlerin aldıkları kar daha artacak. Bunlar muhtemelen yatırıma dönecek. Bu yatırımlar sonucunda daha büyük sermaye odaklı bir takım üretim modeli geçilecek. İşçinin aldığı pay burada düşecek. Daha az işçiyle çalışmak durumunda kalacağız. Yani bizim gideceğimiz yön burası gibi görünüyor Seyla. Ve bu da kısa vadede artık bunun fazla yatırımlarla etkisini görmeye başladık bugün. Amerika'da bütün AI yatırımları bu sene herhalde AI için 775 milyar dolar değil mi yatırım açıkladı. Tüm şirketler totalde. Bunların etkisini de görüyoruz. Tabii bunlar aynı zamanda da büyümeye de neden oluyor. Yani yatırımlar büyüme denkleminin bir fonksiyonu. Büyümeye de neden oluyor, ama bu büyümeler ne yazık ki istihdamsız büyümeye doğru dönüyor. Yani istihdam sağlamayan, iş gücü sağlamayan bir büyümeye doğru gidecek bir yapıya dönüyoruz.
2: Evet. Peki o, biz istihdam sağlamayan yapıyla ne yapacağız o zaman, istihdam sağlamayan yapıyla?
3: Başka modeller düşünmek zorunda kalacağız. Yani bu, eğer yapay zeka devrimi bu şekilde devam ederse ve umduklarını bize verirse verimlilik artacak. Bu artan verimlilik sonucunda daha az istihdamla daha fazla üretim gerçekleştirmek zorunda kalacağız. Ondan sonra da işte bu artık değeri, bir artık değer oluşacak orada. Bu artık değeri genele yayacak formüller üretmemiz gerekiyor.
2: Yani şey gibi mi olacak mesela, düşünüyorum işte. Bana şey mi diyecekler, işte 8 milyar insan var, al söyle bu 100 milyondan sen mesulsün, onlara sen bakacaksın falan mı diyecekler mesela, öyle bir şey mi olacak?
3: Ya mesela şimdi ABD'de tartışılan bir konu var, küreseli bitirmeden hemen şunu söyleyeyim. Trump dedi ki Amerikan hükümeti şey olacak, bu yapay zeka şirketlerine ortak olacak, onlardan hisse alacak dedi. Yani onları bir vergilendirmek gibi düşündü. Ama şimdi sonuçta Amerikan hükümetinin kendi anayasasında böyle bir şeyin imkanı yok. Yani bedelsiz bir sermaye, yani hükümet bedelsiz şekilde bir hisse alamaz. Dolayısıyla şimdi şey tartışılıyor. Hatta Bernie Sanders falan bu konuda yani önde gelen isimlerden biliyorsun, daha böyle sosyalist bir yapısı vardır. Şimdi deniyor ki bir fon kurulacak. Bu yapay zeka şirketleri bu fona yatırım yapacak hisse. Bu fon işte sonuçta halk için olacak. İşte bilmiyorum artık, ihtiyacı olanlara dağıtılacak. Muhtemelen böyle modellere geçecek. Bence bunun böyle ilk pilot uygulaması gibi geliyor bana.
2: Ya bu çizgi filmlerde vardır ya hani böyle mesela işte şeydir böyle köyde geçer, dağda geçer, her yer yemyeşil ya da işte mahallede geçer, her yer yemyeşil, böyle bir tane ev vardır, arada işte bir ev daha vardır, hep aynı araba geçer önünden falan böyle. Ama işte o çizgi film yani hani 8 milyarız ya.
3: Evet, yani 8 milyar azalacak yavaş yavaş.
2: Ha işte. İnsanın aklına kötü kötü şeyler geliyor. Şey desen mesela işte Hindistan, Çin çok fazlasınız. Ha, dünyanın yarısısınız. Siz artık çoğalmayın bakayım desen. Onlar da der ki bize evet biz dünyanın yarısıyız acaba. Siz bir sussanız mı diyebilirler durdu. Bize.
3: Hı? Bak Çin durdu zaten. Çin'in büyümesi durdu. Hindistan şu anda çok şey. Afrika çok büyüyor. Yani gelecekte Afrika daha da büyüyecek. Yani oradaki doğum artış hızı çok fazla. Biz de duruyoruz. Yani en son 1.8 galiba değil mi? Yani 2'nin altındaki her şey durduğumuzu gösteriyor aslında.
2: Evet yani.
3: Çok, artık o kadar büyük bir ivmemiz yok. Nüfus artışı ivmesi yok.
2: Maalesef yani bir, şu şey hesapları vardı ya işte bir süre sonra işte ten renkleri, beyaz ten rengi hiç kalmayacak falan. Yani ne mümkün. Vallahi çok uzak değilmiş gibi geliyor şu an.
3: Yani. Afrika yalan çoğalıyor yani.
2: Çoğalıyorlar. Çoğalıyorlardı. Peki ne anlatıyorsunuz orada? Bu kölelik modeli demiş Joe abi sana.
3: Yani kölelik modeli demeyelim de.
2: Ne diyelim biz ona?
3: Belki sosyal devlet daha fazla olacak. Yani bundan tabii tamamıyla hipotetik konuşuyorum. Yani tabii. Sosyal yani şunu düşünebilirsin. Mesela o fonlar, büyük fonlar bedava konutlar yapacak. Yani kira vermeyeceksin, konut alma derdin olmayacak. Yani tamamen şu anda yani kafamda uyduruyorum yani. Böyle şeyler, böyle modellere geçeceğiz gibi görünüyor. Yani sizin onun için para vermeniz, konut için para vermeniz gerekli olmayacak. Yani bazı hizmetler, birçok hizmet belki o fonlardan sağlanacak, size bedava sağlanacak. Yani ondan sonra yani evrensel temel gelir falan filan gibi tartışmalar da var ama ona geçmenin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani onun da başka sıkıntıları olabiliyor. Yani ama en azından böyle buradan alınan yani bu şekilde yapmazsak büyük bir çatışma çıkar zaten. Yani o zaman bir taraf çok fazla kazandı. Bir tarafın hiç işinden bile olduğu, hiçbir gelir kazanamadığı bir ortamda yani ikisinin de sürdürülebilir olmaz. Ford'un şöyle bir felsefesi vardır biliyorsun. İşçilerine daha çok ücret öder. Neden? Çünkü kendi arabalarını satın alabilsinler diye. Yani aynı felsefeyi burada da düşünmek lazım. Evet bir taraf üretiyor ama onların ürünlerini kullanacak bir talep gerekiyor. Yani bu talebi nasıl sağlayacak? O zaman bir şekilde oradan yaratılan artık değerin bir kısmının bu tarafa akması gerekiyor. Yoksa aksi takdirde bir clash yani bir şey çıkar, sosyal bir çatışma çıkar ve bu bizi hiç olmayacak yerlere götürür. O taraf da istemez bunu.
2: Evet.
3: O yüzden ben bir ara formülün bulunabileceğini düşünüyorum.
2: Peyderpey bir ara formül illaki bulunacaktır Süheyla diyorsun. Peki. Öyleyse efendim Bora Bey doğum gününüz kutlu olsun, kutlamak istemişsiniz nice mutlu yaşlara efendim. Gizli geçse bile bunu neden açıkça ilan etsin ki demiş Yiğit Bey de, bu 100 milyon varil vardı ya, ya yoktur öyle bir varil falan, geçmiyordur diyor Yiğit Bey, bizi diyor kandırıyor orada, şanım yürüsün diye konuşuyor demiş. Gerçekten bunu mu merak ettiniz, bir de gizlemiş ismini. Çok alemsiniz efendim ya. Sana dair meraklar var burada, öyle söyleyeyim. Değişik değişik şeyler merak ediyorlar sana dair. Özel hayatla ilgili. Hisse konuşmuyoruz efendim. Ana paramızdan, ana paramızda işin şey kısmı kalmadı. Ana paramız bile kalmadı. Nerede artırmak demiş Engin Bey de. Peki şimdi bunun bize bir etkisi olur mu olmaz mı kısmını konuşmadan önce, bağlantılı olduğu için o tarafa da seninle gelmek istiyorum. Şimdi o kadar mevzu oldu. Bu savaşın diyorum ya 100 günü geride bıraktık Derya Hocam. Kimseden ses soluk yok işte. Ne oldu? Niye bu hisse piyasası tepki vermiyor? Ay canım sıkıldılar ya. Tam 1-2 gün fiyatladılar yeter dedi bize analistler. Ne demek sıkıldılar yani? Orada ne olduğunu farkında mısınız? Petrol fiyatı alacak başına gidecek. Ay yok yok sıkıldılar, ne yapsınlar? Onlar öyle sıkılıyor. Tamam peki sıkılıyorlar. Sonra öyle rekor kırdı, böyle rekor kırdı. Sonra birileri dedi ki teknoloji tarafı, bakın bu AI deyip duruyorsunuz, bu taraf çok şişti. Burası patlarsa kötü patlar. Aman dedi başkaları da, dotcom'dan beri şey aynı şeyi söylüyorsunuz. 3 yıldır aynı şeyi söylüyorsunuz. Nvidia'yı hazmedemiyorsunuz. Hiç de bir şey olacağı yok. Yürüyor işte teknoloji tarafı. Yürüye dur dediler. Baktık cuma günü. Veri bekliyormuş sanki ABD'den. Veri fiyatlayası tuttu. Ardından gördük işte böyle bir ayın en düşüğü. Ve o arada biz biliyoruz ki işte SpaceX halka arz olacak. Hı. Ardından onu duyan gizli gizli gittiler ABD'nin SPK'sına, gizli başvuruda bulundular. Önce Anthropic, Anthropic'ten sonra da OpenAI, ama gizli gizli. Şşş, çaktırma sen falan diye böyle gittiler. Sıra bir de kıskançlar, birbirlerini de kıskanıyorlar. Böyle özel ikinci piyasada trilyon trilyon değerlemeleri yetmedi bunlara. Bir dediler halka arz olalım. Ben şeyi merak ediyorum mesela, SpaceX'te halka arz olacak mesela, gidecek böyle alacak oradan. Tam olarak neyi alacaksınız mesela, siz ne alıyorsunuz oradan? AI mı alıyorsunuz, bir uydu şirketi mi alıyorsunuz, ne alıyorsunuz mesela? Sen bu duruma nasıl bakıyorsun Derya Hocam? Yani hisselerle ilgili yorum yapmazsın pek tabii. Piyasalarla karşı böyle bir temkinli duruşun var ama genel olarak sen tabloyu nasıl değerlendiriyorsun burada? Ne yaşıyoruz? Vallahi.
3: Süheyla, yakından izliyorum ben bunu. Şimdi mesela bu halka arzları da yakından izliyorum. Şimdi bir kere önce yani şu anda piyasaların düşmesi, geçen cumadan itibaren piyasaların düşmesi artık gerçekten bence enflasyonun yükseldiğini ve bu enflasyon yükselişinin artık yüksek bir faiz getireceğinin fiyatlanmış olması, artık o fiyatlanıyor. Bu artık kabul edildi. Şimdi ilk başta tabii bu savaşın başladığında işte savaş kısa süren, çok uzun sürmez ya, işte bu kadar şey olmaz, Trump'ın zaten uzun sürecek bir savaşa tahammülü yok falan şeklinde bir yorumlar silsilesi etrafında gittik. Ve bunlar hep sonuçta dönüşleri ne oldu? Ya, tamam, bu kısa sürecekse o zaman enflasyon da çok yükselmez, faizler de çok yükselmez. Bizim kendi oyun planımızdan bizi değiştirmez. Dolayısıyla böyle devam edelim şeklinde gittik. Ama artık bunun yavaş yavaş, zaten enflasyon bugün %4,2, o da ABD'de. Bütün dünyada enflasyon yükseldi. Bu artık yavaş yavaş, ha gerçekten öyle değilmiş, ya geldi. Yani bu sene bir faiz artışı artık fiyatlara giriyora geldi. Ve böyle olunca da piyasada bir tepki oluştu. Tabii ben piyasadaki bu düşüşü, yani cuma günkü düşüşü, geçen cuma günkü düşüşü sanıyorum bugün de biraz böyle hareket şey yapabilir piyasa. Geçen cuma günkü düşüş, sadece ona bağlamıyorum. Ciddi bir halka arz furyası geliyor. Şimdi sadece halka arz da değil. Şimdi SpaceX halka arz ediliyor. Yani onu da istersen konuşuruz. O da enteresan. Ve ciddi 86 milyar dolar para çekecek SpaceX bununla. İkincisi, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Neye para veriyorsunuz diye sordun ya. SpaceX'in bu işte aslında bu iş planını açıkladığı şeyde addressable market, yani toplam ulaşabilir şeyi, piyasası.
2: Piyasası.
3: Evet, sanıyorum dünya GDP'sinin yarısı olarak belirtilmiş. Yani o kadar büyük bir hacme ulaşacak. Ve içerisinde şöyle şeyler yazıyor. İnsanların sonunun dinozorlar gibi olmasını istemiyoruz. Hani bu Mars'ta koloni kuracak falan filan. Ya bu mevzu, yani böyle bir şey, bunu satın alıyor insanlar aslında. Bir hayal satın alıyor ve şu anda zarar eden bir şirket satın alıyorlar. Zarar eden bir şirketi satın alıp ileride gerçekten hani 2030'da galiba, değil mi, 144 milyar dolar kar edecek diye bir tahminde bulundu Goldman Sachs. 1,78 milyar dolar, işte 1,8 trilyon dolar pardon, değerlemeyle halka açılıyor ki bazı tahminler, Damodaran'ın tahminleri falan bunun %20 aşağısında. Dolayısıyla bu insanlar bir hayal satın alıyorlar aslında burada. Ama bir rağbet var sonuçta, değil mi? Bir hayal veya hayal veya değil bir şey var yani. Burada bir pozisyonlanma var. Hemen endekslere girecek. Yani endeks kuralları değişti. Bazıları dedi ki bunu SpaceX için mi yapıldı falan. Nasdaq'a girecek ve endeks fonları hemen takip edecek. Endeks fonlarının hemen takip etmesi direkt olarak bir talebe yol açacak. Yani bu satın alındıktan sonra. Yani ilk etapta bir yükseliş görebiliriz yani SpaceX'te. Ama sadece bununla da değil. İşte biliyorsun Anthropic başvurdu. Anthropic gelecek. O da 1 trilyon dolar hemen hemen bir değerlemeyle geliyor. OpenAI geliyor. Ama aynı zamanda Alphabet, bence bu çok önemli, daha da önemli, Alphabet hisse çıkarıyor. Yani hisse satacak. Yani artık debt finance, hani bu borç finansmanından, işte burada en çok private credit kısmını kullanıyorlardı bunlar. Borç finansmanından bir miktar hisse senedi finansmanına dönen bir modele geçiyor şu anda yapay zeka. Yani ve bu modele doğru geçmeye başladıkça o zaman bu klasik şirketlerden belki

0: para çıkışı, onların hisselerinde düşüşü, bu AI şirketlerine, bu yapay zeka temalı şirketlere bir para aktarışı da görebiliriz. Artık hani borç finansmanı bilançoları da zorlamaya başladı. Private Credit'in farklı enstrümanlarını kullanıyorlardı. Yani kendi üzerlerine borç görünmesin, oradan lease etsinler diye. Ama biliyorsun ki bu Private Credit kısmında da sıkıntılar var. Bunu da çok konuşuyoruz. Hani orada da bir şey çıkacak mı falan, çıkar mı diye. O yüzden şimdi bu yeni yönteme geçtiler. Meta'da keza böyle bir hisse çıkaracağını açıkladı. Şimdi tabii bunların açıklanması buradan bir likiditenin çekileceği anlamına da geliyor aynı zamanda. Dolayısıyla ben sadece hani bunun yani tüm piyasalarda sadece bir faiz artışının etkili olduğunu değil, aynı zamanda bütün bu halka arzların ve bu yeni hisse satışlarının buradan çekeceği likiditenin de fiyatlandığını düşünüyorum.
1: Evet. Buradan çekecek likidite de fiyatlanıyor diyorsun. Peki o zaman ben de reklam arasına gidiyorum. Biz reklam arasında bu konuyu konuşur bitiririz efendim. Döndüğümüz gibi Merkez Bankası ile geleceğiz. Gelmek isteyenleri bekleriz. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında yayınımız kesintisi sürüyor. Radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB e-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr. Para

0: Taraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Efendim siz radyoda reklamları dinlerken en son Derya hocamız bana şey diyordu. Sana ağaç verecekler. Tamam sus artık diyordu. Tamam sana insan embed etmeyecekler. Sana ağaç verecek. Allah aşkına sus diyordu. Kölelik diyordun Derya hocam oradan alalım.
1: Evet şimdi kölelikten tam bunu hatırlatayım. Bu konuyu kapatalım diyorum. Kölelik derken şunu unutmayalım. Biliyorsun Varoufakis'in bir teknofeodalizm kitabı vardı. Çok meşhurdu.
0: Evet.
1: Yani bir ara çok meşhurdu. Orada ne der? Aslında biz zaten şu anda bir serfüz. Yani bu efendimize hizmet eden aslında bedava çalışan işçileriz. Bu
0: Evet.
1: en son geliştirilen bu tek broların geliştirdikleri modelde
0: Evet.
1: der.
0: Evet.
1: Yani o yüzden bunu bir hatırlatmak istedim.
0: Evet, çok da haksız değiliz bunda. Buna karşılık ne yapacağız? O önemli. Yani
1: Evet.
0: nasıl bir aksiyon alacağız ya da aksiyon alabilecek miyiz? Bu önemli. Peki şimdi biz aksiyon alacak mıyız, almayacak mıyız bilmiyorum. Burada Derya hocamız diyor ki işte hiç belli olmaz. Belki özümüze döneriz, en başa döneriz, felsefe yapmaya başlarız. Bunun için bize ihtiyaç vardır. Ne biliyorsun? Dedi. Peki Merkez Bankası ne yapacak peki? O bir aksiyon alacak mı? Alacağı aksiyon bizim hayatımızda neyi değiştirecek? Kısa, orta, uzun vadede. Merkez Bankası'nın sence ne yapması gerekiyor? Biz neyle karşı karşıya kalacağız? Bugün saat 2'de.
1: Ben Merkez Bankası'ndan bir hareket yapmasını beklemiyorum. Yani durmasını bekliyorum. Herhangi bir şey yapmasını beklemiyorum. Sanıyorum böyle bir arttırır gibi falan bir takım söylemler de oluyor piyasada. Ama ben o kanaatte değilim açıkçası. Arttıracağını düşünmüyorum. Çünkü Merkez Bankası birincisi bu şimdi arttırsa Süheyla bunu indirmek için bir toplantı daha beklemek zorunda. Yani Temmuz toplantısına kadar beklemek zorunda. Dolayısıyla bu indirmek kolay değil. Artırmak şöyle kolay olabilir. Yani bunu hep gördük. Acil toplantı yapar ve arttırır. Yani ama acil toplantı yapıp indirdiğini böyle bir şey görmediğimize göre. Dolayısıyla
0: Evet.
1: bu artış yönünde bir hamle yapacağını ben pek düşünmüyorum. Zaten son dönem birinci çeyrek sanayi verilerini de gördük. Uzun süredir sanayinin yıprandığını da zaten söylüyoruz. Bugün baktığımızda Merkez Bankası'nın en son bayram öncesinde, bayram arifesiydi değil mi? Bu yeniden bir sıkılaştırma yaptı. Makro ihtiyati yönlemler açıkladı. Şimdi orada zaten bu hemen hemen bu 29 Mayıs haftasına baktım ben. Kredi faizlerinde 2 puan bir yukarı doğru bir hareket yaptı. Dolayısıyla Merkez Bankası istediği sıkılaşmayı bir miktar zaten oradan gerçekleştirdi. Artık ben daha fazla bir şey yapmasını, faiz artışı yapmasını beklemem. Yani burada duracak. Faiz indirimi tarafına geldiğimizde ise faiz indirimi için tabii daha yolumuz var. Öncelikle normal politika faizini yani bir politika faizini inelim fonlamada. Ondan sonra bunlar gündeme gelecektir. Ama baksana şu anda görünen dışarıdaki görünen havada yani pek buna da izin verecek gibi görünmüyor. Bakalım en erken ne zaman? En erken Temmuz bile artık çok zor gibi görünüyor bu faizin bir faiz indirimi için şu an için.
0: Temmuz'u bile zor görüyorum faiz indirimi konusunda diyorsun. Peki şimdi işin maliyet ve belki talep kısmına da bir bakmamız gerekiyor Derya hocam. O kısmı da senden değerlendirmeni rica edeyim. Şimdi maliyet enflasyonu söz konusu olduğunda ki biz bunu savaşla birlikte işte zaten bir maliyet vardı orada da maliyetten kaynaklanan bir enflasyon vardı. Savaşla birlikte biz bunu daha fazla hissetmeye başladık. Malum
1: Evet.
0: enerji bağımlısı bir ülkeyiz yani göbekten bağlıysam da enerjiye. Şimdi buradaki enflasyonda yapılması gereken sen olabildiğince aşağıya çek ki mantıken senin girişimcin de iş insanın da buradaki üreticin de finansmana daha kolay daha ucuzdan ulaşabilsin ve rekabete katılabilsin. Sadece içeride değil dışarıdakilerle rekabet edebilsin. Çünkü faiz oranımıza baktığında dışarıyla kıyasladığında işte onların böldüğünde yıllığı senin aylığına denk geliyor. Şimdi böyle bir faiz ödeyeceksen eğer sen finansmana ulaşırken bu bir çok büyük sıkıntı ama diğer taraftan da işte söz konusu talep olduğunda da senin başka bir yolu izlemen gerekiyor. Şu an bizim ulaştığımız geldiğimiz noktada biz nasıl bir enflasyonla karşı karşıyayız ve eğer ki işte faiz artacak yeri yok aslında. Ama artırmazsa ne olur mesela önümüzdeki ay daha geç olur mu? Çok daha geç bir şeyle karşılaşırsak böyle bu iş iyice Arap saçına döner mi? Ne olur sence?
1: Şimdi üç kanaldan enflasyon

0: incelemek lazım. Birinci kanal maliyet, talep ve beklentiler kanalı. Şimdi maliyet tarafından baktığımız zaman ben aslında maliyet tarafı düşüyordu. %22'lere kadar üfe enflasyonu %22'lere kadar düşmüştü söyle. Ama oradan sonra %22'den sonra tekrar yükselişe geçti. Bugün geldiğimiz noktada neredeyse %29. Yani üfe. Şimdi yani maliyet tarafından bu savaştan önce de bizim maliyet tarafından bir sıkıntımız vardı. Yani bunların birçoğu da yapısal olan bir takım faktörler var işin içinde. Yani maliyet tarafı kur mu artıyor da maliyet artıyor? Yok, kur da artmıyor aslında. Yani çok daha kısıtlı seviyede kur artışı görüyoruz. Ama talep tarafında ise yani maliye tarafından bir artış, artık maliye tarafından bir yük gelmeye başladı. Yani sonuçta bunlar %29 baktığında maliyet enflasyonu bu bir şekilde tüfeğe geçecek. Yani bu enflasyona da, bu gördüğümüz manşet enflasyonuna yansıyacak. Yansımaya başladı. Şimdi şey tarafına baktığımızda, tüfe tarafına baktığımızda, talep tarafına baktığımızda talep bir miktar azaldı gibi görünüyor. Yani dikkat edersen hani bütün bu otomotiv satışlarına bakalım. Ondan sonra işte kredi kartı harcamalarını ben yakından takip ediyorum. Bir miktar bir orada bir azalma görüyoruz. Ama bu bizim hani hedeflerimiz %20'ler işte %24'ler falan kısmına getirecek kadar mı, o konuda emin değilim. Yani bence talep o kadar, yani Merkez Bankası evet bir talep düşüşünden bahsediyor ama o kadar bir düşüş, yani bizi oralara götürecek kadar bir düşüş mü veya ne kadar düşüş gerekli, bu konuda çok çok emin değilim açıkçası. Şimdi gelelim beklentiler tarafına. Beklentiler tarafında ise zaten biz beklentiler tarafı bizim en zor idare ettiğimiz kanal. Yani o kanalı ne yazık ki biz kontrol edemedik. En başından beri, bence en başından beri ekonomi yönetiminin başarısız olduğu en önemli yer beklentiler kanalı. Beklentileri çıpalamayı başaramadık. Bu çok fazla matematiksel bir şey değil. Evet, enflasyon düştükçe beklentiler aşağıya düşüyor. Ama bunun başka faktörlerle yanında desteklemek gerekiyor. Bu hep hani bahsettiğimiz o yapısal önlemler falan filan, işte aman işte çok ağzımıza pelesenk oldu falan filan, ama yani bunlar aynı zamanda beklenti yönetimi için de çok önemli şeyler. Yani bunlar, bu topyekün bir mücadele olmuş olsaydı, hani hep diyoruz ya maliye politikası yeterince müdahale etmedi falan, işte bu maliye politikasında o gerekli adımları yeterince görseydik, yapısal, bunun yanında birkaç yapısal politika eklenseydi ve bunların böyle hani bunları enflasyon için yapıyoruz, işte enflasyon şöyle olacak böyle olacak şu şekilde etkileri olacak şeklinde bunun bir iletişimi yapılabilseydi, bence enflasyon burada beklenti yönetimini çok daha iyi yapabilirdik. Bizim şunu örnek vermek istiyorum. 2001 sonrası bence yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi o iklimi yaratıp beklentileri aşağıya çekebilmekti. Hani 2002 sonrasında tek haneli enflasyonlara düştük ama aynı zamanda işte büyüme de azalmadı falan, hep bu hikayeyi anlatıyoruz ya. Orada atladığımız bir şey var. Oradaki en önemli şeylerden bir tanesi, evet ya bu iş oluyor. Çünkü her taraftan bir mücadele var. Yani kaç tane şey yasa geçiyor günde, işte rekabet geliştiriliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ve bu anlamda biz buna inanmıştık. Bugün ise bence en eksik, yani en eksik gördüğüm benim bu reçete içerisinde bu kanal.
1: Yani sen diyorsun ki Derya hocam, hane halkı iki basamaklı bir enflasyon beklediği müddetçe, hele ki yani 12 ay sonrası için iki basamaklı bir enflasyon beklediği müddetçe, sen tek haneye inmesini aynı yıl içerisinde, o yıl içerisinde mümkün değil, göremezsin. Ne yaparsan yap göremezsin diyorsun. Yani onun için bir 2 yıl koyman gerekiyor üstüne diyorsun. Hane halkını bu konuyla ilgili ikna etmen lazım ki
0: İkna etmek
1: sen
0: lazım.
1: tek haneye doğru ilerleyesin. Tek haneye inmeden de bu iş diyorsun zor. Peki. Peki,
0: Maalesef.
1: evet, sorularınıza bakıyorum efendim. Süremiz daraldı. 536 266 81 81 536 266 81 81. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Güray Bey, çok güzel sözler söylemişsiniz. İyi ki sizler de varsınız. Çok güzel kadın. Ben tanımıyordum kendisini. İlk defa böyle merak ettim, geldim, baktım demiş Esra Hanım. Ne
0: Ben çok
1: kadar
0: teşekkür
1: güzel.
0: ederim.
1: ne kadar güzel gülüyor, daha çok gülmesini isterim demiş. Esra Hanım seninle ilgili temennisini dile getirmiş.
0: Evet. Keşke böyle güldürecek şeyler olsa da ekonomide, değil mi, daha çok gülsek Seyla.
1: Evet, ekonomide güldürecek şeyler olsa da daha çok gülsek, daha çok eğlenebilsek. Yani evet. İşin pek tabii şey kısmındayız efendim, işte köleliktir, şudur budur, işte felsefe evet. geliştirmektir. Evet, bunlar sabah neşe katan şeyler ama bunların içerisinde pek de bir sizi güne hazırlamak için de, yani bu yayının bir formatı var ve farkındaysanız bütün aralıklarda da sabahleyin ne başlık var, nerede ne var ne yok hepsini aktarıyoruz sizlere. Böyle güzel çünkü, yani neşesi de burada. Peki doğrudan dış yatırımda bilanço eksiye döndü diyor Ekonomi Gazetesi'nin manşetine baktığımızda. Net yatırım alan ülke niteliğini yitirdiğine işaret ediyor son veriler Türkiye'nin diyor. İlk çeyrekte gayrimenkul alımları hariç net doğrudan yatırımlar 0.9 milyar dolar. Yıllıklandırılmış olarak da 0.5 milyar dolar eksiye düştü diyor Ekonomi Gazetesi'nin haberi. Biz bundan ne anlamalıyız Derya Hocam? Nasıl okumalıyız biz bu haberi?
0: Ya yani bu aslında benim hep söylediğim şey. Ben doğrudan yabancı yatırımlar üzerine çalışıyorum biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu konuda da bir sürü çalışmalarım var. Şimdi doğrudan yabancı yatırımlar eksiye döndü. Doğrudan yabancı yatırımı çekmenin birçok formülü var. Yani birçok gerekliliği var diyeyim. Tabii bunlar sadece bizim ekonomik olarak gereklilikler değil. Gördüğümüz gereklilikler değil. İstikrarlı bir piyasa ister doğrudan yabancı yatırım. Hani o ekonomi işte şey işte demokrasi falan, onlar değil. İstikrarlı bir piyasa ister. Bugünden yarına ne olacak? Değişmeyecek. Yani ben sabah uyandığımda bir karar değişmeyecek veya işte benim üretimimi engelleyecek bir şey olmayacak. Bunu görmek ister. Şimdi tabii BYD ile birleştireyim bunu istersen.
1: Lütfen.
0: Yani bizim doğrudan yabancı yatırım stratejimizin ben topyekün yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğrudan yabancı yatırımda şöyle bakmamak lazım Hüseyin'a. Doğrudan yabancı yatırımcı çekelim diye bu kadar çok taviz verdiğimizde, yani bu kadar çok taviz verdiğimizde ne oluyor? O gelen doğrudan yabancı yatırım geliyor burada, bizim kaynaklarımızı kullanıyor. Birçoğunu gördük bunun geçmişte. Geldi Türkiye'den borçlandı. Yani Türkiye kamu bankalarından borçlanarak gelen doğrudan yabancı yatırımcı gördük biz, değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla geliyor bizim kaynaklarımızı kullanıyor. Ondan sonra işte buradan alıyor ve buradaki karını götürüyor. Şimdi doğrudan yabancı yatırımın biz gelmesini neden isteriz? İsteriz ki gelsin ülkemizde, sadece kaynak getirmesin, gelsin ülkemizde şey yapsın, bir tesis kursun, istihdama katkı sağlasın, ondan da önemlisi verimliliği arttırsın, teknoloji getirsin, bizim kalkınmamıza yardımcı olsun. Yoksa aksi takdirde geldi işte BYD, biz BYD'ye ne yaptık? Bir sürü teşvik verdik. O teşvikle birlikte burada her yer araba doldu, gördüğüm gibi BYD arabası doldu. Ve biz bir tok projemiz olmasına rağmen. Ne oldu şimdi? Yapmaktan vazgeçti. Vazgeçtim ben dedi. Sanırım Macaristan'a gidecekmiş. Macaristan'a gideceğini açıkladı ve gitti. Dolayısıyla ben topyekün buna bir yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun yeniden yazımı, yani ne olursan ol gel demek bana bence çok anlamlı değil. Eğer biz orada diyelim ki bir dolar likiditesi, işte döviz likiditesi elde etmek için bunu yapıyorsak, yabancı yatırım işte gelsin işte bize döviz versin. İnanın bazen bu döviz getirmek daha pahalı oluyor. Bugün baktığında doğrudan yabancı yatırımların, ülkemizdeki doğrudan yabancı yatırımların kar transferleri bizim aldı, yani burada kar transferleri doğrudan yabancı yatırımı geçti. Yani o kadar az geliyor doğrudan yabancı yatırım, öyle düşün. Gelen doğrudan yabancı yatırım geçti. Yani bu aslında çok ucuz bir yol olmayabilir doğrudan yabancı yatırım. O yüzden doğrudan yabancı yatırım stratejisini yeniden değiştirmek lazım. Tabii aynı zamanda da bizim onların geleceği ortamı hazırlamamız lazım. Kesinlikle istikrar. Onun dışındaki her şey olabilir. Yani bugün baktığımızda Çin'e de bir sürü doğrudan yabancı yatırım gitti. Demokrasi ile alakası yoktu yani Çin'in. Sadece istikrar olmasını bekler doğrudan yabancı yatırım. O yüzden bunun için hukuki çerçeve olmasını bekler. Değişmeyen hukuk kuralları olmasını bekler. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor.
1: Peki şimdi bakanlığın BYD açıklaması var, ben onu da ekleyeyim. Sabahleyin bloomberg.com'dan çektiğim haberlerden biri de buydu, yani başlıklarımızdan biri de buydu efendim, konuşacaklarımızdan biri. Burada dedin ya işte, yani teşvikler kısmı diye bakanlık diyor ki yatırımın diyor tamamlanmaması halinde firmanın yararlandığı teşvikleri yasal düzenlemeler çerçevesinde geri ödemekle yükümlüdür. Bunu vurgulamak isteriz dedi yapılan açıklamada.
0: İnşallah.
1: Yani eğer sen kalkıp da burada yatırımı yapmıyorsan ben sana teşvik verdim, o teşvikleri diyor geri vereceksin bana. Üretim tesisine ilişkin bu yatırım anlaşmasının şirket yükümlülüklerinin ve devlete sunulan teminatların geçerliliği korunmaktadır denildi. Bu açıklamada yapıldı. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi onların tarafından

0: da bununla ilgili bir şey var mı diye baktığında da işte şey gibi açıklamalar gördüm ben, işte know-how'ımız isteniyor. Ya sen gel fabrikayı kur, ondan sonra know-how'ın geri kalsın. Yani know-how mu burada mesela? Yani anlaşma belli, yükümlülüklerin belli, ülkenin de yükümlülükleri belli, senin de yükümlülüklerin belli. Bakanlık da diyor ki şimdi sen yükümlülüklerini yerine getirmezsen, ki bak bu hala diyor geçerliliği duruyor bunun. Sen diyor bunu geri getirmezsen ben diyor bu teşvikleri alırım. Bak mesela peşine dediğin gibi ne kadar düşürdüğüyle de alakalı. Bu Trump tarifelerinin ilk toplu ödemesi yapıldı. Bir şey açmışlardı ya, dijital bir kanal açtılar. Orada hayatta kimse girip de alamaz diyordum hatırlarsam. Başvuru kabulü vardı mesela. Üçte bir oranında kabul görmüştü. Üçte iki oranında kabul görmemişti. Şimdi o kabul görenler ilk toplu vergi iadesi yapılmış 22 milyar dolar. 22 milyar dolar. Yani aradan vakit geçti. Aldı insanlar paralarını. Ama bu şekilde aldılar. Peki biz ne yapacağımızı göreceğiz, ama seni artık yavaştan göndermem gerekiyor. Derya Hocam, sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Ağzına
1: ederim.
0: sağlık, sabahımızı bilgilendirdin, renklendirdin, neşelendirdin diyelim ve seni uğurlayalım. Senin acil gitmen gerekiyor. Senin ayrılabilirsin yayından. Yasemin ayarlayacak. Ben şimdi efendim sizlere Derya Hocamızı uğurladıktan sonra mesajlarınıza da bakalım. Çok alem mesajlar atmışsınız gerçekten. Özel hayatta efendim açıklayamaz öyle şeylere. Peki ne demişsiniz? Buradaki bakalım. Evet. Bloomberg.ET.com'a baktığımda efendim gitmeden önce altında sert dalgalanma diyor bize. Altın onsuna bakalım, 4080. Dün ne diyordu Filiz hocamız bize? Verdiği rakamlar içerisinde var mıydı? Bakayım mesela ne demişti bize o? 4090'ın altına işaret etmişti. 4090'ın altına dikkat, o seviyeler yaklaşıyor demişti. Biz işte 4080'deyiz. Ve burada dolar endeksi de efendim 97 dolardı, onu da söyleyeyim. Her ne kadar aşağı yönlü olsa da altın onsu da hafiften böyle bir yerinden kıpırdamış. Brent hala 94'lerde. Onun da yükselişi azalmış görünüyor. Nedir? WhatsApp'tan şey açıldı. Neyi kastediyorsun falan diye soruyor bana. Sence neyi kastediyorum? Bunun adı ne? Bu telefondaki o şeyin, sesli yardımcının adı ne Yasemin? Asistan, onun adı asistan diyor. Tamam işte. Söyle bakalım asistan, altındaki sert dalgalanmayla neyi kastediyorum sence? Petrol efendim, yeni açanlar için bir kere de özet geçmiş olalım aslında. Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu İran. Akşamdan ABD tarafından açıklamalar vardı zaten. İran'ın bombalanacağı ile ilgili. Bu bombalamaların, saldırıların daha da sertleşeceği ile ilgili karşılıklı açıklamalar var. Ve bunun da biz etkisini görüyoruz. Yani hafif yönlü de olsa Brent petrolü yukarı doğru itiyor. Buradaki Hürmüz Boğazı'nın kapanmış olması. Bu arada Boğaz'la ilgili de işte Trump'ın yine söylediklerinden biri, iddiası o ki 100 milyon varili biz gizli gizli geçirdik oradan, operasyon düzenledik dedi. Ve enflasyon sonucuyla ilgili de arka arkaya gelen açıklamaları kendisinin, ben enflasyonu seviyorum, savaş bitince fiyatlar düşecek, ne var ki dedi, memnunum ben enflasyondan dedi kendisi. Hala kapalı Hürmüz dediğimiz gibi bu saatler itibariyle. Ve İran'da dedi ki Hürmüz de dedi hiçbir şey hareket edemez, hareket etmeye çalışan herhangi bir şeyi ben düşman kabul eder ve vururum dedi. Ve sonrasında söyledi, iki gemiyi vurdum dedi efendim, açıkladı. Oralar şu an hala karışık, gördüğümüz üzere biz bunun piyasalara yansımasını da görüyoruz. Yani diğer taraftan işte bu halk arzlar öncesini mi bekledi diye konuştuk Derya hocamızla. Niye bu kadar hisse piyasasında bir düşüş var diye, o düşüşün hala devam ettiğini görüyoruz. İran'a sert saldıracağız açıklamaları da yine aynı şekilde Trump'ın devam ediyor. Enflasyon verisi dediğimiz gibi 3 yılın yükseğinde ABD tarafının. Biz de bugün saat 2'de kendi faiz kararımızı bekliyoruz. Pas geçecek öngörüleri var efendim. Derya hocamız da bu öngörülere katılanlar arasında. Artırılacak diyenler var. Dokunmadan geçeceğini ve bir aksiyon alacaksa da eğer Merkez Bankası, bunun için Temmuz'u bekleyeceğini, en erken Temmuz'da görebileceğimizi belirtti. Doçent Doktor Derya Hekim konuğumuzdu bu sabah İşbaşı programında. Peki öyleyse gidiyoruz artık yavaştan. Çok teşekkür ederim sorularınızla, yorumlarınızla.

0: yorumlarınızla yönlendirdiniz. Twitter'da Süheyla YS hesabımda kalan yorumlarınıza bakarım. Neşeli, eğlenceli yorumlarınıza gelmek isterseniz buradayız. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında paylaştım. Gelmek isteyenleri beklerim. Gelemiyorsanız eğer, inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: TR ve Diyalog'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
7: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
0: sizin. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Koç Üniversitesi öğretim görevlisi ekonomist doktor Ahmet Çimenoğlu bizlerle birlikte. Ahmet Çimenoğlu hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum, günaydın.
0: Şimdi neler var elimizde diye bakacak olursak aslında piyasada riskten biraz daha kaçınma modunun ağır bastığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan atışmalar diyelim. Bu atışmalar önce söylem olarak sertleşti. Dün itibariyle biraz daha askeri boyut kazandı. Dün özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ciddi sayılabilecek bir roket saldırısı var İran'a. İran'ın buna mütekabiliyet çerçevesinde verdiği yanıtlar var. Aynı zamanda yine Kuveytli, Bahreynli buralara yönelik biraz daha fazla artan tehdit olduğunu da gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında hani eğer Hexet, Amerikan Savunma Bakanı'nın söylediği şekliyle dikkate alacak olursak, eğer roketler ve füzeler eşliğinde müzakere etmemiz gerekiyorsa roketler ve füzeler eşliğinde müzakere ederiz diyor. İran ise burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ön plana çıkardığı unsurların çoğunun kabul edilemez olduğunu, müzakerelerin şu an itibariyle askıda olduğunu, dolayısıyla aslında Amerika'nın bir yandan da savaş suçu da sayılabilecek içme suyu tesislerini vurduğunu söylüyor. Ve hakikaten de New York Times'ın bugünkü içeriklerine bakacak olursak uydu fotoğraflarından özellikle havanın çok sıcak olduğu bir bölgedeki içme suyu tesislerinin vurulduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla hani bunlar önümüzdeki dönem için donedir ama bir noktadan sonra uzlaşma hala bas senaryo mudur? Şu an hala piyasa bas senaryoymuş gibi fiyatlamaya devam ediyor. Öte yandan gelecek olan mega halka arz öncesinde ki burada SpaceX'in halka arzında piyasa değerinin 1.8 trilyon dolar civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Kabaca buraya gelen 4 katlık bir talep olduğunu izliyoruz. Bu 4 katlık talep özellikle ulusal refah fonlarından, Körfez bölgesinden çok fazla yatırımcı çekmiş gibi görünüyor. Böyle baktığımızda bir miktar buralara kaynak ayırmak isteyen yatırımcıların da diğer muhteşem yedili hisselerinden çıkış yaptığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında o çerçeve ciddi anlamda aşağı gelmeye, 4 gündür geri gelmeye devam ediyor muhteşem yedili hisse senetleri. Aynı zamanda çipçiler başta olmak üzere teknoloji tarafına gelen satışlarda Amerikan endekslerini bir ayın en düşük seviyesine özellikle dünya endeksini de MSCI dünya endeksini de bir ayın en düşük seviyesine çekmiş gibi görünüyor. Bu hisse senedi piyasasındaki tablo. Ama bizim tarafımıza dönüp bakacak olursak bugünün en önemli gündem maddesi elbette Merkez Bankası toplantısı. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası toplantısını da takip ediyoruz. Ama içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı konuşurken altını çizmek gereken yerlerden bir tanesi altın fiyatı. Zira 4100 doların altına geldik altın fiyatlamasında ve ons şu an itibariyle 4078 dolar seviyesine kadar geldi. Biz bir tarafıyla buralarda genel işte kur dengesini gözetirken öbür yandan da rezerv seviyesi üzerinde yaratabileceği etkiyi hesaplayarak bir parça tartışabiliriz. Çünkü altın fiyatının yükselişinin rezerv kapasitesinin nominal tutarı üzerinde çok etkisi olmuştu. Şimdi altın fiyatının düşüşünün de rezerv üzerindeki etkisini bir miktar görmeye başlayacağız. Yani gündemimiz yoğun. Evet. Dolayısıyla bunların her birinin üzerine bir miktar konuşmakta fayda var. Kısa kısa biraz dünyayı değerlendirip daha sonra ağırlıklı kısmını tamam. Merkez Bankası'na bırakmaya çalışalım. Bu savaş sistematiği ve uzun kalmaya devam etme potansiyeli artık neredeyse Haziran'ın ortasına yaklaşıyoruz. Hala net bir uzlaşıya varılamadı ve petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Bu sabah 94 dolar civarında Brent petrol görüyoruz. Bütün dünyanın makrosunu da bozuyor. Uzadıkça da tahribat eksponansiyel bir şekilde artmaya devam ediyor gibi görünüyor.
1: Doğru. Evet, şimdi özellikle bu barış görüşmeleri işte devam eden saldırıların, askeri saldırıların gölgesinde devam eden barış görüşmeleri diyelim. Baktığımızda bu görüşmelerde 3 kişi, 3 ülkenin olduğunu düşünürsek İran, Amerika Birleşik Devletleri ve arka planda da İsrail. Bunlardan ikisinin yani İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında barış yönünde bir iradesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada barışı istemeyen ya da en azından kendi istediği şekilde

0: bir kere Amerika'da, İran'da bu işin artık bitmesini istiyor gibi gözüküyor. Şöyle bir farklılık var ikisinin arasında. İranlılar tabii hani hep konuştuğumuz bu kadim devlet gelenekleri, işte karar alma süreçlerinin daha yavaş işliyor olması, ama yavaş işlemesi bu onların kötü olduğundan değil. Yani çok daha derinlikli, daha stratejik düşünmeleri. Diğer tarafta Amerika'da çok daha hızlı gitme isteği. Burada bir çelişki varmış gibi gözüküyor. Arada da tabii bu tip hani uzayan müzakerelerin en büyük riski yani kırılgan olması. İşte arada birilerinin bilerek, isteyerek ya da kazayla çok büyük bir işte askeri saldırı, çok büyük bir zarar vererek karşı tarafa olayın tekrar yükselmesine neden olması riski var. Ama benim gördüğüm irade barış yönünde. İkinci önemli konu, bizi de işte Merkez Bankası kararı üzerinden de etkileyecek, Hürmüz Boğazı'nın durumu. Şimdi ajanslara baktığımda, dün sizin kanalda da vardı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı yavaş yavaş artmaya başladı. Bu da iyi haber. Şimdi eskisi değil, eskisi kadar çok gemi geçmiyor, ama o hani boğazın tamamen kapandığı döneme göre daha fazla geminin geçiyor olması da işlerin hani yavaş yavaş normale dönebilecek olduğuna işaret ediyor. Üçüncüsü de petrol fiyatları. Yani her zaman için hani benim savunduğum bir görüş var. Fiyatlar en önemli sinyali içeriyor aslında. Fiyatlar bize bütün hikayeyi anlatıyor. O petrol fiyatlarının 90-95 dolar civarına gelmiş olması ve bir süredir o civarda dalgalanıyor olması da hani piyasalarında benim bu söylediğim iki olumlu tarafı biraz daha fazla ağırlıklı değerlendirdiğini bana düşündürtüyor. Dolayısıyla hani zamanlamayı söylemek zor. Çünkü gerçekten İranlılar hani bu işi böyle uzatarak ve işte kendi istediklerine getirmeye çalışarak bunu götürecekler. Öyle anlaşılıyor. Hani bu bir risk, kaza riskini arttırıyor, ama ben hala da ana senaryonun senin de söylediğin gibi barış yönünde olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan merkez bankaları haftasındayız gerçekten.
1: Çok önemli, çünkü arz şokuna para politikasıyla müdahale etmeli mi, etmemeli mi? Evet. Bunların arasında gerçekten fark var. Şu anda Avrupa Merkez Bankası'ndan ciddi bir faiz artırımı beklentisi var. Zaten bunun iletişimini de yaptılar.
0: Doğru.
1: Herkes faiz artırımı bekliyor. Amerika için biraz daha bekleyip görmek gerekecek gibi görünüyor. Dolayısıyla herkes kendi çözümünü bulmaya çalışıyor.
0: Çok doğru. Dediğin gibi zaten Avrupa Merkez Bankası konusunda neredeyse hani nadir gördüğümüz derecede bir konsensus var. Herkes faiz artışını bekliyor. Burada belki şunun altını çizmek lazım. Şimdi dünya değişiyor diyoruz sürekli. Ve baktığımızda Avrupa bu değişimde her zaman en geriden gelen bölge. Bütün konularda işte savunma sanayi olsun, yeşil dönüşüm olsun, işte rekabetçilik, sanayi politikaları ve merkez bankacılığı. Şimdi Avrupa Merkez Bankası hala daha bizim hep bildiğimiz, ezberimizde olan geleneksel merkez bankacılığı bakış açısıyla ilerliyor. Yani enflasyonda bir artış gördüyse burada faiz artışlarıyla buna müdahale etmenin hala da en doğru yol olduğunu düşünen bir merkez bankası var, ki bu zaten hani benim itiraz ettiğim bir şey değil. Sadece yaklaşımının hala da bizim eski ezberimizdeki yaklaşım olduğunun altını çizmek istiyorum. Aslında hani bu piyasaların da sevdiği bir şey, çünkü öngörülebilirliği de arttırıyor. Yani ne olur enflasyon yükselirse biraz bakarsın. Hani bu bir kerelik bir şok gibi ise önlem almazsın, ama değilse önlemini alırsın. İşte nedir? Faiz arttırırsın. Merkez Bankası da bunu yapıyor Avrupa'da. Fakat Fed ile ilgili şimdi burada bir
1: şey sorayım mı? Tabii. Avrupa Merkez Bankası faiz artırıyor, fakat yani normalde arz şokuna dönük bir enflasyon beklentisinin raydan çıkmasını engellemeye dönük bir hamle, ama Avrupa ekonomisinin de bayağı zayıf olduğu bir dönemde geliyor.
0: Evet.
1: Buna rağmen atıyor o adımı.
0: Evet, işte zaten o yüzden hani bu eski ezberlerle hareket ediyor dedim. Şimdi normalde baktığımızda bu yeni şekillenen dünyada hem büyüme tarafı hem istihdam tarafı farklı dinamiklerle hareket edebiliyor. Şimdi Warsh'un da, yeni Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın da özellikle istihdam piyasasıyla ilgili, istihdam piyasasındaki verilerin okunmasıyla ilgili farklı görüşleri olabileceği konuşuluyor. Henüz bir karar almadı, görmedik, ama hani Amerikan Merkez Bankası'nın zaten hani bizim çift görev dediğimiz hem istihdam hem enflasyon görevi olan Merkez Bankası olması itibariyle biraz daha farklı olması her zaman beklenir, ama Avrupa'nın da burada hani biraz daha bu yeni dünyanın içerisinde farklı parametrelere de bakarak, işte Avrupa'daki çok zayıf büyüme, rekabetçilik, tüm bunları da göz önüne alarak hareket etmesi de beklenir.

0: denebilirdi ama onlar daha geleneksel merkez bankacılığı yolu üzerinden gitmek istediler. Orada tabii ki hani hep konuştuğumuz konu Almanya'da, Almanya'nın ağırlığı olan bir yer hala daha Avrupa. Merkez Bankası da öyle. Ve Almanya için enflasyon gerçekten de çok önemli bir kırmızı çizgi. Yani bütün genetik kodlarında enflasyonun aslında artmamasına yönelik bir öncelik var. Amerika'da ise bu biraz daha farklı. Amerika daha istihdama da bakarak, işte büyümeye de bakarak dengelemeye çalışıyor. Bir de yani tekrar etmek gibi olacak, daha önceki yayınlarda da konuştuk ama bu teknoloji alanında olup bitenler, istihdam piyasasındaki gelişmeleri de biraz okumayı zorlaştırıyor olabilir. İşte biraz önce söyledin, halk arzlardaki gelişmeler, şirket değerlerinin geldiği noktalar. Yani hani birçok taş yerinden oynadı. O yüzden hani eski ezberlerle hareket etmek her zaman çok doğru olmayabilir. Bu bizim işimizi kolaylaştıran bir şey. İşte görüyoruz, Avrupa Merkez Bankası arttıracak diyoruz, biliyoruz ama şimdi FED konusunda mesela genel eski ezberle hareket ediyor olan herkes FED de artıracak diyor. Çünkü işte son 3 yılın en yüksek enflasyonu. Tamam, evet, hani beklenenden bir çıt çekirdek anlamında enflasyon biraz daha iyi geldi. Ya da en azından korkulan kadar kötü gelmedi. Ama yine de enflasyon arttı, o zaman faiz artar görüşü hala hakim. Ama Amerika'da bu daha az kesinlik içeren bir konu. O yüzden hani merkez bankacılığı davranışlarını anlamak için de güzel bir haftanın içerisindeyiz.
1: Ya sen olsan hangisini tercih edersin? Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın bir tane görevi var, o da enflasyon. Dolayısıyla evet, o enflasyonla mücadele, evet, Almanya'nın kırmızı çizgisi ama mesela diğer Avrupa'daki diğer Merkez Bankası başkanlarının herhangi birinden de buna itiraz duymadık.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani bu ortamda daha da yukarıya gitmesini engellemenin önemli olduğunu, çünkü enflasyon her yukarı kaydığında bunun hane halkına ücret kompansiyonu olarak bir şekilde kapatılmadığı için, bizdeki gibi bir enflasyon ücret döngüsüne doğru gidilmeden hareket edildiği için, ister istemez bir aşamadan sonra bunun politik bazı sonuçları da olduğunu, özellikle Avrupa gibi birçok bölgesinde aşırılaşmanın, politik polarizasyonun kutuplara doğru kayıp aşırı partileri başa getirmesini yarattığı dezavantajları da görüp buna ön alıcı bir şekilde müdahale etmeye çalışıyor gibi Avrupa Merkez Bankası. Doğru. FED başka bir yerde, çünkü faiz indirmek üzere gelmiş bir başkan var. Ancak faiz artırmayı gerekli kılan koşullar var. İkili görev diyorsun ama özellikle ikili görevin bir bacağına bakıyorsun, istihdam piyasası 3 veri gördük. Üçünde de kuvvetli. Yani evet, açık iş sayısı artıyor. Özel sektör istihdamı kuvvetli geliyor. Hizmet istihdamı kuvvetli kalmaya devam ediyor. Öbür tarafıyla tarım dışı istihdam da güçlü geliyor. Bir kısmı Dünya Kupası'ndan vesaire ama sonuçta hakikaten istihdam bacağı da güçlü. Ama bir anda Avrupa Merkez Bankası gibi geleneksel para politikasıyla hamle yapan ama öbür tarafta başkanın tandansıyla ekonomik veri yoğunluğu içerisinde yönünü bulmaya çalışan bir Merkez Bankası var gibi görünüyor. Doğru. Netlikle esneklik arasında hangisini tercih
0: evet
1: edersin?
0: Ya şöyle, özellikle arz şokuyla ilgili bir enflasyon artışından bahsediyorsak ki yani hem Avrupa'da hem Amerika'da aslında baktığımızda o öyle bir enflasyon artışı var. Burada merkez bankalarının ben biraz daha ağırdan alması, faiz artırmadan önce biraz daha ağırdan alması, biraz daha esneklik tarafında olması tercihindeyim açıkçası. Hani burada biraz önce konuştuğumuz gibi eğer barış görüşmeleri hani uzun bile sürse, doğru yolda ilerliyorsa ve petrol fiyatları da hani belli bir seviyede istikrara kavuşacaksa, o ilk başlarda gördüğümüz işte 115-120 dolarlardaki petrol fiyatları ya da işte 50 eurolara çıkan doğalgaz fiyatları, o etkilerin önemli bir kısmını, zaten doğrudan etkilerini görmüş durumdayız. Bundan sonra daha azalan etkiler göreceğiz. Hani o yüzden ben biraz daha esneklik tarafında olmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki dönelim şimdi Türkiye'ye evet istersen, çünkü benzer koşullar Türkiye için de geçerli. Bu tartışmaların hepsi dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim Merkez Bankamız açısından da önemli. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şunu, koşulların zorlaştığını, sıkılaştığını görüyor. Buna dönük bir söylemi biz enflasyon raporu toplantısında gördük ama daha somutunu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu son mülakatın içerisinde de gördük. Diyor ki, savaşın enflasyon üzerine bizim aldığımız önlemlere rağmen kabaca 5 puan kadar bir etkisi olmasını bekliyoruz. Şimdi tabii bu önemli, çünkü aslında 5 puan dediğimiz bizim enflasyon hedeflemesini resmi olarak uyguladığımızda yıllık olarak gördüğümüz enflasyon düzeyi. Şimdi tabii artık onun çok ötesinde bir yere kaydığımız için hani piyasanın beklediğiyle Merkez Bankası'nın öngördüğü seviye arasındaki makas tartışmalı. Bu ortamda ne yapabilir Merkez Bankası? Bu birinci soru. Ne yapmalı Merkez Bankası? Bu da ikinci soru.
0: Evet, şimdi bizde etkiler sadece tabii doğrudan işte enerji fiyatları kanalıyla olmuyor. Beklentiler kanalı da hiçbir zaman Avrupa'daki ya da Amerika'daki kadar kuvvetli değildi Türkiye'de. O seviyeye hiç gelmemişti. Yani zaten bizim ülke içerisinde işte ister piyasa oyuncuları, ister reel sektör, ister hane halkı baktığımızda enflasyon beklentileri Merkez Bankası'nın beklentileriyle uyumlu değildi. Hani zaten beklenti anlamında zor bir yerden başlamıştık. Bir kere o kredibilite açığı diyelim, hani Merkez Bankası hedefi ile beklenti arasındaki farkın kapanması için zaten Merkez Bankası'nın ekstra bir çaba harcaması gerektiği bir seneydi 2026. Bunun üzerine bir de biraz önce senin de bahsettiğin savaş etkisi, enerji fiyat şoku gelince durum biraz daha zorlaştı. Bence bizdeki durum Avrupa'dan ve Amerika'dan o anlamda daha farklı. Üçüncü boyutu özellikle Amerika ile karşılaştırınca bizde Merkez Bankası'nın istihdam görevi yok Amerika'daki kadar açık ama aslında baktığımızda ekonomi programının bütününe, ekonomi yönetiminin anlayışına baktığımızda her zaman belli bir büyüme ve istihdam seviyesini tutturma arzusunu da görüyoruz. Yani resmi olarak Merkez Bankası'nın görevi olmasa da bütüncül bir bakış açısıyla ekonomi politikalarında her zaman istihdamın gözetildiğini görüyoruz. Şimdi istihdama baktığımızda geçen seneden beri bırakın artış olmasını, istihdam azalıyor Türkiye'de. İşsizlik rakamlarına bu yansımıyor. Çünkü iş gücüne katılım oranları azaldığı için işsizlik hala işte 8.1, 8.2 gibi hani tarihsel ortalamalara göre düşük seviyelerde gözüküyor ama çalışan sayısına baktığınızda çalışan sayısının azaldığını görüyoruz. Hatta çalışan sayısının özel sektördeki gelişimine baktığınızda orada daha da büyük bir sorun gözüküyor. Çünkü son bir sene içerisinde çalışan sayısındaki artış daha çok kamu sektörü kaynaklı. Özel sektörde net bir çalışan sayısında düşüş var. Sanayi sektörü başta olmak üzere. Şimdi dolayısıyla hani Amerika'ya mesela kıyasla baktığımızda bizde istihdam piyasasında bir sorun var. Biraz daha belki Avrupa'ya yakın olabilir o anlamda. Büyümede sorun var sanayi üretiminde. İşte kredi erişim vesaire zaten makro ihtiyati tedbirlerle bir süredir sorunlu. Enflasyon beklentileri de çok bozuk ve Merkez Bankası'na yardımcı olmuyor. Üzerine enerji şoku gelince bize Merkez Bankası zaten diğerlerinden önce olarak yani Avrupa Merkez Bankası ve Amerika'dan daha önce Mart başında hemen bir sıkılaştırma adımı atmak durumunda kaldı. İşte %37'den %40'a fiili faizleri yükseltti. Sonrasında da yine ilave makro ihtiyati tedbirlerle biraz daha sıkılaştırma ihtiyacı duydu. Fakat o dengeyi tutturma yani tamam bir yandan enflasyon beklentileri işi çok zorlaştırıyor. Enerji fiyat şoku çok zorlaştırıyor. Ama diğer yandan ekonominin durumu zaten zayıf. İstihdam zaten azalıyor. Böyle bir ortamda daha da faiz kanalıyla hızlı davranmak, faizleri daha da yukarıya çekmek çok zorlaştırıyor. Politika bileşimini iyice içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.
1: Yani aslında fiiliyi resmiye dönüştürmeyi tercih eder mi Merkez Bankası? Bugün sorularından biri.
0: Evet, bence etmeyecek. Yani etse bence daha iyi. Bence hatta bunu bir önceki toplantıda yapsaydı daha iyiydi. Yani o beklenti kanalını iyileştirmek olabilir. Hani verdiği bu enflasyonla ilgili duyulan endişeyi ben de duyuyorum, görüyorum ve de bunun için hani gerekli adımı atıyorum mesajını vermek açısından daha iyi olabilirdi. Ama bize şöyle bir mesaj geldi. Evet bir enerji fiyat şoku var ama yani biz bakıyoruz, savaşa da bakıyoruz. Hani savaş zaten bitecek gibi gözüküyor. Yani şokun çoğunu biz yaşadık. Biz hani eğer bunun da ötesinde bir alevlenme olursa çatışmalarda ve petrol fiyatları daha da artarsa o zaman bakarız ama yani şu andaki durumda bizim bir şey yapmamız gerekmiyor mesajını verdi Merkez Bankası bir önceki toplantıda. Şimdi bugün geldiğimizde durum ondan hani bir tık daha iyimser. Yani petrol fiyatları belli bir yere stabilize oldu, oturdu. Görüşmeler devam ediyor, bir irade var. Dolayısıyla hani Merkez Bankası'nın geçen ay yapmadığı, ondan önceki ay yapmadığı ilave faiz artışını ya da işte 37 politika faizini 40'a getirme adımını hani bugün yapması için çok da fazla bir neden yok diye ben düşünüyorum. O yüzden hani pas geçecek diye düşünenlerdenim ben de bugün itibariyle Merkez Bankası'nın. Hani biraz beklenti kanalı üzerinden işte bütüncül ekonomi politikasının kullanılması, yani enflasyonun düşeceğine yönelik olarak bir inanç yaratılması konusunda daha yoğun çalışmak lazım herhalde. De, tekrar edeyim, yani Türkiye'deki faiz seviyesi şu anda ne yazık ki ekonominin işleyişine, işte yatırımlara, sanayi üretimine ve istihdama zaten zarar verir, olumsuz etki yapar seviyelerde. O açıdan hani bunun daha da yükseltilerek enflasyonun düşürülebileceği tarafında ben değilim.
1: Şimdi tabii petrol fiyatının seviyesi önemli ama aynı zamanda petrol fiyatının ne kadar süre buralarda kaldığı da önemli ya. Tabii enflasyon raporu toplantısında buradaki beklentilerini güncelledi Merkez Bankası. Fakat önümüzdeki döneme ilişkin verdiği mesajların içerisinde duyduğu piyasanın bir iki şey var. Bir tanesi hani politika faiziyle koridorun üstü arasındaki bu tercihte koridorun üstünde çok uzun süre kalmak doğru değil. Bunu tercih etmeyiz duydu. Dolayısıyla bu tartışma aslında enflasyon raporu toplantısındaki iletişimden dolayı geldi karşımıza. Yani birincisi, eğer bugün sabit kalacaksa her şey ve pas geçilecekse o zaman bu söylemin üzerine bir şey duyacak mıyız? Bir bunu görmekte fayda
0: doğru,
1: var.
0: Doğru.
1: İkinci olarak da aslında tabii makro ihtiyati çerçeve şu an itibariyle para politikasının sıkılaştırıcı etkisinin önemli bir bileşeni olarak kullanılmaya devam ediliyor. Hatta daha da sıkılaştı şu an itibariyle. Fakat bunun da ürettiği çeşitli yan etkiler söz konusu ister istemez. Yani bankacılık sistematiğinde dış kaynak ediniminde bu problem yok. Dışarıdan kaynak bulunabiliyor. Sendikasyonlar, sekürtizasyonlar yapılmak istendiğinde Eurobond ihraçları vesaire. Fakat sonuçta edindiğin dış kaynağı içeriye plase etmenin önünde de çeşitli engeller var.
0: Doğru.
1: Kredi kısıtları gibi.
0: Doğru.
1: Şimdi bu da bir anomali ve bir yerden sonra hani bir geleneksel para politikasıyla bunu devam ettirmek daha makul ve rahat bir iletişim ortamı sunar mı?
0: Şimdi %100 katılıyorum buna. Bu söylediğin çok önemli, çok doğru. Benim yani belki 3-4 senedir hani sadece bu Mehmet Bey yönetimden beri değil, daha öncesinden beri makro ihtiyati tedbirlerin yoğunluğu arttığından beri söylediğim bir konu var. O da ekonomide fiyatlar çok önemli. Piyasada oluşan fiyatlar ve ekonomik olaylara fiyatlar üzerinden müdahaleler çok önemli. Yani eğer biz bugün para politikası uygulayacaksak miktarlar üzerinden değil, yani işte bu kredi kısıtlamalarıydı vesaireydi gibi miktarsal kısıtlamalar değil, ana unsurumuzun fiyat kanalı, yani işte faiz kanalı üzerinden olması lazım. Fakat biz ne yazık ki son 4-5 senedir, hatta 6 senedir çok fazla sayıda piyasada fiyatlara müdahale eder olduk. Yani döviz piyasasında ediyoruz. Faizleri kanaldı, işte gerçek para politikası faiziydi vesaireydi gibi kullanıyoruz ama para politikasında neredeyse ağırlığı daha fazla olan bir miktarsal kısıtlama boyutu var.
1: Bono piyasasında
0: var.
1: Da Eurobond piyasasında da kontrol olabiliyor.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Süt piyasasında var, ekmek fiyatlarında var, her yerde var. Şimdi bu kadar çok fiyat kontrolü olduğu zaman bu piyasalardaki fiyat oluşumunu, sağlıklı fiyat oluşumunu da bozan bir etki yapıyor. Şimdi biz bugün ne konuşuyoruz? Yani her birimiz sokağa çıktığımızda ya da işte yurt dışından birisi geldiğinde ya burada fiyatlarda bir gariplik var. Yani hani maliyetlerde bu kadar artış yokken fiyatlar niye bu kadar artıyor? Niye hani herkes kafasına göre sanki bir fiyat belirliyor gibi gözüküyor? Çünkü fiyat belirleme, karar alma süreçleri çok zorlaştı. Şimdi bu genel yorumun bir adım ötesinde senin soruna gelecek olursak, eğer mesela bugün Merkez Bankası para politikası bileşiminde faizin ağırlığını arttıracağını, makro ihtiyatının ağırlığını azaltacağını söylese, o zaman derim ki faiz arttırabilir. O zaman ona itirazım olmaz. Ben çünkü şuna inanıyorum. Eğer bugün Merkez Bankası'nın politika faizi daha yüksek olsa ama bankacılık sektörü üzerindeki ya da diğer makro ihtiyati tedbirler daha gevşek olsa, piyasa zaten aşağı yukarı aynı kredi mevduat faizleri seviyesinde dengeyi bulabilir. Yani bizim amacımız ne burada? İşte mevduat faizleri, onun ötesinde kredi faizleri ve bunun da işte piyasaya yansıması. Oradan arz, işte oradan talebi kontrol edelim vesaire, değil mi? Yani sonuçta bunu sağlamanın

0: ana unsuru eğer faiz olacaksa ben buna varım. Ama bu ağırlıkla kredi kısıtlamalarıyla yapılmaya çalıştığı zaman üzerine faiz politikasının anlamı azalıyor ve etkinliğini azaltıyor. Etkinliğini de azaltıyor. O yüzden hani ben bir kereliğine makro ihtiyati gevşetip faizi de gerekiyorsa işte 40, yani 37'den 40'a değil 42,5'a da çıkartmasına da varım. Yani şu anda bugün baktığımızda bazı bankalarda işte likidite sıkışıklığına göre vesaireye göre zaten mevduat faizleri o gecelik faiz 40'ın da çok üzerine çıkabiliyor. Yani 42'ler, 43'ler, 44'leri telaffuz eden bankalar var. Şimdi durum böyleyse zaten hani zaten piyasa faizleri bir şekilde hani oralara geliyorsa Merkez Bankası'nın bunu belirlemesi, kendi faiz kanalıyla belirlemesi bence daha sağlıklı. Yani benim bakış açıma göre keşke Merkez Bankası ağırlıkla faizi kullansa, makro ihtiyati tedbirlerden uzaklaşsa. Çünkü hani biraz önce söylediğim gibi şimdi yurt dışından borçlanma imkanlarına sahip bankalar. Dün de hatta evet sizin yayını dinledim. Bir bankacı, hazineci arkadaşla yayınınız vardı. Çok da güzel anlattı. QNB bir finans banktan bir arkadaş. Hani evet, işte borçlanma piyasalarındaki durumları. Evet. Ve sen de doğru bir şekilde güzel hani yurt dışından borçlanıyorsunuz da paraları ne yapıyorsunuz diye sordun. Şimdi bu tabii çok hani sorulmaması gereken bir soru. Bir bankacı zaten ne yapacağını bilir o parayı borçlandığına göre ama o kadar çok hani kısıtlama var ki bankanın hareket etmesinde. Dolayısıyla biz fiyatların piyasada oluşmasına, fiyat derken burada bahsettiğimiz faiz oranlarının piyasada oluşmasına izin vermiyoruz. İzin vermediğimiz zaman da o zaman bizim aldığımız her faiz kararı tartışmalı hale geliyor. Hani doğrusu nedir? Konuşmak zorlaşıyor. Dönüp dolaşıp o zaman diyoruz ki ya beklentileri yönetmesi lazım. Beklentileri yönetmek için de o zaman her toplantıda farklı bir söylem geliştirmek durumunda kalıyor Merkez Bankası. Hani o baktığımızda daha önceki toplantılardaki söylem tutarlılığını da zaten göremediğimiz için hani geçen toplantıda söylediği 37 ile 40 arası yani politika faiziyle üst bant arasının bu kadar açık kalmasını da tercih etmiyoruz söyleminin istikrarlı bir şekilde devam ettirilip etmeyeceğini de bilmiyoruz. O açıdan ben de merak ediyorum bugün öğleden sonra ne olacak diye. Ama hani neticede baktığımızda bu hani bizim sevgili Ali Ağoğlu'nun iş gören faiz dediği %40 seviyesi ister hani politika faizi olarak olsun ister bant uygulaması şeklinde olsun devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki bir de sürenin sonuna geldik ama rezerv seviyesi üzerindeki etki, altın etkisini bir parça sormak evet. isterim. Dolayısıyla hani burada bir 10 milyar dolar civarında rezerv miktarında nominal düşüş olarak karşımıza çıkma potansiyeli Doğru. var. Eğer altın fiyatları burada kalacak olursa. Dolayısıyla bunun yaratabileceği bir potansiyel etki görür müsün yoksa piyasa evet. bunu doğru anlatımla zaten absorbe edebilir mi?
0: Şimdi bence doğru anlatımla absorbe edebilir. Özellikle yabancı yatırımcıların çok gözettiği bir gösterge Merkez Bankası rezervleri. Hani kurları ne kadar kontrol edebilir bakış açısıyla. Özellikle dediğim gibi bu işi daha iyi anlayabilecek yabancı yatırımcılarla iletişimde hani bunun doğru anlatılmasında fayda var. Bizim piyasa profesyonelleri de tabii ki aynı şekilde konuyu daha yakından takip ediyor. Hani bizim perakende Türkiye'deki yerli işte tasarruf sahipleri açısından aslında hani döviz rezervlerinin seviyesi önemli. Onları da tabii bir şekilde takip ediyor herkes ama hani sonuçta kur seviyelerine bakıyor herkes. Yani orada bir momentum oluşmuyorsa, yani yukarı yönlü bir hareket, hızlı bir momentum yoksa onlar hani döviz rezervlerinin seviyesi işte 200 mi oldu, 160 mı oldu oraya pek bakmıyorlar. Bunu da gördük aslında. Yani işte savaş öncesinde 220'lere yaklaşan döviz rezervi 220 milyar dolarda da 160'lara düştü ama aslında hani yurt içinde bu bir panik havası işte dövize kaçış gibi bir hareket oluşturmadı. O açıdan hani iyi iletişimle bence bu konu absorbe edilebilir.
1: Ahmet Çimenoğlu çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonra Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, içeride çok tartışılan konulardan bir tanesi BYD'nin Manisa'daki fabrika yatırımı planını askıya almış olması. Burada çok tartışılıyor ama perde arkası Çin'de nasıl tartışılıyor?
2: Açıl perde arkasını dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Şimdi 2 sene önceydi ya da 3 sene önceydi. 1 Temmuz ayıydı diye hatırlıyorum. Açıl tabii biz anlaşmayı duyurduk. Anlaşmayı duyurduktan sonra da birkaç hafta geçti geçmedi. Çin Ticaret Bakanlığı otomotiv üreticilerini, belli başlı otomotiv üreticilerini acilen Pekin'de toplantıya çağırdı ve özellikle BYD'yi uyardı. Açıl net söyleyebilirim bunu. Otomotiv şirketlerinden de sektörden de genel olarak BYD'yi ne diyelim cover eden çeşitli analistlerden de Çin'de genel olarak bilinen bir olgudan bahsediyoruz. Dolayısıyla şirketleri uyardı. BYD başta olmak üzere nasıl uyardı diyeceksin. Birkaç konuda bunlardan bir tanesi Hindistan konusundaydı. Hindistan'a yatırım yapmayın dendi. Türkiye'ye özel bir parantez açıldı. Türkiye konusunda da bizden izinsiz bundan sonra herhangi bir yatırım kararı almayın dendi. Şimdi burada yatırım kararının altını çizmek isterim. Neden böyle söylüyorum Açıl? Çünkü genel olarak şirketler Meksika'da, Tayland'da, Brezilya'da, Macaristan'da yatırım kararı alıyorlar. Daha sonra yatırım kararları onaylanıyor. Ama burada Türkiye için yatırım kararı almadan bundan sonra bizden izin alacaksınız dediler. Dolayısıyla aslında o noktadan itibaren BYD'nin yatırım kararı bloklanmış oldu. Tabii arka tarafta başka bazı süreçte başka bazı yan etkenler de olabilir Açıl. Bunlar örneğin BYD 2022 gibi pandemi döneminde biliyorsun otomotiv satışları çok artmıştı. Agresif satış ya da yurt dışı genişleme planları yapmıştı ama daha sonra elektrikli araç piyasası yavaşladı. Belki bunun da etkisi var bir taraftan ama özellikle son aylarda sürecin şu anda geldiğimiz noktasında elektrikli araç talebi yurt dışında çok ciddi bir şekilde artmış bir durumda. Özellikle Avrupa satışları çok iyi gidiyor. Dolayısıyla Macaristan fabrikasını bitiriyorlar. Bu senenin sonuna doğru faaliyete geçiriyorlar. Onun haricinde ikinci fabrikayı planlıyorlar ve başka fabrikalar da bakıyorlar ama buna rağmen Açıl Türkiye'yi şu an planlarına dahil etmemiş durumdalar. Çünkü konu Pekin'le Ankara arasında siyasi masalara anladığımız kadarıyla konu olmuş durumda şu anda.
1: Sadi Kaymaz'dan aldığımız Asya notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağımız bir gün olacak. Bugün faiz kararı açıklanacak. Faiz artışına yönelik bir medyan beklentisi yok ama faiz kararı artışını bekleyen ekonomistler de mevcut. Bizim anketimize katılan medyan beklentisi şu an bu toplantının pas geçilmesi yönünde. Metin önemli olacak. Bu tarafı yakından takip edeceğiz. Bir diğer önemli gelişme var ki içeride. Halkbank'a yönelik ABD'de ceza davasını sona erdirecek dilekçenin mahkemeye sunulduğu açıklanması, yine yakından bu tarafı takip ediyoruz. Bunun yanı sıra küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki hedeflere yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bu hal böyle olunca jeopolitik gelişmeler tarafında yaşanan gerilim arttıkça piyasalar üzerinde de yine tepki vermeye devam ediyor. Wall Street borsaları dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarında yeniden başlayan satış dalgasının yayılarak gittiğini devam ediyoruz. Hem burada aslında yapay zekaya yönelik endişelerin artması hem de jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatları yükseltmesiyle birlikte aslında çarşamba günü satışı tetiklediğini takip ettik. Bu endişelerle birlikte S&P 500 endeksi %1,6'lık bir düşüşle 5 haftanın en düşük seviyesine gerilemiş bulunmakta. Bunun yanı sıra Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz. %2'ye yakın düşüşler sergiledi. Yakından takip edilen çip üreticileri endeksi tarafında ise %3,5'un üzerinde bir gerilemenin yaşandığını takip ettik. Amerikan tipi ham petrol tarafında 90 dolar civarında bir kapanış söz konusuydu. Bu sabah itibariyle ABD vadeliler yukarı yöne işaret ederken Avrupa vadelilerde ise satıcılı bir açılışa işaret ediyor. MSCI All Country World Endeksine bakacak olursak küresel piyasalardaki en geniş ölçüt olan endekste %0,3 oranında düşüşle birlikte 5 Mayıs'ta görülen seviyelere gerilemiş bulunmakta. Bu tarafı da yakından takip ediyoruz. Asya Pasifik tarafı jeopolitik gelişmelerden etkilendi. 0,8'lik bir düşüşe işaret ediyor ve 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemiş bulunmakta. Bugün içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını açıklanacak. Dışarıda ise ECB tarafındaki karar açıklanacak ki bugünkü toplantı Eylül 2003'ten bu yana ilk kez faiz artışı yapılacağı yönünde beklentiyi aktarıyor. Hal böyle olunca Euro doların gecelik oynaklığına bakalım. 394 bas puanlık bir artışa işaret etti ve 13 Nisan'dan bu yana en yüksek seviye olan %11,11 seviyesine de çıktığını takip ediyoruz. Bloomberg Dolar Endeksi yatay başlıyor güne. Dolar TL tarafında 46,15 seviyelerinden işlem geçerken Borsa İstanbul bir önceki kapanışı yatay bir görünüm söz konusu oldu. Bu tarafı da yakından takip ediyoruz diyelim ve hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. Piyasaların odağı faiz kararında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin %37 seviyesinde bırakılması yönünde. Ankete katılan 22 ekonomistin 18'i faizin sabit tutulmasını beklerken JP Morgan'ın da dahil olduğu 4 katılımcı ise 300 bas puanlık artış öngörüsünde bulundu. Geçtiğimiz günlerde rapor yayımlayan Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA iç talepteki zayıf büyümeye ve makro ihtiyati tedbirlerin faiz artışı ihtiyacını azalttığına işaret etmişti ve faizi değiştirmeyeceğini söylemişti. Ayrışmalar söz konusu. Halkbank davasında ise sona doğru geliniyor. Halkbank ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesine yönelik yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasının son aşamaya girdiğine dair bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin KAP açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren kovuşturmanın ertelenmesi anlaşması kapsamında öngörülen uyum raporunun yine Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi zamanda teslim edildiği de belirtilmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün enflasyon verisini karşıladık ve enflasyon beklentiye paralel gelirken bir kez daha jeopolitik gerilimi takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a karşı yeni bir saldırı oldu. İran'daki hedeflere yönelik birçok sayıda hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Trump bir anlaşmaya varılmaması halinde bombardımanın ertesi günde yeniden başlayacağını söyledi. Jeopolitik gelişmeler boyutunu arttırmış gibi duruyor efendim. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Evet, hızlıca şöyle bir veri takvimine geçelim. Bugün neleri karşılıyoruz? Veri takvimi diyoruz. Ve bugünün özelinde içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını karşılayacağız efendim. Ve burada faiz kararında faiz artışı bekleyen ekonomistler olsa da Bloomberg anketine katılanların medyan beklentisi bu toplantının pas geçilmesi yönünde. İçeride rezervleri takip edeceğiz 14.30'u gösterdiğinde saatler ve menkul kıymet para ve banka istatistiklerini de yine karşılıyor olacağız. Euro bölgesinden gelecek 15.15'te faiz kararı. Ancak 15.45'te ise Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar. Özellikle burada ECB'den karar bekleniyor ki Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamasında açıklama öncesi ve karar öncesinde oynaklığın arttığını da belirtmiştik. Bugünkü toplantısında 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor ECB'den ve Eylül 2023'ten bu yana ilk faiz artışı olacak bu. Dolayısıyla piyasalar kritik bir gelişmeyi fiyatlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahviliyle 2 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı sukun doğrudan satışlarını gerçekleştirecek. Diğer bir gelişme ise FIFA Dünya Kupası ev sahibi Meksika'nın Güney Afrika'nın Afrika ile karşılaşması yönünde beklenti bugün başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan futbolun en büyük etkinliği 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Bunu da yakından takip edeceğiz. Bir diğer ayrıntı var ki OPEC'in aylık petrol piyasası raporunda açıklayacak. Bu tarafı da yakından takip ediyoruz diyelim ve tüm bu gelişmeleri kendisiyle değerlendirelim. QNB Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz bizlerle birlikte. Can Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet, bugün yatırımcılar açısından kritik bir gün mü yoksa beklentinin fiyatlamaya girdiği bir gün mü? Bugün merkezden ne bekleriz?
1: Biz bir değişiklik beklemiyoruz. Hani iki cepheden bakarsak enflasyon tarafında yıl sonu enflasyon beklentimizi revize edeceğimiz bir görüntü yok. Şu anda %31 seviyesinde bekliyoruz. Hatta böyle eğilim endeksine de bakarsak o bir ay önceki Nisan'daki o yükseliş sonrasında bir normalleşme de görüyoruz zaten. Finansal istikrar açısından hani böyle dövize bir geçiş var mı diye baktığımızda hala TL'nin faizi de cazip görünüyor ve hane halkı TL tarafında kalmaya devam ediyor. Bundan dolayı hani bu toplantıda şu anda böyle bir değişikliğe gidilmesini çok makul bulmuyoruz ama piyasadaki tabii fonlama koridorunuz bandına olaraktan sıkı politikaya da devam edilmesini de beklemekteyiz.
0: Peki bu sıkı para politikasının varlıklara olan etkisini de değerlendirelim. Bugün baktığınız zaman hisse senetleri tarafında baskılamaya devam ettiğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa buradaki ana hikayede biraz daha çeşitliliği mi öne sürmek lazım? Çünkü bazı şirketler alım fırsatı yarattığını gördük ama sonrasında bu jeopolitik gelişmelerle birlikte dar bant hareketi de devam etti. Yani bu sıkı para politikasının ne hangi döneme kadar sürdürüleceğini düşünüyorsunuz ve varlıklara olan etkisi mevduatta başlayalım mesela sabit getirilerde.
1: Yani şu anda hani biraz getiriler birbirlerine yaklaşıyor. Hani evet. Türkiye'deki hane halkının hani yatırımcı için baktığımızda biz mesela şu anda bir faizden ne balansınız bizim beklentimize göre işte nette yıl sonuna kadar böyle %18 seviyelerinde bir getiri elde edebilirsiniz. Kur tarafında %11'e yakın bir değer kaybı bekliyoruz. Ondan dolayı TL'nin cazibesi zaten ön planda kalıyor ki hane halkı da bunu değerlendiriyor. Borsa tarafında da işte bu sıkı politikaların aslında tabii ki o reel sektör üzerindeki olumsuz etkileri var. Yani biz yılbaşında beklediğimiz kar büyüme beklentilerimiz işte %70 seviyelerindeyken bunu yarı yarıya seviyelerinde revize ettik. Bankalar tarafında aşağı yönlü revizyon yaptık. Reel sektör tarafında revizyon yaptık. Bu da bizim değerleme çarpanımızı yukarı getirdi zaten. Hani böyle şu anda bizim hesabımıza göre 7.3 çarpan seviyelerinde işlem görüyor Borsa İstanbul 2026 beklentilerimize göre. Bu da böyle ortalamamıza yükselsek yıl sonuna kadar aslında %15 seviyelerinde bir getiriye işaret etmekte. Yani dediğim gibi tüm getiriler birbirlerine yakın. Ama burada en önemli olan gelişme tabii ki dolara dövizin devalüasyonuna karşı faizin getirisi veya TL varlıkların getirisi ne durumdadır diye. Orada da TL hala daha cazip görünüyor. Bu da zaten içeride bir finansal istikrar sağlıyor.
0: Yani reel değerlenmenin devam edeceğine yönelik yılın sonuna kadar ki böyle bir beklentiniz söz konusu mu? Yani dolar TL tarafındaki hareketlilik sınırlı kalmaya devam edecek ve yıl sonu hedefimiz bu diyebiliyor musunuz? Yoksa gelişmelere bakacağım mı diyorsunuz?
1: Tabii şimdi yani jeopolitik tarafta hani geçen hafta konuştuğumuz temadan farklı bir tema konuşuyoruz. Yani hala bir savaş devam ediyor. Söylemler giderek böyle karmaşıklaşıyor. Ve bir anda bir küresel bir şokla karşı karşıya kalırsak tabii ki orada farklı oyun planları da ön planda tutulabilir. Ama bizim yapabileceğimiz şu andaki mevcut görüntü veya mevcut beklentiler ne işaret?

0: ediyor diye bakarsak hala piyasanın, küresel anlamda piyasanın genel beklentisi bu yıl sonuna kadar savaşın sona ereceği yönünde. Petrol fiyatlarında bu seviyelerde kaldığı bir varsayımda. Yani haber akışına dayalı veya jeopolitik tarafta volatilite yükselmediği sürede şu andaki bazı senaryomuzda evet hani yıl sonuna kadar TL'deki dövize görece daha iyi getiri devam edecektir diye tahmin ediyoruz.
1: Peki carry trade avantajı yabancının aslında Türk lirasına göstermiş olduğu ilginin devamı yönünde. Sadece bu Türk lirası olarak değil gelişmekte olan ülkeler açısından da önem arz ediyordu. 2025'in cazibesiydi. Birkaç para birimini burada konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada ise küresel piyasalarda yaşanan oynaklık, tahvil getirilerindeki yükselişler bunu ne kadar cazip kılıyor?
0: Biz görece birinci çeyrekte kurda böyle yıllıklandırılmış olaraktan bakarsanız %10'a yakın bir değer kaybı vardı. Ve 2025'ten birinci çeyreğin sonuna kadar aslında böyle gelişmekte olan ülkelerde carry trade'de en iyi ülke neresidir denildiği zaman lira ön plana çıkıyordu. Ama savaşla beraber hani şu anda yıllıklandırılmış kurdaki değer kaybı %20 seviyelerine yaklaşmış durumda. Bu cepheden bakarsanız şu anda Türkiye mesela gelişmekte olan ülkeler arasında carry trade anlamında hani 6. 7. sıralara geldi. Biz bunu direkt zaten görüyoruz. Hani şu anda bir carry trade girişi Türkiye'ye olmuyor. Hani böyle belirgin şekilde olmuyor, gördüğünüz gibi olmuyor. Hatta savaştan bu yana da yaklaşık 20 milyar dolar yakın bir çıkış hesaplıyoruz. Bunun değişmesini beklemeyiz. Çünkü şu andaki politika işte kurda kademeli bir değer kaybıyla işte hane halkına belki tatmin edebilecek kadar yüksek bir faiz var. Ama o yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekebilecek kadar belirsizliği de ortaya koyarsanız küresel belirsizliği çekici bir noktada değil. Hani ondan dolayı bu biraz tabii ki ince bir denge. Hani rezerv tarafındaki toparlanma biraz zaman alabilir. Biz Mart 2025'te de benzer bir durum görmüştük. Yaklaşık 9 ay sürmüştü rezervin eski zirveye gelmesi. Bu olabilir. Ama şu anda bir savaş belirsizlik yönetimi yapılıyor ve orada da hane halkı dövize geçmediği sürece bizim finansal istikrar açısından büyük bir risk altında olduğumuzu düşünmüyoruz.
1: Bu hareketlenmeler hane halkında bir soru işareti yarattığını görüyor musunuz peki? Yoksa TL'ye güven devam ediyor mu?
0: Ya bizim gördüğümüz TL'ye güven devam ediyor. Çünkü hani Mart 2025 o kurdaki volatilite hep orayla zaten bir karşılaştırma yapıyoruz. O zaman mesela hane halkından bir çıkış görmüştük. Yani yaklaşık bir aylık dönemde bir 16 milyar dolar hane halkından çıkış görmüştük. Ama savaştan bu yana bakıyorsunuz mesela TL varlıklarda hane halkının pozisyonlanması nasıl diye. Bunu hani bankalar ve fon dünyası olarak da düşünebilirsiniz. Artı 11 milyar dolar. Hani ondan dolayı hani buradan bir çıkış olmadığı sürede de bu da aslında şu anda ki bizim hesaplarımızda bunu işaret ediyor. En iyi getiri lira tarafında kalmaya
1: lira
0: devam ediyor.
1: Lira tarafında kalmaya devam ediyor. Peki biraz da şöyle bir küresel piyasalar tarafını konuşalım isterim. Çünkü yani teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş, teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş. Dün bir rotasyon hikayesiyle birlikte programı açtım. Bugün geldiğim noktada özellikle dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin bazılarında yeniden başlayan satış dalgasını yine konuşmaya devam ediyoruz. S&P'deki düşüşler %1,5'un üzerinde, Nasdaq %2'nin üzerinde. Dolayısıyla buradaki düşüşler teknoloji hisselerinde bir alım fırsatı yaratıyor mu? Yoksa gerçekten bir balon hikayesinin konuşulduğu raporlar da var. Görüşler de var. Dolayısıyla teknoloji hisselerinde hayır devir başlıyor. Bu tarafa doğru daha bir aslında pozisyonun avantaj yakalayacağı bir dönemdeyiz. Hayır abartıldı. Bir balona işaret ediyor. Hangi taraftasınız?
0: Biz uzun bir süredir aslında bunun bir hani finansal bir balon olduğunu düşünüyorduk. Hani bu görüşümüzde de bir değişiklik yok. Ama burada hani teknoloji diye bir genelleme yaptığımızda arada bazı isimler yılbaşından bu yana hani pozitif getiri sağlayamayan mega teknoloji hisse senetleri de var. Bu rotasyonda bunların da ön planda olabileceğini de düşünüyoruz mesela. Biz model portföyümüzde hani piyasaya karşı ne kadar böyle bir düşüş olma ihtimalini yüksek görmemize rağmen teknoloji hisse senetlerini de ekledik. Burada biraz şuna dikkat etmek gerekiyor belki. Şimdi savaş çıktığında işte Amerikan borsaları düşüyor ve savaşın dibinden itibaren bir 10 trilyon dolar artış gösteriyor. 8 trilyon dolarlık artış %80'i kabaca yani 11 tane hisse senedi, 2 tane sektör. Burada neye bakabilirsiniz? Değerlemeleri nerede bunların? Ucuzlar mı, pahalılar mı diye. Çünkü 2026'yı görebiliyoruz. Sonrasını gerçekten görmüyoruz. Değerlemeler de şu anda bunların çarpanları böyle ağırlıklandırmış bakarsanız S&P 500'e göre %85 seviyelerinde primle. Tarihsel ortalaması %24 bunun. Yani ondan dolayı evet bu balonun biraz daha patlaması makul geliyor bize. Ama bu çok güzel bir rotasyon fırsatı ve sağlıklı bir şey olduğunu da düşünüyoruz. Bunu biz, yani ağırlıklı olaraktan belki S&P'de geri kalan daha defansif, zaruri tüketim ürünleri gibi taraflara veya defans sektörü gibi geri kalan sektörlere girişler olacaktır. Ama teknolojinin içinde de çok güzel rotasyon fırsatları sunduğu bir dönem olduğunu düşünmekteyiz. Ama o grafiklerden bakıldığında gerçekten böyle son 3 ayda böyle inanılmaz performans gösteren hisselerden bu satış baskısının belki tepkiler gelebilir ama bir noktada aşağı yönlü düzeltmelerinde gelme ihtimali çok yüksek görüyoruz.
1: Yani bugün yapay zekada birçok aslında şirketin halka arzı başvurusu biraz daha burayı sanki tetiklemişti, ilgiyi çekmişti ama oradaki değerlemeler bile tartışılır hale geldi.
0: Tabii yani şimdi işte yani tabii ki bunlar hani SpaceX şu anda ürettiği cironun işte yaklaşık 100 katı kadar bir değerlemeyle halka arz oluyor. S&P 500'ün ortalaması 3 katı. Hani bir yerde mesela işte 1.7 trilyon dolar bir değerlemeden bahsediyorsunuz SpaceX'ten. Aynı ciroyu yapan S&P 500'de yıllardır işlem gören bir şirketin şeyine bakıyorsunuz, piyasa değerine bakıyorsunuz 70 milyar dolar. Hani bu tabii ki bir beklenti. Hani uzayı konuşuyoruz artık. Hani böyle ileride ne olacak bunları konuşuyoruz. Ama en azından şu da tarihsel olarak verilere baktığınızda evet Amerika'da özellikle büyük halka arzlar sonrasında bir aylık periyot hisse performansları iyi oluyor. Ama 12 ay sonrasına baktığınızda hep düşüşler. Ortalama olaraktan düşüşler oluyor. Bundan dolayı burada biraz daha bu halka arzlara taktiksel yaklaşmak belki daha doğru olabilir. Ondan sonra zaten hani gidişat, söylenenler gerçekleşecek mi onlara bakıyor olacağız.
1: Peki son olarak bir de altın tarafını sormak isterim. Yani buradaki ana hikayede ezilen altın oldu. Yatırımcısı halbuki düşüşleri fırsat bilip kuyruklar oluşturmuştu. Bunu da burada konuşmuştuk. Altın ve değerli metaller. Ne düşünürsünüz? Altın bir düşüş fırsatı, alım fırsatı yaratıyor mu? Yoksa altın düştüğü zaman çok bekletir, yatırımcısına umut vermiyor, güvenliğimi olarak da saymıyorum mu dersiniz?
0: Önce ikinci sorunuzu da söyleyeyim. Evet, altın düştüğü zaman yatırımcısını çok bekletir. Hep o 2021 sizinle de konuşmuştuk orada. Doğru. Yani bir 9 yıl boyunca o seviyeleri göremeyen bir altın var. Şu anda hala spekülatif pozisyonlarla hareket ediyor altın. Yani 2025 yılında 800 ton kabaca böyle dünyadaki talebin %20'si spekülatif pozisyondan oluştu. Ve ortalamadan baksanız %24 karda. Bir noktada pozisyon kapanacak. Yani ya kar realizasyon olacak ya stop loss olacak. Ama bunlar böyle Merkez Bankası alımları gibi böyle stratejik alımlar değildi. Yani ondan dolayı biz hala temkinli tarafta kalmaya devam ediyoruz. Biz altında her zaman portföylerde bulundurursun ama %5 seviyesinde bulundurursun. Hani burada yüksek pozisyon bulundurulmasın ki şu andaki fiyatlaması da gerçekten hani kripto piyasası veya bu hype yapan hisse senedi piyasalarına benzer bir eğilim gösteriyor. Bir yatırım ürünü olaraktan değerlendirilemez şu anda baktığımızda. Bizim burada pozitife dönmemiz büyük ihtimalle tekrardan merkez bankalarının alımlarının başladığı dönemler olacaktır. En sonda o güçlü alımları gördüğümüz seviyeler 3600-3800 dolarlardı. Tüm teknik göstergelerden daha çok hani bu seviyeleri biraz daha yakından takip ediyoruz aslında.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, katıldığınız için. Efendim, QNB Invest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz'le birlikte değerlendirmiş olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, bugünün özeline bakacak olursak nasıl bir risk iştahı diyeceğim, küresel ve içerisi derken nasıl bir güne başlıyoruz?
1: Aslında oldukça hareketli bir hafta geçirdik Pelin. Artık haftanın dördüncü işlem gününe geldik ve bugüne baktığımızda da artık küresel merkez bankalarını dün Kanada tarafıyla açtık. Bugün ECB ve Türkiye yurt içi tarafta merkez bankası kararlarını takip ettiğimiz bir gün olacak. Geçen haftayı aslında oldukça ekonomik verilerin piyasalara yansımalarıyla kapatmıştık. Bu hafta yine bir miktar daha aynı doğrultuda ilerliyor diyebiliriz. Özellikle dün gelen enflasyon verisi ne kadar beklentilere paralel gelse de, ki burada pozitif ayrışan çekirdek, aylık çekirdek enflasyon olmuştu. Beklentinin bir miktar daha altında gelmişti. Piyasa yine de hisse senetlerine olan talebini bir miktar daha düşürdü diyebiliriz. Bunun yanında jeopolitik riskler de üzerine tuz biber ekti diyebiliriz, tabiri caizse. Jeopolitik risklere baktığımızda Trump tarafından dün gelen roketli saldırı haberleri, ABD tarafından gelen roketli saldırı haberleri, karşılıklı İran'la olan birbirlerine olan söylemleri ve müzakerelerin bir miktar daha rafa kaldırdı haberleriyle beraber küresel hisse senedi piyasalarında ciddi çıkışlar görüldü ve MSCI tüm dünya endeksi son bir ayın en düşük seviyesine geldi diyebiliriz Pelin. Burada aslında küresel piyasalara baktığımızda Wall Street tarafından başlamam gerekirse S&P 500'ün oynaklığını ölçen VIX endeksi Nisan ayından bu yana en yüksek seviyelerine çıktı. Yani şu an oynaklıklar ciddi şekilde artmış durumda. Bir yanda yapay zeka fiyatlamaları, bir yanda ki bugünlerde teknoloji hisseleri de ciddi düşüşler görüyoruz. Burada muhteşem yedilinin hisselerini izleyen endekse baktığımızda da üst üste dördüncü gününde aşağı yönlü hareketlerini koruduğundan bahsedebiliriz. Wall Street tarafına baktığımızda aşağı yönlü hareketlerin bir miktar daha jeopolitik risklerle de birleşince tetiklendiğini görüyoruz. Asya tarafına baktığımızda ise aslında -3'lere varan bir açılış görmüştük KOSPI tarafında. Bir miktar daha yatay negatifliğini koruyor. Şu an itibariyle de kapanışına çok az kaldı. Asya piyasalarının negatifliğini, negatif seyirde kapatacağını söyleyebiliriz. Avrupa tarafına baktığımızda ise FTSE endeksi, İngiltere'nin FTSE endeksi pozitif ayrışanlardan oldu. Ama jeopolitik riskler bugün ECB'den beklenen faiz artırımıyla birleşince bir miktar daha küresel hisse senedi piyasalarını aşağı yönlü çekti diyebiliriz. Burada aslında öne çıkan bir araştırma var JP Morgan tarafından. Çünkü JP Morgan analistleri özellikle Eurostock 50 tarafında yukarı yönlü hareket bekliyorlar. Fakat senaryo, en kötü senaryo hala yukarı yönlü hareket olarak fiyatlıyorlar Avrupa için. Çünkü haber buradaki riskin kötü haber değil de o beklenmedik anda gelen, Avrupa'nın hazırlıksız olduğu bir anda gelen iyi bir haber olduğundan söz ediyorlar ve bunun Avrupa'yı daha fazla negatif etkileyeceğinden bahsediyor JP Morgan analistleri. Brent petrol tarafına baktığımızda ise, emtia tarafına geçmem gerekirse, dün 94 dolarlara varan bir Brent petrol gördük ki altında hızlı bir aşağı yönlü hareket takip ettik. %4,5'lara varan aşağı yönlü hareketini korudu dün altın ve buna da gümüş eşlik etti. Şu an 63 dolarlarda işlem gören bir gümüş görüyoruz. Bakır fiyatları ise, ki sanayi metallerinin inmesinden sıklıkla bahsediyorduk son haftaki yükselişlerinden, özellikle alüminyum bakır tarafında. Bakır tarafında ise son 3 haftanın en düşük seviyelerini gördüğünü söyleyebiliriz. Burada birazcık mevsimsel talepler de ön plana çıkıyor. Çünkü Çin'de yaz dönemine girilmesi sebebiyle aslında mevsimsel yavaşlamaların fiyatlar üzerinde baskı yarattığını ve jeopolitik risklerin sürmesinin aslında sanayi metallerini bir miktar daha negatif etkilediğinden bahsedebiliriz. Bugün Merkez Bankası'nı takip ediyor olacağız. Türkiye Merkez Bankası ile başlayacağız. Ben Bloomberg HT'nin, yani bizim yaptığımız ankete katılan ekonomistlerin bugünün pas geçileceğini, yani Merkez Bankası'nın sabit bir bırakacağını fiyatlıyor. Burada hemen hatırlatalım, 16 kurum katılım sağlıyor bu anketimize ve yaklaşık %37'si sabit bırakılmasını fiyatlıyor. Aslında ECB tarafına baktığımızda ise 25 bas puanlık bir faiz artırımı bekleniyor bugün piyasa tarafından, ki bu 2023 yılından beri ilk faiz artırımı olacak ECB tarafından. 2026 yılında ise Haziran ve Eylül ayında faiz artırımları fiyatlanıyor ECB için. 2027 için ise piyasa şu an faiz indirimlerini fiyatlıyor diyebiliriz. Haftaya Fed ve Japonya Merkez Bankalarını karşılayacağız. Gelen sonuçlara göre gün içinde yorumlarımızı, piyasa aktarımlarımızı yapıyor olacağız.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Elif, araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Ve hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim Info Yatırım'a. Info Yatırım'dan İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Evet, içeride önemli bir karar var. Karar öncesinde nasıl bir açılış bekleriz?
1: Günaydın Pelin. Gerçekten piyasaları yorumlamak bugünlerde oldukça zorlaştı. Özellikle de burada yurt dışı tarafında jeopolitik risklerin tekrar artması piyasa fiyatlamalarını çok hızlı bir şekilde değiştiriyor. Diğer taraftan haber akışlarına bakıyoruz, veri gündemine bakıyoruz. Oralarda oldukça yoğun verilerin ve toplantıların olduğunu görüyoruz. Özellikle bizde mesela bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Devamında öğleden sonra ECB'nin bir faiz kararını göreceğiz. Ve Amerika'da üfe verisi gelecek, işsizlik maaş başvuruları, bunların hepsi önemli. Ama tabii ki küresel taraftaki yaşanan gelişmeler çok daha önemli. Oynaklığın maksimum seviyeye çıktığı bir hafta yaşıyoruz. Özellikle de ABD-İran geriliminin yeniden şu anda tırmanması piyasaların ciddi anlamda dengesini bozmuş gibi görünüyor. Petrol fiyatları dün tekrar yükselmeye başladı. Onun haricinde ons altına baktığımızda orada da son 2,5 ayın en sert düşüşünü yaşadık diyebiliriz. Trump'ın özellikle de İran'a yönelik tekrar saldırı emri vermesi burada piyasalar üzerinde ciddi anlamda bir baskı yarattı ve burada aynı şekilde İran'da karşılık verdiğini görüyoruz ve burada bu gelişmelerin paralelinde de doğal olarak Hürmüz Boğazı ile ilgili beklentiler, açılmasına yönelik beklentiler şimdilik yine rafa kaldırılmış durumda. Bu da ileriye yönelik bir takım korkuları arttırmış durumda. Petrol fiyatlarının yüksek kalacağı ya da enflasyon tarafında ki yüksek seyrin daha da devam edeceği şeklinde piyasalarda bir tedirginlik gördük. Dün ABD tarafında enflasyon verisi geldi, TÜFE verisi. Beklentiler dahilinde geldi ama sonuç itibariyle yükselmeye devam ediyor. Hem manşet enflasyon hem de çekirdek enflasyon. O yüzden piyasalarda belki nötr etki yaratsa da bunun bir ileriye yönelik özellikle de petrol fiyatlarının etkisinin daha da artabileceği korkusu var. ECB tarafında bugün bir faiz artırımı gelebilir. Piyasalar gerçekten şu anda faiz indirimlerini konuşurken burada faiz artırımlarının başladığı bir sürece girmiş olabiliriz. Amerika'da Fed tarafında özellikle de Aralık ayında ki faiz artırma olasılığı şu an %65'lere kadar çıkmış durumda. Ons altında da biraz önce söylediğim gibi dün %4,5'luk bir düşüş yaşandı. 4000 dolara neredeyse yaklaştı diyebiliriz. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise bizde ise yurt dışındaki bu sert fiyatlamalar, jeopolitik risklere rağmen dün yatay kapanmayı başardık. Tabii doğal olarak yani bu yaşanan gelişmeler özellikle ABD-İran arasındaki gerilimin gece saatlerine denk gelmesi bizi biraz daha korudu. Bu sabah itibariyle mesela bakıyoruz Amerikan vadelileri pozitif açıldığını görüyoruz. O yüzden bizde de şu an için biraz daha yatay ve hafif belki yukarı yani eksiyle artı arasında bir hareket görebiliriz aşağı ya da yukarı. Sınırlı hareketler görme ihtimalimiz yüksek ve bugünün bizim açımızdan önemli gelişmelerden bir tanesi de Merkez Bankamızın faiz kararı olacak. Ama piyasa evet, beklentisi şu anda değişmemesi yönünde. Gecelik fonlama maliyetinde 40'larda kalmasını piyasa bekliyor. Şu an endeksin yukarı yönlü gidebilmesi için en önemli teknik seviyeyi de söyleyeyim. 13.850. Buranın üzerindeki kapanışlar piyasalardaki olumlu seyri işaret edecektir. Ama evet, buranın altında 13.600'e doğru olası yaklaşmalar ise piyasadaki satış baskısının artabileceği ihtimallerini arttıracaktır diyebiliriz.
0: Peki. İsmail çok teşekkür ediyorum aktardıkların için de.

0: detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Info Yatırım ailesine hem de sana. Efendim programı noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
1: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi Ana Salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam.
6: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
4: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Her sabah olduğu gibi. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi dün hacim bir miktar düştü. Yatay bir kapanış yaptık dedik ama bugünden ne bekleriz onu konuşalım. Çünkü içeride Merkez Bankası, yine dışarıda Amerika'da enflasyon verileri odağında gerçekleşen bir veri ajandası ve jeopolitik tansiyonu uyandı piyasalar. Bir yandan da SpaceX'in halka arzı da zaten bir baskı oluşturuyor bu hafta diye konuştuk. Teknoloji tarafında bilhassa yurt dışında. Şimdi biz nereye ayak uyduracağız? Bizim için Merkez Bankası hangi senaryoda hareketlendirici olur? Şöyle hem dünü hem bugünü bir turlayalım önce.
1: Evet, dediğin gibi kısa bir tur yapalım. Borsa İstanbul'da dün aslında satıcılı bir seyir izlenirken öğleden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verisi biraz iyimserliği artırdı ve gördüğü en düşük seviyeden tepki alımlarını geldiğini söyleyebiliriz. Ama çok sınırlı bir bantta, 200 puanlık bir bant içinde hareket etti BIST endeksi. Bir önceki kapanışın hemen üzerinde 13.744 puanlı kapanış teknik olarak bakan kişiler için olumlu sayılabilir. Çünkü neden? Gelen satışların 13.600 seviyesinin üzerinde karşılanması bu 13.600-14.200 bandı içindeki hareketin ve konsolidasyonun devam ettiği anlamına geliyor. Düşüş yönünde bir ralliden bahsetmediğimiz için daha bir pozitif olarak karşılandığını söyleyebiliriz. BIST 30 endeksi BIST 100'e göre daha iyiydi. Burada Aselsan'ın payı çok yüksek. Aselsan çok ciddi bir yükseliş kaydetti dün. ABD-İran savaşına ilişkin gelişmeler, Trump'ın açıklamaları, İran tarafından gelen açıklamalar, bunların yanında teknoloji hisseleriyle ilgili gelişmeler Aselsan hisse senetlerini, hisse senedi fiyatları üzerinde ana belirleyici oluyor. Dün endekse 75 puanlık bir artı yönde katkı yaptı. Negatif tarafta ise Astor vardı. Astor yılbaşından beri %150'ye yakın değer kazanmış bir hisse senedi olduğuna dikkat çekelim. Dolayısıyla haftalık bazda düşüş eğiliminde biraz böyle kar satışlarının etkili olduğunu görüyoruz. Hafta başından beri %10 oldu değer kaybı. Ancak dediğim gibi aylık bazda geçen ay sadece %10, yılbaşından beri %150 oranında değer kazanmış bir hisse senediydi. Aselsan %5,5 yükseldi dün. Dediğim gibi endeksi toparlanmasını sağlayan en önemli hisse senedi oydu. Bankalar tarafında satıcılı bir seyir izlendi. Bugünkü Merkez Bankası faiz kararı öncesi biraz burada dengelenme ve bekle gör politikasını geçti yatırımcılar diyebiliriz. Bundan önceki Merkez Bankası toplantılarının, para politikası kurulu toplantılarının öncesindeki 5 işlem gününe baktığımız zaman eğer ki faiz indirim beklentisi veya faiz artırmayacağı beklentisinin olduğu dönemlerde önceki 5 işlem gününü pozitif tamamladığını, faiz indirimlerinde bunun daha yüksek artırmayacağına ilişkin beklentilerin ise daha sınırlı olmakla birlikte %2 ile %5 arasında bankacılık sektör hisselerinin pozitif yükselişle bu 5 günü tamamladıklarını görüyorduk. Şimdiki duruma baktığımız zaman yüzde yine 1 ile 2 arasında pozitif bir seyir izlediğini görüyoruz. Son 5 günü alırsak eğer. Burada Merkez Bankası'nın faiz artırmayacağına ilişkin beklentilerin belirginleşmesiyle banka hisselerinde toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyleyebiliriz. Şöyle bir faiz indirim beklentileri ne zaman oluşur diye baktığımızda bu aslında artık yılın son çeyreğine doğru ötelenmiş durumda. Eğer bunu geri çekecek herhangi bir gelişme, savaş tarafında, jeopolitik tarafta petrol fiyatlarındaki gerilemede görülürse bunun daha önceki Temmuz toplantısında böyle bir ihtimal ortaya çıkarsa banka hisselerindeki bu toparlanma eğiliminin hız kazanabileceğini düşünmek yanlış olmaz. Geçmiş istatistiklere bakarsak eğer ki buradaki bu süreç, bu savaş süreci böyle devam edecekse herhalde dediğim gibi yine daha önceki istatistiklere baktığımız zaman faiz artırma gündeme gelmediği sürece sınırlı pozitif bir şekilde daha önce hareket etmiş. Bundan sonra da öyle olması beklenebilir. Dün sanayi tarafı sadece %0.6 eksiydi. Burada TÜPRAŞ'ın %2.3 değer kazanması buradaki düşüşü aslında sınırlayan faktördü. Astor'daki %5'lik düşüşe rağmen. Çünkü Astor'da endeksi 20 puan dün aşağı çekti ama bu düşüşü TÜPRAŞ tarafından dengelendiğini görüyoruz. TÜPRAŞ petrol fiyatlarının tekrar 94 dolar seviyelerine çıkmasıyla, 94-95 dolarlara çıkmasıyla dün alıcı bulduğunu söyleyebiliriz. Haftalık bazda ise daha önceki satışlarını telafi ettiğini görüyoruz ama hala %2 değer kaybıyla işlem görüyor. BİM endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan hisse senetlerinden biri, perakende tarafında da belirleyici olduğu için önemli. Orada dün %1'e yakın düşüşler görüldü. Altının ons fiyatındaki gerileme ise bizim yatırımcılar açısından, bireysel yatırımcılar açısından, çünkü portföylerindeki en büyük payı genel olarak baktığımızda altın her zaman bireysel yatırımcıda taşımaya devam ediyor. Buradaki düşüşler biraz yatırımcı algısını, bizde finansal koşulların sıkılığı anlamında önemli olacaktır diye düşünüyorum. Borsa yatay, pozitif de olsa yatay bir seyirde, altın fiyatları geriliyor. Bizde hane halkına ilişkin finansal koşullar seviyesini biraz törpüleyecektir. Dolayısıyla bu da belki fiyat istikrarı tarafında Merkez Bankası'na yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Para politikasını dizayn ederken %37 seviyelerinde bulunan haftalık repo'nun kullanılmaması burada kısa süre içerisinde jeopolitik gerilimlerde biraz daha düşüş olduğunda tekrar bu seviyelere inmesi ve normalde gerçek pratikte olan faizin 300 bas puan aşağı çekilmesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla hem bankacılık sektöründe hem diğer yatırımcıların portföyleri açısından en önemli belirleyici yine Trump, İran tarafı ve jeopolitik gerilimle ilgili açıklamalar olacak.
0: Şimdi bir yandan tabii buraları biz takip edeceğiz. Diğer taraftan da hem şirket haberlerini aktaracağız hem de SPK'dan bülten var. Önce istersen bir onu aktaralım, sonra şirket haberleri diyelim.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ilk halka arz başvurusu onayı geldi bir tane. Beta Enerji ve Teknoloji AŞ 40 lira hisse başı fiyatla halka arz olması planlanıyor. Burada bir ara verildikten sonra yeni SPK Başkanı ve kurulun ilk onayı olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'da artık biraz taşlar yerinde oturunca halka arzlar da küçük küçük gelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye Sigorta'nın bedelsiz sermaye artırımına onay geldi. %100'lük bir bedelsiz sermaye artırımı var. Yine Goodyear'ın da bedelsiz sermaye artırımı. Tahvil ilaçları geldi. Burada bizim SPK'dan öne çıkan gelişmelerden biri, bir tanesi Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat AŞ tarafından pay geri alım programı devam ederken ortaklar tarafından yapılan pay satışları, buraya ciddi ceza vermiş SPK. Serkan Malçok'a 13.3 milyon lira, Feyzi Kıraç'a 4.4 milyon lira gibi bir idari para cezası uygulamış. Burada ayrıca yatırım kuruluşlarından MİDAS'a bir ceza verildiğini görüyoruz. Bunun dışında SPK'nın onaylarına gelirsek yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları gibi onaylarının devam ettiğini takip ediyoruz. Suç duyuruları yine merdiven altı diyebileceğimiz FX şirketlerine ilişkin suç duyuruları ve platformları kapatma talepleri yine SPK'dan her hafta olduğu gibi takip etmeye devam ediyoruz. Bunlarla maalesef çok fazla başa çıkabilmek mümkün olmuyor. Çünkü internet dünyasında, online tarafında bir yeri kapatınca hemen mantar gibi diğerlerinin açıldığını görüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde kabaca söyleyeceklerimiz bu olabilir ama Halkbank, hemen açılış öncesinde kısaca bahsedelim. Halkbank'tan kamu aydınlatma platformunda yer alan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devam eden dava sürecinde davanın sonuç artık ortadan kalkacağına ilişkin daha önce bildirimler yapılmıştı. Şimdi dilekçenin, gerekli çalışmaların yapıldığı ve dilekçelerin verildiği, hem ABD'deki savcılık tarafından hem Halkbank tarafından dilekçenin verildiği ifade ediliyor. Ceza mahkemesi de onayladığı takdirde bu davayla artık ilişkimiz tamamen sonlanmış olacak.
0: Şimdi hemen bakalım açılış itibariyle Borsa İstanbul 100 ana endekste yön ne oldu? Üze 0,30'luk bir yukarı yönlü hareket aktarabiliyoruz. 41 puanlık yükselişte ana endeksimiz 13.785 puanla Merkez Bankası gününe başlangıcını yaptı. 71 hisse yükselirken 17 hisse düştü. 12 hisse ise yatay bir biçimde performansla karşımızda. Ama hisse kırılımlarına geçmeden önce sektörelden biraz bahsedelim. Mali endeks tarafta üze 0,28, sanayi endekste üze 0,18, banka endeksinde üze 0,57 kazanımlarla yeni güne biz başladık. Bu esnada hizmetler endeksi deyince üze 0,02'lik yatay bir kırmızı ekran geldi. Ulaştırmada üze 0,04, turizmde yüzde 0,09'luk artılar olduğunu belirtebiliyoruz. Biopotuz'da da şu anda üze 0,08'lik yatay bir eksimiz var bu arada. Ona kıyasla olumlu başlangıç yaptı borsa diyebiliriz.

0: 46.15-55 seviyesinde dolar TL, 53.34'te ise euro TL'yi takipteyiz diyelim ve hemen hisselere geçelim. Puan bazlı katkılarda Aselsan, BİM, Halk Bankası, Tüpraş ve Akbank var. Halk Bank'ta şirket haberi sonrası %3,93'lük bir yükseliş olduğunu ifade edelim. Puan bazlı baskılarda Margun Enerji, Pasifik Eurasia, Ford Otomotiv, Tekfen Holding ve Kontrol Mati'yi takip ediyoruz ilk beşlide. Yüzdesel bazlıya döndüğümüzde en çok yükselen hisse güne başlarken Halkbank oldu. Arkasında Europower Enerji, Pasifik Gayrimenkul, DAP Gayrimenkul ve Vakıflar Bankası yer aldı. Yüzdeselde en çok düşen tarafta 9,87 ile yüzdesel olarak Margun Enerji'yi izledik. Hemen ardından gelen hisselerde ilk beşide Kontrolmatik, Tekfen Holding, Pasifik Eurasia ve Otokar yer aldı diyelim. Şirket haberleriyle devam edelim öyleyse. Bu tarafa geldiğimizde yine editörlerimizin öne çıkarmış oldukları şirket haberleri listesine beraber göz atalım. SPK, Beta Enerji ve Teknoloji'nin ilk halka arz başvurusunu onayladı. Halkbank, Amerikan Mahkemesi'nin onayıyla dava tamamen sona erecek dedi. Türkiye Sigorta'nın %100 bedelsiz sermaye artırımına SPK'dan onay geldi. Türk Hava Yolları'nın yolculuk doluluk oranı Mayıs'ta %84 oldu diye editörlerimizin seçtiği haberler karşımıza geldi. Bu arada Türk Hava Yolları Brand Finance'a göre Türkiye'nin en değerli markası olmaya devam etti yeni raporda da. Alarko Holding'e döndüğümüzde bağlı ortaklığı Alarko Enerji ile Angim Tuzla Yapı Kooperatifi arasında İstanbul Tuzla'da bulunan 24 bin metrekare büyüklüğündeki taşınmazın vadeli satışına ilişkin taşınmaz satış vade sözleşmesi imzalanması konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. Bununla birlikte Yapı Kredi'de bankanın SPK bankanın kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı. Zorlu Enerji'de dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektriğin Denizli Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı Tekke Hamam 2 Jeotermal Enerji Santrali Sözleşmesi sona erdirildi. İlgili ihale nedeniyle şirket belediye tarafından düzenlenecek ihalelere 1 yıl süreyle katılmaktan men edildi. Karara karşı yargı yoluna başvurulması planlanmakta şeklinde bir haber olduğunu belirtelim izleyicilerimize. Şimdi yabancı işlemlerini de bir konuşalım. Burada aylık bazda bakıldığında bilhassa bizi geçmişe götüren rakamlar var.
1: Evet. Mayıs ayı verilerini açıkladı Borsa İstanbul. Merkez Bankası verilerinden haftalık olarak takip ediyoruz ama Borsa İstanbul verileri hisse bazlı olduğu için orayı da dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. 846 milyon dolarlık Mayıs ayında yabancı yatırımcının satış, net satış yaptığını görüyoruz. Bu Haziran 2024'ten bu yana en yüksek aylık bazda satış olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene genelde Mart ayında yaşadığımız gelişme sonrası 623 milyon dolarlık bir satış yapılmıştı. Ondan sonra ikinci aylık satış ancak alış tarafında daha güçlü olduklarını dolayısıyla yılbaşından bu yana baktığımız zaman hala 2.6-2.7 milyar dolar gibi bir net alım tarafında olduğunu yabancıların söyleyebiliriz. Çünkü Ocak'ta neredeyse 2 milyar dolar, Nisan'da 1.3 milyar dolarlık alım yapmıştı. Bir ara 3,5 milyar dolara kadar çıkmıştı net alımları. Yıllık bazda 2025'te yaklaşık 4 milyar dolara yakın bir alım yaptıktan sonra hala Mart ve Mayıs ayında yaşanan gelişmeler sonrasındaki yabancı çıkışına rağmen hala artıda olmaları dikkat çekici diyebiliriz. En fazla aldığı hisse senetlerine baktığımız zaman yabancıların Astor, Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Koç Holding, Ereğli, Katılım Ev öne çıkarken satış tarafında ise biraz önce bahsettiğimiz gibi satış özellikle geçen ay yabancı yatırımcının biraz böyle kar satışları, biraz da teknoloji tarafında yurt dışının frene basmasının ardından gelen satışlarla Aselsan en fazla net satış 161 milyon dolarla, Destek Finans Factoring 148 milyon dolar, Akbank, Ford Otomotiv ve Sasa'da yine en fazla satış yaptığı hisse senetleri arasında öne çıkıyor. Bu arada açılış itibariyle konuştuk.
0: Bunu soracaktım, dikkatini çeken hisse var mı diye.
1: Şirket tarafında. Türk Hava Yolları'ndaki yolculuk oranından bahsetmiştik. Oradan deniz yatırımı bir değerlendirmesi var. Kısaca ondan bahsedeyim. Ardından ünlü Enkon'un da Tekfen'in paylarının satışıyla ilgili açıklamasından sonra yaptığı bir model portföy değişikliği var. Ondan bahsedeyim. Kısaca bunlardan bahsetmek istedim. Türk Hava Yolları'nda yolcu doluluk oranı %84 olmasının yanında toplam yolcu sayısı 7.9 milyon olarak gerçekleşmiş.

0: bu %3.7 artışa denk geliyor. Yurt içi ve yurt dışı yolcu sayısına baktığımız zaman yurt içi yolcu sayısında %4.1 arttığını, yurt dışında da %3.5 arttığını görüyoruz. Kargo tarafı Türk Hava Yolları için oldukça önemli. Diğer hava yolları şirketleri arasında Türk Hava Yolları'na öne çıkan alan olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada kargo tarafında baktığımız zaman pandemiyle önem kazanan kargo taşımacılığının Mayıs 2025 dönemine göre bu sene %8.6 arttığını ve 203 tona ulaştığını görüyoruz. 203 bin tona ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki büyümenin devam ettiği görülüyor. Ocak-Mayıs döneminde Orta Doğu yolcu sayısı Nisan ve Mayıs aylarındaki düşüşün etkisiyle ilk çeyreğe göre yatay seyri geride bırakıp %20 düşüş kaydetmiş. Bu beklenen analistler tarafından da beklenen bir gelişmeydi. Uzak Doğu ve Afrika yolcu sayıları ise sırasıyla %23 ve %16 artış göstermiş. Avrupa yolcu sayısındaki artış ise %11 seviyesinde oldu. Deniz Yatırım'ın 12 aylık hedef fiyatı 404 lira 90 kuruş seviyesinde gözden geçiriliyor tavsiyesini devam ettiriyor. Akaryakıt maliyetlerindeki artışın finansallara gecikmeli yansıması birinci çeyrek 2026 döneminde karlılık üzerinde baskı oluşturmamıştı. Ancak Nisan ve Mayıs ayları itibariyle yüksek seyreden jet yakıt fiyatları nedeniyle ikinci çeyrekte karlılık açısından daha zorlu geçmesinin beklediğini ifade ediyorlar. Orta Doğu'daki zayıflamaya karşın Uzak Doğu ve kargo talebinin etkilerinin pozitif katkısıyla nötr olarak değerlendirdiklerini söylüyorlar.
1: Şimdi gelelim buradan Ünlü Enko'nun model portföy güncellemesine.
0: Ünlü Enko Tekfen'le ilgili tavsiyesini aldan tuta değiştirmiş. Burada nedenlerine baktığımız zaman aslında güçlü rally sonrası bir kar satışları gibi görünüyor. Kısa kısa buradan bahsedelim. 12 aylık hedef fiyat 101.4 liraya yükseltilmiş aslında. %9'luk bir artışa tekabül ediyor. Bu rakam mevcut hisse fiyatına göre %26 oranında bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Hissenin son 3 ayda BIST endeksinin %60'dan fazla üzerinde performans gösterdiğine dikkat çekiliyor. Ortaklık yapısındaki değişim sonrasında stratejik bir revizyon sağlayabileceği için olumlu bir beklenti yarattığını bu pay değişimini ifade ediyorlar. 2026'nın ilk çeyreği operasyonel olarak zayıf kalmaya devam ettiğini, şirketin bunu dönemde 14.7 milyar lira gelir elde ettiğini ve 535 milyon lira net zarar açıkladığını hatırlatmışlar. Artan gübre fiyatları nedeniyle grubun tek anlamlı kar katkısının gübre tarafından sağlandığını, taahhüt tarafında ise henüz beklenen toparlanmanın gerçekleşmediğini ifade ediyorlar. Yukarı yönlü riskler arasında OYAK işleminin cazip bir değerleme ile tamamlanması ve taahhüt karlılığında hızlı toparlanma yer aldığını, aşağı yönlü riskler arasında ise hisse satışının gecikmesi, süregelen taahhüt zararları ve bilanço baskısının devam etmesi olarak gösterilmiş.
1: Şimdi bu arada Merkez Bankası toplantısı var dedik, hemen terminale de dönelim. Orada da 22 kurumdan katılım var. Ekonomistlerden 4 tanesi 300 bas puanlık faiz artırımı öngörüsüyle karşımıza çıkmış 22 ekonomist içerisinde. Bunlar da kurum olarak Bank of America, yine Capital Economics, JP Morgan Chase ve Yatırım Finansman olarak karşımızda diyelim. Karar saat 14'te detaylarını ve yansımalarını Bloomberg HT ekranında takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.

0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, içeride bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız ki faiz artışı bekleyen ekonomistler olsa da medyan beklentisi anketimizde faizlerin sabit tutulması yönünde bu toplantıda kararın pas geçilmesi yönünde şekilleniyor. Bir diğer tarafta ise Halkbank davası, Amerika Birleşik Devletleri'nde ceza davasını sona erdirecek bir dilekçenin mahkemeye sunulduğunu açıkladı Halkbank ve burada sona geliniyor mesajı önemli ki yükselenler arasında ilk üçte olduğunu da söyleyelim Halkbank'ın Borsa İstanbul'da. Bunun yanı sıra jeopolitik gelişmeler ise İran'daki hedeflere yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini açıkladı Amerika Birleşik Devletleri. Trump'ın bir açıklaması daha vardı. Bir anlaşmaya varılmaması halinde bombardımanın ertesi günü yeniden başlayacağını söylemesi önemliydi. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarında yeniden başlayan satış dalgası öne çıkmıştı dün. Bu başlıklarla birlikte peki Borsa İstanbul nasıl şekilleniyor? Hızlıca rakamlara bakalım. An itibariyle BIST endeksinde 0.42'lik yön yukarı 13.801 puandan işlem geçiyor. 60 hisse yukarı yönü, 35 hisse ise aşağı yönü performansını yakından takip ediyoruz. Ve bunun yanı sıra bankalar tarafında 0.35'lik yön yukarı sanayi endeksine bakıyoruz. 0.28'lik yukarı yön söz konusu. Yine maliye endeks tarafında ise 0.21'lik artıda işlem geçiyor. Bir diğer tarafta ulaştırma tarafında yatay bir görünüm söz konusu. Turizm endeksinde yatay negatif ve ulaştırma endeksi tarafında da yine yatay bir performansı yakından takip ederken paritelerde ise şekillenme nasıl oluyor? Dolar endeksi tarafında güçlü seyir devam ediyor efendim. 99-98 seviyelerini yakından takip ederken euro dolar çaprazında ise 1.1549. Euro dolar tarafında özellikle euro doların gecelik oynaklığında 390 bas puanın üzerinde bir artış yaşanmıştı. Bu da bizde 13 Nisan'a kadar götürmüştü. 13 Nisan'dan bu yana en yüksek seviye olan %11'in üzerine çıktığını da söyleyelim. Diğer tarafta bugün özellikle ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklayacağı karar var ki orada ECB yani Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 15'te 25 bas puanlık bir artış beklentisi var. Euro dolar çaprazı öncesinde 1.1550 seviyesinde fiyatlıyor. Dolar TL güne yatay bir başlangıç 46.1551 seviyesi. Euro TL tarafında ise 53.37.45 seviyesini takip ediyoruz. Evet. Küresel piyasalarda ECB'den gelecek olan faiz kararını karşılarken içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Neler bekliyoruz? Bunun öncesinde piyasa pozitif fiyatlıyor ancak karar önemli olacak. Hemen Nurol Portföy'e gidelim ve Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Evet, baktığımız noktada bugün faiz kararı açıklanacak. Öncesinde pozitif bir fiyatlama öne çıkıyor ama pas geçmesi yönünde de bir beklenti söz konusu. Neler aktaracaksınız?
1: Merhaba, herkese öncelikle iyi seanslar diliyorum. Sizin dediğiniz gibi yerli tarafta herkes pas geçmesini bekliyor. Yabancı tarafta 4 tane önemli yabancı firmada bir arttırım olacağı yönünde fikirleri var. Ama genel görüntü olarak şeyin Merkez Bankası'nın pas geçmesini bekliyoruz. Bir değişim beklemiyoruz piyasa olarak. Zaten aşağı yukarıda fiyatlar bunu yansıtıyor gibi görüyoruz. Ama çok veri yoğun bir gün. Bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. Amerika'da üfe açıklanacak. İşte dünyanın en büyük halka arzı SpaceX halka arzı var. Oradaki bir bu halka arzı oradaki piyasaları nasıl etkileyecek? Bize bir etkisi olur mu? Bu halka arz öncesi gelen yoğun satışlar var. Özellikle emtia tarafında altının son 7 ayın en düşüğünde olduğunu görüyoruz. Yani altının bu kadar düşük olmasının bize ne etkisi var? Bize çok büyük bir etkisi var. Çünkü bizim brüt rezervlerimizin %70'i altında bu düşüşle birlikte %66'ya geriledi. Brüt rezervlerin içindeki altın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sahip olduğu altın miktarı. Aşağı yukarı bizim hesaplarımıza göre 24 milyar gibi net rezerv var swap hariç olarak. Piyasayı ekside görüyoruz. Tabii piyasanın eksi olması 581 milyar civarında eksi hala faizlerin TLRF'lerin %40'a yapışık olarak gitmesine neden oluyor. Her ne kadar CDS'ler düşük olsa bile. Gerçi yarından itibaren başlayacak olan maaş ödemeleri ve ay sonuna kadar devam edecek emekli maaş ödemeleriyle bu 580 milyar liralık eksi aşağı yukarı 170 milyar liralara kadar gerileyecek. Dediğiniz gibi Halkbank davasında bu teslim edilen düşmesi için davanın düşmesi için teslim edilen evraklar var. Burada eğer mahkeme bu evrakları kabul edip davayı düşürmeye karar verirse 9 senelik bir davada sonuçlanmış olacak. Bu Demokles'in kılıcı kalkmış olacak ki zaten bu yöndeki beklentilerde hisse fiyatında üzerindeki etkilerini görüyoruz. Ama onun haricinde Türkiye'ye özellikle yurt dışından bir teveccüh var mı diye bakacak olursak tahvil kısmında bunu görmüyoruz. Yani 2-5-10 yıllık tahvillerin fiyatlamalarının haricinde geçen hacimlere baktığımız zaman neredeyse birkaç günden beri hacimsiz bir piyasa görüyoruz. Bunun haricinde gerek yurt dışı endekslerde gerek bizim taraflarda da çok dar bir alana sıkışıklık görüyoruz. 14.000 sınırına kadar gelip satış yemeler gibi bizim tarafta en azından öyle bir şey var. Yurt dışında bu yarı iletkenlere ve yapay zeka

0: etkilenme görmüyoruz. Hani bugünün genel beklentimiz faizlerde, Merkez Bankası faizlerinde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Bir hareket olacak olursa da zaten artık yarından itibaren, önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiz. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki Murat İman, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Nurol Portföy ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, hızlıca araştırma masasına dönüyorum.

0: Araştırma Masası'yla devam ediyoruz. Aslı Sabranoğlu, Seren ile birlikteyiz. Aslı hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın benim.
0: Evet, bugün içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Orada faiz artışı bekleyen ekonomistler de var. Ancak anketimizin, medyanın beklentisi bu toplantının pas geçilmesi. Faiz artışı görülürse bu bir sıkılaşma adımı olarak mı görülür, yoksa bu bir sadeleşme adımı olarak mı görülür? Bunu da sormak isterim. Ne aktarırsın burada bize faiz kararına ilişkin?
1: Yani faizle ilgili şu anda geldiğimiz noktada aslında mevcut faiz seviyesi %40'larda olduğunu düşünecek olursak ortalama faiz, fonlama faizinin şu andaki enflasyon görünümü ve özellikle de işte finansal açıdan yani finansal istikrar açısından baktığımız zaman yeterli bir seviye gibi gözüküyor. Bu şu anda olabilecek bir faiz arttırımı, yani bazı ekonomistlerin beklediği biraz teknik bir ayarlama gibi diye düşünüyorum ben. Sebebi de yani şimdi şöyle bir ortam olduğunu kabul etmek lazım. Bir kere enflasyon görünümü çok da rahat değil. Enflasyon ana eğilimi hala %30'un üzerlerinde seyrediyor. Yıl sonu için enflasyon beklentileri %30'a yaklaşmış durumda. Hatta daha üstünü telaffuz eden ekonomistler bile var. Ve daha önemlisi 24, yani sadece 12 ay değil, 1 yıl değil, 2 yıl sonrası için enflasyon beklentilerinde bile bir kötüleşme var. Bunu da konuşmuştuk ya, yani 2 yıl sonrası için enflasyon beklentileri şu anda Aralık 2024'e geri dönmüş durumda. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın aslında sıkı durması için bir ortam olduğunu söylemek mümkün. Oysa biz ne yapmıştık? %37'deyken politika faizi geçici bir adımla bir haftalık repo ihalelerini iptal edip ağırlıklı ortalama fonlamanın %40'da oluşmasına neden olmuştuk. Hı hı. Şimdi buradaki durum geçici mi kalıcı mı? Bunun kararı belki bu toplantıda önemli olacak gibi gözüküyor. Bundan önceki toplantılarda aslında böyle bir, yani hala daha o geçici statüsünde devam ettiğimizi görüyoruz. Şimdi de burada geçici mi kalıcı mı? Yani bu gerçekten %40 seviyesi birkaç ay daha, ki yani en erken ihtimalle Eylül-Ekim'den önce bir gevşeme fırsatı yaratmasını beklemiyoruz enflasyonun. Dolayısıyla birkaç ay daha bu seviyelerde gidecek gibi. Eğer bir faiz artışı gelirse bunun teknik bir ayarlama olduğunu düşünmek lazım. Ekstra bir sıkılaşma olmadığını ama mevcut enflasyon görünümünün de bir süre daha en azından gevşemeye fırsat vermediğini, hı hı, ve aslında geçici olan statünün biraz kalıcıya çekilmesi anlamına geleceğini
0: tekrar bir haftalık etmek. Repo tarafına doğru bir dönüş hikayesi.
1: Evet, olacak. Tekrar bir haftalık repo ihalelerinin açılması ve %40 üzerinden gene fonlamanın devam etmesi anlamına gelecek aslında.
0: Peki, diğer tarafta bugün para ve banka istatistiklerini de karşılayacağız ki özellikle orada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv oranlarını yakından takip edeceğiz. Rezervler bugün nasıl karşılayacağız rezervleri?
1: Şimdi bu hafta en son elimizde 29 Mayıs itibariyle olan rezervler vardı. Brüt rezervler 159 milyar dolardaydı. Net swap harcı net rezervler de 26.6 milyar dolar civarındaydı. Bu hafta gördüğümüz yani 5 Haziran itibariyle brüt rezervlerde yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir artış olduğunu göreceğiz. Net rezervlerde de, swap harcı net rezervlerde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir artış olduğunu göreceğiz. Aslında belki şu kısmı önemli. Son 6 iş günüdür aslında. Geçen haftaki pazartesi gününü dışarıda bırakırsak son 6 iş günü, bu haftanın ilk 2 günü de dahil olmak üzere Merkez Bankası'nın bilanço verilerinde döviz alımı yönünde bir artış olduğunu görüyoruz. Son 6 günü topladığımızda yaklaşık döviz alımı 10 milyar dolara ulaşmış durumda. Belki biraz buradan da Merkez Bankası'nın elini rahatlatan para politikası konusunda unsurlardan biri olduğunu söylemek mümkün. Çünkü tekrar bir rezerv biriktirme dönemindeyiz şu ara. Dolayısıyla biraz risklerin o tarafta

0: daha pozitif gözüktüğü ve biraz yabancı yatırımcının tekrar ilgi gösterdiğini söylemek mümkün. Burada buna rağmen aslında 10 milyar dolara rağmen bir negatif bir etki de görüyoruz. O gördüğümüz negatif etki de son dönemdeki altın fiyatlarının düşüşü. En son 29 Mayıs tarihinde bu 159 milyar dolarken brüt rezervler altın fiyatı 4500 dolar civarındaydı. Şimdi 4100 doların altına geldiğini görüyoruz ki nereden baksak %10'a yakın bir düşüş var. Bu da brüt rezervlerin yaklaşık 106 milyar dolarının altın rezervi olduğunu düşünecek olduğumuz zaman 10 milyar dolar kadar brüt rezervi aşağı çekiyor gibi gözüküyor. Net rezervde de yaklaşık gene 6-7 milyar dolar gibi bir etkisi olacağını hesap ediyoruz. Bunun bir kısmını bu hafta görmüş olacağız. Bu gördüğümüz, bugünkü göreceğimiz verilerde yaklaşık bir işte 4 milyar 3 milyar dolar net rezervde bir etkisini görmüş olacağız. Ama önümüzdeki dönemde de brüt rezervlerdeki artışı sınırlayan hatta belki nominal düşüşler görmemize neden olan bir altın fiyatı etkisini söylemek mümkün. Dolayısıyla şunu belki söyleyebiliriz. Son 6 günde bir 10 milyar dolarlık bir döviz alımı var ama bunun hepsinin brüt rezerve, net rezerve direkt etkisini göremeyeceğiz. Çünkü onun bir kısmı altın fiyatındaki düşüşle birlikte maalesef kompanse edilmiş olacak.
1: Bir diğer tarafta bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil, altın tahvili satışını gerçekleştirecek. Buna yanında 2 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı sukun ise doğrudan satışlarını gerçekleştirecek. Buna etkisi pozitif.
0: Evet, buna etkisi de pozitif aslında. Çünkü altın aslında özellikle 2026'nın başından beri yani Ocak-Nisan döneminde ki borçlanmalarının %30'undan fazlasını altın cinsi tahvil ve sukuk ihracı olarak yaptı hazine. Mayıs'ta da gene toplam iç borçlanmanın %40'ı yaklaşık altın cinsi ve altın cinsi tahvil ve sukuk. Dolayısıyla ve bunlar başladığı zaman yaklaşık altın fiyatları 5000 dolar, 4500 dolar, 4800 dolar civarındaydı. Dolayısıyla buradaki altın fiyatının aslında aşağıya geliyor olması hazinenin borçlanma maliyetleri açısından olumlu bir görüntü çiziyor. Evet. Toplam iç borçlanmanın da yaklaşık %10'unun biraz üzerinde altın cinsi tahvil ve sukuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bugünkü ihalelerde de belki bir miktar talep daha düşük olabilir. Altın fiyatındaki düşüş belki biraz yatırımcıları korkutabilir. Ama toplam olarak baktığımız zaman aslında bu altın fiyatındaki düşüş de hazinenin maliyetlerine olumlu yansıyor diyebiliriz.
1: Yansıyor. Bardan bir dul tarafından bir de borç tarafından bakmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Merkez Bankası yayınında da yine birlikte olacağız seninle birlikte. Efendim, evet, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanan ekipte acil itfaiye izliyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattımı ayırmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg ET Radyo.

Efendim, yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağız. Avrupa'dan 25 bas puanlık bir artış beklentisi var ama içeride pas geçmesi yönünde de bir beklenti var. Bu beklentiler farklılaşıyor bu arada. Neden farklılaşıyor? Bugün piyasa nasıl bir etkiyi bir

0: Okumayı gerçekleştirecek kendisiyle değerlendirelim. TSKB'ye gidelim ve Bağış Ekonomisi Direktör Doktor Burcu Ünü var bizlerle birlikte. Burcu Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararıyla başlamak isterim. Saatler 14'ü gösterdiğinde kararı karşılayacağız. Medyan beklenti pas geçmesi yönünde. Ancak faizde artış yönünde bekleyen ekonomistler de var. Bu ayrışma teknik bir düzeltme olarak okunabilir mi? Böyle bir artış gelirse bunu bir düzeltme ve sadeleşme adımı olarak mı okuyabiliriz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna gerek var mı? Bu süreç sizin beklentiniz nedir?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim politika faizimizin 3 puan üzerinde fonluyor Merkez Bankamız koridorun üst bandında. Ve bu koridor tam olarak bunun için var. Ama kısa süreli kullanım için var. Bizde epey uzadı. Sayın Başkan enflasyon raporu konuşmasında dedi ki sonsuza kadar bu farklılaşmayı yapamayacağımın farkındayım. Yani para politikası faizi başka ama fonlama için kullandığım faiz başka. Bu süre uzadığı zaman benim bunu bir normalleştirmem gerekecek. Bunu biliyorum dedi. Dolayısıyla aslında biz %40'dan fonlamaya devam edeceksek bir noktada politika faizi olan 37'nin de oraya eşitlenmesi gerekiyor. Fakat niye piyasada böyle bir beklenti yok? Benim arkadaşlarım da TSKB ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarım da böyle beklemiyorlar. Birkaç tane sebebi var. Bir tanesi piyasa hala ya sen neden bu ikiliği yaratıyorsun demiyor. Yani Merkez Bankası'nın üzerinde bu operasyonel değişikliği yapmak için bir baskı yok. İkincisi de belirsizlik devam ediyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki Merkez Bankası'nın üzerinde baskı olmadığı için, bir piyasa baskısı olmadığı için 37'yi koruma olasılığı çok yüksek. Ama eğer 37'yi 40'a çekerse de bu örneğin benim eleştireceğim bir şey olmayacaktır. Çünkü jeopolitik riskler artıyor. Orada bir normalleşme ihtimali sürekli öteleniyor. Enflasyon görünümü baskı altında. Dolayısıyla benim açımdan eleştirilecek bir durum olmaz ama piyasanın bir aciliyeti yok. Bu da Merkez Bankası'na alan açıyor.
0: Peki bu alan açma hikayesinde şu anda baktığımız zaman %40'lık bir fonlamadan bahsediyoruz. %40'lık bir fonlama, yükselen petrol fiyatı, büyüme patikasını aldığımız zaman talebin orada sürükleyici olması yeterli kalıyor mu sizce?
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir soru. Yakın zamanda büyüme rakamlarımızı gördük biliyorsunuz ve bir yavaşlama var. Ama bence yeterince konuşmadık. Çünkü o yavaşlama iç talepten kaynaklanmıyor. Dış talepten kaynaklanıyor. Doğru. Eğer sıkı para politikasından bahsediyorsak, sıkı para politikasının etkisi iç talep üzerinden bir yavaşlamadır. Demek ki Türkiye'nin büyümesi yavaşlıyor ama bu para politikası kaynaklı bir yavaşlama değil. Yani tasarladığımız bir kompozisyon yönetimi yapamıyoruz orada. Dolayısıyla evet, yani bizim bu linkler, bu farklı değişkenler arasındaki ilişkide bir kopukluk var. Yeterli yeterli değil sorusu diğer araçlarınızı nasıl kullanacağınızla çok ilintili diye düşünüyorum. Bugün Türkiye'nin 2026 sonunda %3.3 büyümesini bekliyor piyasa genel olarak. Bence de makul bir rakam bu. Ama Türkiye'nin potansiyel büyümesi eskisi gibi 5-5.5 değil, yaklaşık %4'lerde. Yani bizim aslında çok sınırlı bir çıktı açığımız var. Ve bu da o kadar kuvvetli dezenflasyonist değil. Maalesef bizim programımız biraz fazla uzadı. O nedenle evet, sıkı para politikası seviyesi yeterlidir, yeterli değildir. Ama süre olarak daha uzun bizimle birlikte kalacak gibi görünüyor. 2026'nın sonuna kadar.
0: Peki buradaki yani 2026'nın sonuna kadar kalacak beklentisi üretim tarafını nasıl şekillendirecek? Biraz şunu konuşalım. Petrol fiyatlarındaki yükseliş serüveni. Yani bugün baktığımız zaman üfe tarafı hem küreselde hem de içeride alem veriyor aslında. Bunun tüfeğe yansımasını düşen talep sınırlayacak mı? Yoksa ister istemez biz manşette de bir yükselişi görecek miyiz? Üfeye korkulu yaklaşıyor mu şu anda? Küresel anlamda ne kadar ciddiye alınan bir üfe var?
1: Üfeyi ben çok önemsiyorum. Sadece bizde değil, dünyada da. Örneğin Çin'in çok uzun yıllardır eksi giden üfesi artı. Ve bu dönüyor dolaşıyor, onun Avrupa Birliği pazarına sattığı malları etkiliyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı bekliyoruz. Yetmiyor. Bir de Avrupa Merkez Bankası'ndan temsilciler diyorlar ki bizim enflasyon tahminimizi de yukarı çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla enflasyonist bir ortam var dünyada. Türkiye özelinde

0: ise mesele biraz daha karışık. Bahsettiğim gibi gayri safi yurt içi hasıladaki yavaşlama özellikle ihracattan kaynaklanıyor. Ve arkadaşlarım şuna baktılar. Örneğin Türkiye'de tekstilde pazar payı kaybeden şirketler mallarını iç piyasaya veriyorlar. Ve bu aslında dezenflasyonist çalışıyor. Yani dışarıya satamadığı malı içeriye satan bazı sektörlerin enflasyon üzerinde aşağı yönlü etkisi var. Ama sektörler nasıl dayanır sıkı para politikasına sorusunun yanıtı maalesef sektöründen sektörüne değişiyor. Çünkü yine bizim yaptığımız bir çalışma şunu gösteriyor. Türkiye'deki sektörlerin büyük kısmı faiz yakın dönemde son 3 yılda yüksekken kapasitelerini küçültmüşler ama ondan önceki faizin düşük olduğu dönemde de kapasitelerini küçültmüşler. Çünkü orada yapısal bir sorun var. Mesele faiz değil. O nedenle Türkiye'deki sektörlerin tek sıkıntısının faiz olduğunu, kur olduğunu düşünmüyorum. Ben dünyadaki rekabetçilikle ilgili meseleyi yakalamamız gerekiyor. Orası bizi biraz zorluyor şu anda.
1: Peki şimdi biraz da şöyle konuşalım. Özellikle Türkiye'nin bugün baktığımız zaman işte hizmet sektöründeki lokomotif olma özelliği devam ederken bunun faiz hassasiyetine duyarlılığını nasıl ölçmek lazım? Yani bugün sanayi tarafının derinden etkilendiğini biliyoruz ki faizde hassasiyet çok daha yüksek ama hizmet tarafındaki durum nedir?
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok isabetli bir soru. Türkiye'de hizmeti bir tanımlamamız gerekiyor. Çünkü hizmet deyince bir
1: Doğru.
0: turizm, kum, güneş ki öyle olmak zorunda değil. 12 yıla yayılan bir turizm hep konuştuğumuz şey. Bir de sağlık. Ama örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet ihracatına baktığımızda iki numaranın imalat sanayi olduğunu görüyoruz. Çünkü bu aslında oksimoron gibi geliyor. Yani imalat sanayi ve hizmet ihraç ediyor. Nasıl? Çünkü teknolojik gelişimle aslında imalat sanayi geliştirdiği makinalarla patent satıyor. Eskisi gibi makinayı satmıyorsunuz, işletim sistemini satıyorsunuz. Türkiye'de de bizim hizmetler sektörü dediğimizde otelcilik, turizm, hastane meselesini tabii ki korumalıyız, geliştirmeliyiz ama onun yanına teknolojiyle ilgili hizmetler sektörü, patentle konuşan hizmetler sektörünü eklememiz gerekiyor. Bu ikinci saydığım grup dünyayla daha entegre olduğu için aslında onların faiz hassasiyeti çok daha sınırlı. Onların önündeki imkanlar çok daha fazla. Diğer taraf ise eski usul bir iş modelinden eğer besleniyorlarsa faiz hassasiyetleri de var. Dış talep hassasiyetleri de var. Yurt dışından gelecek olan konukla ilgili bir hassasiyetleri de var. Ve bu maalesef iç piyasaya fiyat artışı olarak yansıtma riski görüyoruz. Yani fiyat düşürme değil fiyat arttırma riski de görüyoruz bu sektörlerde.
1: Peki şimdi bir diğer tarafta yani önemli bir haftayı geride bırakmıştık. İşte büyüme verisiyle başladık, enflasyon verisiyle bitirdik ama bir diğer tarafta iş gücü istatistikleri. Şimdi iş gücü istatistikleri görece güçlü kalmaya devam ederken İstihdam tarafındaki azalış, bunun yanı sıra iş gücüne katılımdaki azalış, atıl iş gücü tarafında hala yüksek seyir, görece yüksek seyir, %30'un üzerindeki seyir de devam ediyor. Bugün sıkı para politikasının istihdam piyasası üzerindeki özellikle dinamik değiştirebilecek potansiyeli olduğunu görüyor muyuz? Yani en son halkadır iş gücü normalde hızlı bir tepki vermez bu bağlamda ya da işveren iş gücünü çıkartma konusunda ama artık oraya geldik mi?
0: Hayır, bence değil. Biraz önce bahsettiğim yapısal nedenlerden dolayı evet elbette yani iç talep faiz indirirsiniz. İç talebi besleyen bazı sektörlerde istihdam artışı görülür. Ama bu yaşandığı dönemde bile yine biz sizinle konuşacak olsak hala atıl iş gücünün yüksek olduğunu söyleyeceğiz. Hala iş gücüne katılma oranının düşük olduğunu söyleyeceğiz. Hala 21 milyondan fazla kadının evde olduğunu söyleyeceğiz. Yani yapısal derde derman olacak bir şey değil faiz indirimi. Çünkü Türkiye'deki sektörlerin temel problemi aslında faiz seviyesinden bağımsız. Ama elbette reaksiyon olarak sınırlı da olsa bir etkisi olur ama yapısal meseleyi giderecek derman Merkez Bankası'nda değil.
1: Peki, şimdi geçelim bir de ECB tarafına. dönüp dolaşıp yine geldik bu kez ECB'nin faiz arttırma ve hep önce oluyor. Düşürmede de önce oluyor. Çıkarışta da yükselişte de önce oluyor. Bunun da nedenini biraz araştırmak lazım ama Eylül 2023'ten bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirecek ECB. ECB neden faiz artışı gerçekleşiyor? Ekonomi sağlam gidiyor. Enflasyonu kontrol altında tutmak için mi? Yoksa bu ekonomi sağlamlığına pek de güvenmemek mi lazım? Yani çünkü burada uyarılar var. 2011'e

0: döndürebilir bizi bu faiz artışı. Kontrolsüz yapmamalı, biraz daha beklemeli diyen görüş de var.
1: Evet, merkez bankaları tarihlerinden bağımsız değil. Fed büyük buhranı gördüğü için örneğin istihdam rakamına hiç dayanamaz. Oradaki bir düşüşten çok etkilenir. Avrupa Merkez Bankası, özündeki Bundesbank, İkinci Dünya Savaşı ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonraki hiper enflasyonu gördükleri için onlar da enflasyona hiç dayanamazlar. Ve bunun 2008'den sonra onlara hata yaptırdığını da gördük bu hassasiyetle, ama bu hassasiyet özünde devam ediyor. Şimdi de mesele enflasyon. Ama bu enflasyonla mücadele birden fazla engele takılacak gibi görünüyor. Nedir? İşte biraz önce bahsettiğimiz toplam büyümede bir sıkıntı var. Yani parçaları birleştirdiğinizde elde ettiğimiz Avrupa büyümesi çok sağlıklı görünmüyor. Bir diğeri de borç çok yüksek. Yani aslında Avrupa'da gerçekten enflasyonu çok düşürmek istiyor muyuz? Ben emin değilim. Çünkü borcu eriten şeylerden bir tanesi de enflasyondur. Bugün sağlam bir giriş yapacak mı Avrupa Merkez Bankası, izleyeceğiz. 25 bas puan öyle az buz bir artış değil o dengeler içerisinde. Ama belki bunu önce yapıp arayı açmak bir miktar bir tercih olabilir. Yani bundan sonraki ihtiyacı sınırlamak için önden yüklemeli bir duruş sergiliyor olabilir Avrupa Merkez Bankası. Açıklamayı da izleyeceğiz. Avrupa kendi içinde imalat sanayinde ciddi zayıflıklar barındırıyor. İşte orada çevre ülkeler, Macaristan vesaire gibi nasıl yukarı çekebilir bölgeyi, şimdi onu izliyoruz aldıkları yatırımlarla. Biz orayı konuşmaya daha devam ederiz. Öyle görünüyor.
0: Dünya peki, yani bugün baktığınız zaman gelişmekte olan ülkelerin yatırım cazibesinin devam edebilecek olma hikayesine inanıyor musunuz? Niye bunu soruyorum? Çünkü bir tarafta da hakikaten belirsizlik bir dönem var. Yani tahvil faizlerini burada konuştuk. Epey 10 yıllıklara baktığımız zaman hala 4,5'un üzerinde. Yükselen bir tahvil getirisi olduğu noktada, jeopolitik gelişmelerin yaşandığı noktada, yüksek faiz oranlarının yaşandığı noktada ne kadar EM'ler yatırım cazibesini koruyacaklardır?
1: Evet, ben gelişmekte olan ülkelerin hikayesini tümden kaybettiğini düşünmüyorum. Hı hı. Yatırımı ikiye ayıralım. Eğer hani doğrudan yabancı yatırım gibi şeyleri düşünüyorsak bence devam edecek. Ama doğrudan yabancı yatırımın şekli değişti. Capital repatriation dediğimiz, yani oraya parayı koyacak ama ondan sonra karı kendi ülkesine götürecek artık yatırımı yapan ülkeler. Dolayısıyla eskisi gibi değil. Bana yabancı yatırımcı geldi, bir fabrika kurdu, kar elde ederse yanına ikinciyi de kuracak dediğimiz günlerde değiliz. Senin ülkende kazanacak ama hemen kendi ülkesine o parayı çekecek. Çünkü kendi ülkesinde de pasta daralıyor. Dolayısıyla yatırımcının profili değişti. Diğer tarafta evet, hisse senetleri vesaire gibi tarafta ben hala fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Ama orada da sektörler, hangi sektörlerin lider olduğu değişecek. Teknolojiyle, savunma sanayiyle kendini entegre edebilen sektörlerde hala seçici bence şanslar var.
0: Peki, şimdi diğer tarafta şöyle bir hemen bir kez daha içeriye dönmek istiyorum. Bu yükselen faiz getirileri, doların gücünü koruma hikayesi Türkiye'de bir döviz riski yaratıyor mu? Yoksa orada Türk lirası korumacılığını devam ettiriyor mu?
1: Biz şu aşamada ciddi bir risk görmüyoruz Türk lirası üzerine. Şimdi evet, bizim cari dengemiz genişliyor. Yani hem bir teknik değişiklik oldu hesaplarda, o sebeple genişledi, ama hem de turizm vesaire gibi ihracatta bahsettiğim, bence piyasa bunu yansıtmıyor tahminlere. Türkiye'nin ihracatı zayıflıyor bu jeopolitik risklerden bağımsız olarak. Bence bu sebeple bizim cari dengemiz kırılgan, ama cari denge en üstte bir tane rakam. Onun altında böyle upuzun bir ödemeler dengesi var. Ödemeler dengesi baktığımızda Türkiye'de özel sektöründe, kamununda borcunu çevirebileceğini düşünüyoruz. Biz o nedenle TL üzerinde ciddi bir şok öngörmüyoruz. Bugün Merkez Bankası 37'de tutar, 40'a çeker, bilemiyorum, ama bu sonucu değiştirmeyecek. Bizim açımızdan yurt içi yerleşiklerin TL'de kalması üzerine bir politika sergileyecek kamu maliyesi de. Yani ne yaparsak yapalım yerlinin TL'de kalması önceliklendirilecek. O nedenle elbette bir değer kaybı bekliyoruz, ama 54'ler gibi bir seviye var bizim aklımızda sene sonu için.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Doktor Burcu Ünüvar, aktardıklarınız için, katıldığınız için. Güzel bir gün diliyoruz size de efendim ve TSKB ailesine de. Evet, programı noktalıyorum. 11'de görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.

0: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
1: Reklam.

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim grafik düellosuyla karşınızdayız Mehmet Biloğlu ile birlikte. Mehmet, bir tarafta Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında tekrar bir yükseliş söz konusu, hem aralık kontratlarında hem de bunun yanı sıra şu anki fiyatlamada 50 euronun üzerinde fiyatlamaya işaret ediyor aktifte.
2: Neden? Çünkü tekrar çatışmalar
1: başladı. Tekrar çatışmalar başladı. Oraya dair aslında beklentiler bir hayli pesimist tarafa doğru evrilmiş gibi duruyor. Ve diğer tarafta bugün ECB'nin kararını karşılayacağız. ECB bu kararı aslında bu süreç içerisinde bir miktar daha agresif fiyatlıyor. Yani diğer merkez bankalarına yine öncü mü olacak, bu tarafı yakından takip edeceğiz.
2: AMB hep şahin, diğerlerine hep daha şahin olurdu. Bu sefer de öyle olacak gibi duruyor.
1: Peki. Tabii. Bu şekilde. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Başlasın efendim grafik düellosu diyoruz ve hızlıca şöyle bakalım. Evet, Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar 50 euronun üzerinde. Turuncu çizgiyle göstermiş olduğumuz doğalgaz aralık kontratlarına işaret ederken beyazla göstermiş olduğumuz ise aktif kontratlara işaret ediyor. Yani fiyatların daha önce de aslında bu seviyeleri gördüğünü söyleyebiliriz 50 euronun üzerinde. Fakat sonrasında ardından çatışmalara ilişkin bir miktar daha dinme vardı. Bu dinmeyle birlikte güncel olarak bir geri çekilmenin ardından tekrar yükselişe işaret ettiğini de takip ediyoruz ki buradaki ana hikayede doğalgaz aktif kontratlarında, yani güncel spot piyasaya en yakın olan aktif vadeli kontratlara baktığımız zaman güncel değeri 50 euro üzerindeki seyrini korumaya devam ederken aralık kontratları, yani 2026 Aralık ayına ilişkin kontratlara baktığımız zaman kış dönemine ilişkin fiyatlamayı içeren bu kontratın güncel değerine baktığımız zaman 49 euro seviyesine işaret ediyor. Dolayısıyla burada Ocak sonu Ocak'la Şubat sonuna baktığımız zaman düşük seviyelerde yer alıyordu. 30-40 euro bandındaydı. Bugün gelinen nokta ise neredeyse iki katı.
2: Evet. Petrol tarafında da benzer bir durum var. Aslında bunu hep konuşuyoruz. Piyasalar aslında bu savaşı biraz küçümsedi, süresini özellikle ve şiddetini küçümsedi. Ancak şu anda kısa süreli bir savaştan ziyade uzun süren bir savaşa doğru gidiyoruz. Zaten 3 ay aşmış durumda. Bunu da fiyatlamalara yansıdığını görüyoruz. Bu grafikte aktif kontrat, yani bir ay sonrasının Brent petrol vadeli fiyatıyla yıl sonu vadeli fiyat arasındaki vadeli fiyatını görüyoruz. Savaşın ilk başında şu iki çizgi arasındaki makasın açıldığını görüyoruz. Bu aslında şu fiyatlamaya yansıtıyordu. Savaş evet çok sert oluyor, çok şiddetli bir şekilde gerçekleşiyor. Hürmüz savaş boyunca kapalı kalacak. Ancak savaş kısa sürede bitecek ve Hürmüz açılacak ve işler normale dönecek fiyatlamasıydı bu. Ancak zaman içerisinde baktığımızda bu ilk baştaki paniğin geçtiğini görüyoruz. Ancak alt taraftaki turuncu çizginin de kademeli şekilde yukarı çıktığını ve son dönemdeki düşüşlerden faydalanmadığını görüyoruz. Ve dolayısıyla bir sonraki en yakın vadeyle yıl sonu arasındaki Brent petrol fiyatı birbirine yaklaşmış durumda. Evet, vade de kısalıyor ama tek sebep bu değil. Bu aslında piyasanın bu savaşın giderek daha da uzayabileceği, kısa bir ateşkesin ufukta olmadığını bize yansıtıyor ki bu da bize uzun dönemli bir enflasyon, uzun dönemli yüksek bir petrol fiyatı ve uzun dönemli bir enflasyon olarak dönebilir.
1: Peki şimdi yani bu kadar enerji fiyatlarındaki yüksek seyir merkezlerin kararlarına da yansıyor. Şimdi öncelikle şunu göstermek isterim. Turuncu çizgiyle görmüş olduğumuz efendim bugün için ECB'den beklenen faiz oranı ki 25 bas puanda işaret ediyor. Ancak 25 bas puandan çok daha yukarı yönlere de işaret etmişti. Mart, yani savaşın etkisinin derinden hissedildiği noktada ilk tepki hatta burada nerelere kadar gelmişti? 45 bas puan, yani 40 bas puanın üzerine kadar aslında bugün için 45 bas puana kadar Mart ayından bu yana beklenti vardı. Mavi çizgiyle gösterdiğimiz çizgiler ise maviyle gösterdiğimiz Temmuz-Aralık dönemi için faiz artış beklentisine işaret ediyor. Burada da 80 bas puanlara kadar işaret etmişti. Savaşın etkisinin ilk görüldüğü etkilerden bugün gelinen noktada ise gerilese dahi 2 faiz artışı bekliyor piyasaya. Yani Temmuz-Aralık dönemi içinde 2 faiz artışı bekliyor ve 25 bas puanlık ortalama bir faiz artışı mesajı var. 44 bas puana kadar çıkmış bulunmakta. Ha, nerelerden geldi? 80'lerden geldi. Bugünkü gelinen nokta 44 bas puan. Evet, bugün 25 bas puanlık bir beklenti kesin gözüyle bakılıyor. Temmuz ayı ve Temmuz-Aralık için ise, yılın ikinci yarısı için ise 2 faiz artışı daha bekliyor piyasa.
2: Uzaktan piyasada bazı tartışmalara yol açmıştı. Avrupa Merkez Bankası biraz aceleci davranıyor ve 2011'deki hatayı tekrarlayabilir şeklinde yorumlar yapılmıştı.
1: Kocaman bir resesyon karşımıza çıkabilir beklentisi de oluyor.
2: Aynen. Bu öyle bir resesyon varken, arz kaynaklı bir enflasyona ve resesyon beklentisi varken bu tarz faiz artışları mevcut durumu kötüleştirebilir ve daha sonra resesyonun şiddetlenmesi durumunda o olasılıkta da tekrar hızlı faiz indirimlerine dönmek zorunda kalabilir. Tıpkı 2011-2012 döneminde diye yorumlar yapılıyordu. Zaten piyasada açıkçası bu faiz artırımlarını Euro-Dolar fiyatlamasına çok da yansıtmıyor. Normalde bir ülkenin ya da bir bölgenin merkez bankası faiz artırdığında o bölgedeki faizler yükseldiğinde oranın para biriminin güçlenmesi beklenir. Biraz daha yukarı yönde hareket etmesi beklenir. Ancak Euro-Dolar'da son dönemde bunun çalışmadığını görüyoruz. Ekranda ABD ve Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizleri arasındaki makası, aynı zamanda Euro-Dolar'ı görüyoruz. Bu makasın aslında son dönemde açılmaya başladığını, ancak Euro-Dolar'ın yine de grafiğin en sağında gördüğümüz onun tekrar 140 baz puanlara kadar geldiğini, ancak Euro-Dolar'ın aşağı yönde hareket ettiğini görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Avrupa'da Euro-Dolar fiyatlamaları faiz seviyesine göre şu anda yapılmıyor. Neye göre yapılıyor? Resesyona göre yapılıyor. Jeopolitik risklerin Avrupa ekonomilerine ciddi şekilde etkilemesine ve Euro'ya olan ilginin azalması fiyatlamasını görüyoruz. Opsiyon fiyatlamalarında da bugün için baktığımızda çok ciddi bir fiyatlama yok. Zaten 25 bas puanlık faiz artırımı cepte, bunu Pelin de anlattı. Bugünkü mesajlarda neye bakacağız peki? Temmuz ayında mı? Bir sonraki faiz artırımı Temmuz ayında mı? Eylül ayında mı olacak? Temmuz ayında olmasına hala güçlü bir şekilde bakılıyor. Eğer Lagarde bugün Temmuz ayında bir faiz artırımını işaret ederse Euro-Dolar'da belki bir miktar oynaklık görebiliriz. Ancak önümüzdeki dönem için Euro-Dolar fiyatlamasında az önce söylediğim gibi daha ziyade Euro bölgesindeki resesyon beklentileri belirleyici oluyor. Ve bu kriz dönemlerinde hala güvenli liman olarak Euro'nun kendisini ispat edemediği ve dolar ilginin de sürmesi beklentileri Euro-Dolar fiyatlamasında etkili oluyor.
1: Yani bugünkü karar oldukça kritik olacak piyasalar açısından. Bir, Christine Lagarde'ın yapacağı açıklama 15.45'te gelecek.

O açıklama Temmuz aralığa ilişkin beklentiyi daha net bir resimle ortaya koyacak ama piyasa şu an şahin algılıyor ECB tarafındaki beklentiyi diyelim. Ve efendim programı noktalayalım Mehmet Filoğlu ile birlikte sona erdiriyoruz. 14'te faiz kararı yayında birlikte olacağız tekrarda. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

Bloomberg HT ekranlarındasınız değerli izleyenler. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programından her sabah olduğu gibi herkese merhaba diyelim. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Jeopolitik tansiyon bir yandan bir nebze olsa olumlu açıklamaların gelmesinin ardından daha farklı olumsuz bir tabloya evrilirken iki taraf yani hem Amerika hem de İran tarafından da söylemlerin geldiğini hem piyasalarda hem de açıklamalarda takip ediyoruz diyelim. Fakat bugünün gündeminde jeopolitik tansiyon bir yanı sıra ise merkez bankaları olacak. Çünkü bugün hem dışarıda Avrupa yani ECB tarafından Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Beklentiler 25 bas puanlık genel kanı artış olması yönündeyken içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız ve genel kanı bizim merkez bankamızı ECB'ye nazaran daha farklı. Merkez Bankası'nın pas geçmesi beklentiler dahilinde diyelim ve bir de gelin burada gün öne çıkan başlığını detaylandıralım dilerseniz. Haftanın dördüncü işlem gününe geldiğimizde içeriden Halkbank haberi ilk başlığımızda bizi karşılıyor. Halkbank davası son aşamaya gelindiği tarafından başlık var manşetlerde. Halkbank bugün kapa yaptığı açıklamada ABD'de İran yaptırımlarına deldiğine dair 9 yıldır süren soruşturmada artık son başvurunun ve açıklamanın yapıldığını söyledi. Son aşamaya gelindiğini kapa açıklamasında açıkladı ve detaylara bakıldığında açıklamada burada son cezanın düşülmesi

Kendisine dair başvuruda ise Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran'da ceza davasının düşürülmesine ilişkin bir açıklamanın sunulduğu ve onaylanması dahilinde bu soruşturmanın tamamen düşürüleceğini açıkladı diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Jeopolitik tansiyondaki süreç hem olumlu hem de olumsuz tarafta ilerlerken İran'sa tamamen fiili olarak Kürmüz Boğazı'nı kapattığını dün açıklamış bulundu. Tabi hafta sonundan bu yana seyreden birçok haber başlığı vardı. Bunları programlarımızda işliyorduk zaten. Bakıldığında hem Amerika hem de İran tarafında karşılıklı savunma adı altında saldırıların küçük montanlı da olsa sık sık yapıldığını son 3-4 gündür izliyorduk. Bu saldırılar üzerine ise bakıldığında İran Silahlı Kuvvetleri tarafından Hürmüz Boğazı'nın ticari de olsa tamamen fiili şekilde kapatıldığı duyuruldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise bir açıklama yaptı ve savaş bittikten sonra Hürmüz'ün güvenliği için biz de yardımcı olmaya istekliyiz dedi. Trump ise bu süreçten sonra açıklamalarına devam etti ve eğer İran masaya oturmazsa ve istediğimiz sonuçlar elde edilmezse saldırıların dozu artacaktır diyerek burada yüksek montanlı mesajına devam ettiğini ABD tarafından gördük diyelim. Ve bir de Amerika tarafından dün gündem enflasyon rakamlarıydı. Bakıldığında aslında 3,8'den 4,2'ye çıkan bir tüfe rakamıyla karşı karşıya kaldık ki de bu da 3 yılın zirvesi anlamına gelen bir enflasyon rakamıydı ama beklentiler dahilinde geldi. Bir de burada bütçe açığı açıklandı dün akşam bakıldığında Amerika'da. Beklentinin bir hayli üzerinde gelen bir açık vardı. Bakıldığında Mayıs'ta bütçe açığı 292,6 milyar dolar geldi. Piyasa beklentisi ise 83,1 milyar dolardı. Fakat geçtiğimiz Mayıs ayına bakıldığında %7'lik bir gerileme olduğunda rakamlarda görüyoruz.

0: Evet, öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza getirdik. Bir de piyasadaki fiyatlamalara bakmak lazım. Çünkü Borsa İstanbul tarafında dün SPK'nın yeni haftalık bülteni yayımlandı ve BESA Enerji'nin halka arz başvurusunda onay geldi, açıklandı. Yani borsaya bir şirket daha kote olacağı haberiyle beraber şu an bakıldığında yarım puanlık 0,50'nin üzerinde 1'e yakın bir primle beraber 13.856 puandan işlem gören bir BIST endeksiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bir de alt endekslere bakmak lazım. Aslında ılımlı bir seyrin de olduğunu şu an endekslerde gördük. Çünkü bugün faiz kararı gelecek. Beklentiler dahilinde bugün Merkez Bankası'nın 4. faiz kararında pas geçmesi bekleniyor. Şu an banka, sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafında %1'lere yakın, hatta 1'in de üzerinde bir prim olduğunu görüyoruz diyelim ve küresel para piyasalarına bir göz gezdirelim. Çünkü dolar endeksi 100 psikolojik seviyesinde şu an üzerinde bir işlem hacmiyle fiyatlanıyor gördüğünüz üzere ekranda. Sterlin dolar 1.3377 seviyesinde, euro dolar çaprazı ise 1.1541 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor diyelim ve Avrupa tarafına bakalım. Bizim Merkez Bankamızın yanı sıra bir de Avrupa tarafında bugün ECB'nin faiz kararı gelecek. 25 bas puanlık artış beklentisinin programın başında olduğunu söylemiştik. Şu an bakıldığında Avrupa tarafında ise yatay pozitif bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz diyelim ve peki Amerika'da vadelilerde durum ne yönde? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım çünkü bakıldığında yarın teknoloji tarafında yapay zeka rallisinin ardından bir geri çekilmenin olduğunu görmüştük ve cuma günü ise yani yarın SpaceX'ten bir halka arz başvurusu neticesi gelmesi bekleniyor. Şu an kurumsal tarafta talepler bitirildi ve burada bakıldığında aslında 10 milyar doları aşan bir kurumsaldan talep geldiği konuşuluyor. Genel kanı ise 200 milyar dolar olması yönünde. Bireyselde ise yarına kadar taleplerin alınabileceğinin altı çizildiğini sizlere aktarabiliriz. Şu anda vadeliler tarafında artıda bir seyrin olduğunu Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 nezdinde görüyoruz diyelim ve bir de petrol tarafına bakmak lazım. Çünkü petrolde bu jeopolitik tansiyonun artmasıyla beraber 150 dolar seviyelerine doğru tekrardan bir yukarı yönlü tahminlerinde geldiğini izlemiş bulunmaktayız. Yabancı kurumlara bakıldığında FGE tarafından Hürmüz Boğazı Ağustos ayına kadar kapalı kalırsa biz Brent'te 150 dolar seviyesini görebiliriz açıklaması bu sabah saatlerine geldi ve şu an Brent'e bakıldığında 95 dolarında aslında bir fiyatla yatay negatif işlemini sürdürüyor. Amerikan tipi ham petrol 90 dolar sınırında ilerleyen bir fiyatlamayla şu an devam ederken genel kanıda bir pozitif seyrin diğer tarafta hakim olduğunu gördük diyelim ve kısa bir araya gidiyoruz şimdi.
1: Reklam. ETS yaz fırsatları.

0: tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Ödeme sistemleri konuşmak üzere çok değerli bir konumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Müdürü Mete Güneş bizimle. Mete Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum, çok iyiyim, sağ olun.
0: Mete Bey, şimdi bakıldığında 25 yıldır ödeme sistemlerine değişen ve dönüşen bir dünya ile karşı karşıya kaldık. Tabii bunda 2020 yılı, yani pandeminin de bir motivasyonu ve ivme artırıcı gücü olduğunu da biliyoruz arkasında. Fakat tabii şimdi bu 25 yıla bakıldığında biz aslında fiziki kartlardan online kartlara doğru bir geçiş süreci hala daha yaşıyoruz. Peki nasıl bir dönemden geçiyoruz ve siz nasıl bir dönemle baş başa kaldınız ve gelecek 5 yıllık projeksiyonda geçtiğimiz 25 yıla sizce benzeyecektir?
1: Kısa cevap olarak, geçmiş 25 yıl ya da 5 yıl aslında önümüzde yaşayacağımız 5 yıllar 25 yıllara ilişkin şeye ilişkin ciddi veriler veriyor, ama çok farklı bir 5 yıl ve 25 yıl yaşayacağımızı söyleyebilirim. Bu sene bildiğiniz gibi Maximum Kart'ın 25. yılını kutluyoruz. Yani 102 yıllık bir İş Bankası tarihinde çeyrek asırlık bir kart sadakat programının 25. yılını kutluyoruz. Bu bizler için çok heyecan verici bir dönem. Geçmişte bu programı 25 sene önce düşünen, hayata geçiren büyüklerimiz, bizlerle beraber yola çıkan iş ortaklarımız ve 12 milyona varan müşterimizle beraber sorumluluğu çok yüksek olan bir görev. Ben 26 yıldır İş Bankası'ndayım. 25 yıllık bir kart markasının son 5 yılında da içinde yöneticisi olarak görev yaptım. Sorunuza gelecek olursak, bu 5 yıllık dönemim benim birinci senemle 5. senem aslında o kadar başka. O yüzden önümüzdeki 5 yılda
0: konuşmak için de,
1: yani 5 yılda bile çok değişiklikler oldu. Aslında Maximum Kart çıktığı günden beri müşterilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla çıkan ve 25 yıldır da bunu devam ettiren bir kart markası. Ama bu 25 yılda ülkemizin ve dünyanın geçtiği gerek finansal ekonomik değişiklikler, gerekse tüketici alışkanlıkları ve teknolojinin etkisiyle çok başka yerlere gitti. Ama hayatın içinde yer alan bir unsur olduğu için ödeme sistemleri ve kartlar yaşanan bütün bu teknolojik değişikliklerin doğrudan göbeğinde olan ve buna göre kendini adapte etmek zorunda olan bir sistem. Biz bu zamana kadar bunu iyi yaptığımızı söyleyebilirim. Biraz önce bahsettiğiniz pandeminin getirdiği etkiler aslında ödeme sistemlerinin ya da kartlı ödemelerin ivmelenmesini de ülkemizde ve dünyada ciddi anlamda hızlandırdı. Pandemi öncesinde dijital dönüşümün yarattığı bir etki vardı. Ama pandemi özellikle temassız ödemeler, nakitsiz dünya ve dijitalleşmenin etkisiyle buradaki ivmeyi çok daha yukarı taşıdı diyebilirim.
0: Tabii zorunlu bir adaptasyon sürecinden pandemi süreciyle beraber geçmiş bulunduk diye de yorumlayabiliriz bu tarafı. Şimdi Mete Bey, bakıldığında yurt içi tarafta 3 yıldır aslında süre gelen bir yüksek enflasyonist baskıyla karşı karşıya kalan bir piyasanın da olduğunu biliyoruz. Peki ödeme sistemlerinde bu 3 yılda nasıl bir değişim yaşandı tüketici davranışlarında ve burada nedenli başlıklar öne çıktı sizce?
1: Son 10 yıla baktığım zaman aslında kredi kartı müşterileri 3 katına çıktı. Temassız ödemeler %1'li hacimlerdeyken %30'un üzerine çıktı. Ülkemizde şu anda her 10 işlemin 6'sı temassız olarak gerçekleştiriliyor. E-ticaret ödemeleri ve online ödemeler, yani oturduğunuz yerden fiziki mağazalara gitmeden alışveriş yapma imkanlarıyla beraber bu rakamlar ciddi anlamda arttı. Ülkemizin içinden geçtiği finansal durum ve dijitalleşmenin etkisi de aslında ödeme sistemleri ve müşterilerimizin kullandığı kartların kendi hayatlarındaki etkisini çok daha göz önüne çıkardı. Şimdi ülkemizde yapılan kartlı ödemelerin %80'i peşin, %20'si taksitli işlemlerden oluşuyor. Ama Avrupa'ya baktığınızda %1'lerin

0: altında taksit diye bir dünya yok. Yani bu yayınlarda da çokça tartışılıyordu. Evet. Şimdi al sonra öde. Yani buy now pay later konusu son 4-5 yıldır dünyada hot topic. Türkiye'de 25 yıldır var. Yani 25 yıl önce maksimum kart çıktı. Bir günde bütün kartları maksimum özellikle yaptık. 25 tane iş yeriyle hayata başlamıştık. Bugün 440 binin üzerinde iş yerimiz var. 12 milyon müşterimiz var. Taksit, puan kazanma, indirim alma ya da o kazandıkları puan ya da millerle kendi finansal durumlarını daha iyi bir hale getirme ihtiyacı son 3 yılda ülkemizde ciddi anlamda arttı. Aynı zamanda biz şunu da görüyoruz. Enflasyon nedeniyle fiziki para kullanma ya da taşımanın artık mümkün olmadığı bir dünyada olduğumuz için.
1: Cüzdanlarımız artık yavaş yavaş küçülüyor galiba. Peki fiziksel kartlarda böyle bir süreç olacak mı? Çünkü biz son zamanda nakit kullanımının çokça azaldığını gördük ki siz de verilerde verdiniz. 10 kişiden 6'sı kredi kartı tarafında bir kullanım gerçekleştiriyor. Peki fiziksel kredi kartı yerine QR'lı ödemelerde son zamanda ne kadarlık bir artışla karşıya kaldı?
0: Yani hem QR hem temassız ödemeler kısmında pandeminin getirdiği bu dokunmama ihtiyacı yaşlı genç her nesili oraya doğru itti. Biz aslında biraz önce söylediğim maksimum 25 yıllık dünyasında yaşanan her teknolojik gelişmeyle birlikte çıkardığı yeni hizmet ve ürünlerle bunu sağladı. Yani bizden örnek verecek olursak temassız ödeme özelliği 2012 yıllarından itibaren aslında hayatta var. Bizim 2017 yılında cep telefonlarıyla ödeme yapma alışkanlığı var. 2023 yılında akıllı saatlerle maksimum kartınıza ödeme yapabiliyorsunuz. 2025 yılında da Türkiye'de yine İş Bankası ilklerin bankası olduğu için yine ödeme sistemlerinde bir ilke imza attık. Tamamen dijital bir kredi kartı çıkardık. Yani başvurduğunuz anda uygulamanız üzerinden anında başvurunuz onaylanıyor ve onaylandığı an itibariyle kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yani bu eskiden fiziki kartların cebimize girmesi, nakitin cebimize girmesi, nakiti zaten çıkardık cebimizden. Artık karta da ihtiyaç kalmadan fiziki kredi kartınızın yaptığı bütün taksitler, indirimler, puan kampanyalarına katılıp buraya doğru gittiğiniz bir dünya var. Bu izleyen 5 yıllarda çok daha artacaktır. Yani ödeme sistemleri tarihine bakacak olursak ilk bunun duyulduğu 19. yüzyılda bir bilim kurgu kitabında geçiyor ödeme. Ama 1940'lı yıllarda Amerika'da Diners Club'la başlayan, 60'lı 70'li yıllarda yine yaygınlaşan, 80'li yıllarda da aslında Türk bankalarının çıkardığı, yani çok uzun süredir, bir asırı aşkın bir süredir aslında kartlar hayatımızda ödemeye aracılık etme faaliyeti kalacak ama bu fizikiden daha çok dijitale doğru gidecek
1: diyebilirim. Cüzdanlar biraz daha küçülecek diye aslında uyarıda bulunuyorsunuz galiba bizlere. Şimdi bakıldığında tabii Avrupa ile Türkiye'deki ödeme sistemlerinin çokça kıyaslandığı bir dönemden de geçiyoruz. Çünkü bizim birçok bankamız ve aracı kurumlarımız tarafında online süreçlerin bir hayli ilerlediğini de izliyoruz son açıklamalara bakıldığında. Peki Avrupa ile bizi objektif bir şekilde kıyaslarsak nerede zayıf, nerede daha güçlü yönlerimiz var sizce?
0: Açıkça ödeme sistemleri tarafında bizim gibi büyük sadakat programları, Maximum Card gibi sadakat programlarında Avrupa'nın hatta dünyanın çok ötesinde olduğumuzu açık olarak söyleyebilirim. İş Bankası zaten öncü ama diğer Türk bankaları da bu alanda Avrupa ile kıyaslandığında hiç geri kalmıyoruz. Özellikle müşterinin yanında olma, onun hayat arkadaşı olma mottosu bu bankalar tarafından sağlanıyor. Yani Türk bankacılık sektörü gerek dijitalleşmesi gerek ödeme sistemleri açısından Avrupa'nın çok ötesinde. Bir ara Çin'le kıyaslama durumları vardı ama Çin coğrafyası zaten fiziki dünyayı görmeden dijitalde gözünü açtığı için onlar zaten hayata dijitalden başladılar. Ama bizlerin katıldığı özellikle Avrupa'daki konferanslar, etkinliklerde bizim 10 yıldır, 20 yıldır yaptığımız uygulamalar veya da müşterilere sunduğumuz çözümler onlarda böyle yapılabilir mi gibi tartışıldığı bir noktada özellikle sadakat programlarının bankalar tarafından yönetilmediği, genelde büyük kart şemaları tarafından yönetildiği bir dünya var.
1: Evet.
0: Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında ama ülkemizde bankaların yönettiği sadakat programları müşteriler tarafından tercih ediliyor ve kart şemalarından bağımsız banka ve o bankanın markasına dönük bir eğilim var. Bu izleyen dönemde de artarak devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Aslında sektöre birçok da oyuncunun girdiğini konuşuyoruz Mete Bey. Böyle büyüyen bir ekosistemde tabii ki de birçok da oyuncunun olabileceğini tüm herkes aslında bu konuyla ilgilenen kişiler biliyordu. Fakat şimdi bankalar

0: fintechler ve teknoloji şirketlerini masaya koyduğumuzda bir entegrasyon önümüzdeki dönem olacak mı, yoksa burada daha farklı bir alan açılımı mı yaşayacağız sizce?
1: Yani ben uzun süredir bir önceki görevimde de dijital bankacılığı yönettiğim için bu fintech dünyasıyla da çok yakındım. Hala da yakınım. Yani ülkemizdeki regülasyonlar aslında fintechleri bir miktar pozitif ayrıştırıyor. Ayrıştırmaya da devam edeceğini düşünüyoruz. Ama gerek İş Bankası, gerekse de benim gözlemim, diğer Türk bankaları fintech sektörünü Türkiye'de kendilerine tehdit olarak görmüyorlar. Bu çok net. Olası işbirliklerinde tüm bankalar gerek yatırım yaparak, gerekse de birlikte işbirliği yaparak bu sektörleri, evet, yukarı doğru götürmek için çaba sarf ediyor. Bir rekabet yok. Bir miktar konsolidasyon olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda fintechlerin ihtiyacı olan yatırımları alabilmeleri için çok uygun bir ortam olmadığını düşünüyorum. Ama izleyen dönemde bu değişecektir. Biraz sayısı fazla ve regülasyon da bu alana geçmişten daha yoğun bir şekilde ilgi göstermeye başladı. Bir miktar konsolidasyon olacaktır ama
0: peki bu dönem başladı mı sizce, konsolidasyon tarafını konuştuğumuzda?
1: Bence başladı. Yavaş yavaş başladı.
0: Devamı gelecektir.
1: Evet, devamı gelecektir ama günün sonunda ülkemiz coğrafyasının ihtiyacından daha fazla bir fintech olduğunda, evet, bu birleşme yoluyla olur, satın alma olur ya da farklı işbirlikleriyle bir miktar konsolidasyon olacaktır diyebilirim.
0: Evet, Mete Güneş, çok teşekkürler değerli katkılarınız
1: çok
0: için diyelim.
1: Olun,
0: sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Vakit ayırdınız, sağ olun.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza gidiyoruz. Hattımızda bizi bekliyor. DNR Hukuk Bürosu kurucu ortağı doktor avukat Cüneyt Alihan Danar bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Alihan Bey.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Alihan Bey, bakıldığında Yargıtay yıllık izni kullanıldığı dönemde denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresinde sayılamayacağını hükmetti. Peki bu karar ne anlama geliyor ve hafta tatili derken hafta tatili tarafında iki gün mü yoksa tek gün olarak mı anlamalıyız? Biraz detayları sizden dinleyelim dilerseniz.
2: Şimdi bu konu iş mahkemelerin önüne yıllardır gelmekte. Çok tartışılan bir konu ve uygulamada ne yazık ki hala yanlış yapılan bir konu. Şimdi hafta tatili kaydeten pazar günüdür. Yargıtay kararı şunu söylüyor. Yıllık izin biliyorsunuz 14 günden başlar. Bu 14 günü sayarken işte pazartesi 1. gün, cuma 5. gün, cumartesi kaydeten iş günü olarak kabul edilir. 6. gün cumartesi, fakat yıllık izni 7. günü pazar demiyoruz, pazarı atlıyoruz, pazartesi 7 diyerek saymaya devam ediyoruz. Ancak tartışılan nokta şu, bazı iş yerleri haftanın 6 günü çalışıyor, bazı iş yerleri 5 günü çalışıyor. Şimdi 5 günü çalışılan iş yerinde acaba cumartesi gününü yıllık iznin 6. günü olarak sayacak mıyız, saymayacak mıyız? Karar bu noktada çok önemli ve yılların içtihadında devam ettiren bir karar. Şimdi Yargıtay diyor ki cumartesi kaydeten iş günüdür. Ancak iş yeri fiilen 5 gün çalışıyorsa, yani cumartesiyi de tatil ediyor ama cumartesi hafta tatili olarak sayılmıyor. Yani cumartesi iş yerinin çalışmaması otomatik olarak hafta tatili haline getirmiyor. Ama o iş yerinde cumartesi çalışılmaması cumartesi gününü akdi tatil yapar diyor. Bunun sonucu olarak da haftanın 5 günü çalışılan iş yerinde yıllık izni sayarken pazartesi 1. gün, cuma 5. gün dedikten sonra cumartesi pazarı atlayıp yıllık iznin 6. günü pazartesi 7. günü salı şeklinde hesaplanması gerekir. Karar da bunu söylüyor. Zaten kanun maddesinde hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık izinden sayılmaz der. Ama çalışılmayan ve iş günü olarak kabul edilen cumartesi günü için Yargıtay'ın yerleşik içtihatları bu şekildedir.
0: Peki yıllık izni kullanım haklarını bu karar kapsamında konuştuğumuzda daha önce de yeni kararların geldiğini görmüştük. Peki bu kararla beraber eski kararların da kullanılması mümkün olacak mı?
2: Tabii ki, şimdi bu karar zaten eski kararların devamı niteliğinde. Yani eskiden de Yargıtay, tabii çok daha eski tarihli kararlarda haftanın 5 günü ya da 6 günü çalışılmasına bakmıyordu Yargıtay. Cumartesi gününü daima 6. gün olarak sayıyordu yıllık izni. Yani yıllık izin hesabında dikkate alınıyordu, sayılıyordu. Ama uzun yıllardır yerleşen içtihatlarda fiili çalışmaya bakılıyor. 5 gün çalışılan iş yerinde cumartesi gününü yıllık izinde 6. gün olarak saymamak gerekir ama uygulamada önümüze gelen dosyalarda hala bu hatanın yapıldığını görüyoruz. Hatta buna bağlı olarak cuma günü yıllık izin alıp da kullanmaya başlayan kişiyi haftanın 5 gün çalışılan iş yerinde bile bir gün yıllık izinde kullanmış gibi saymaları gerekirken cumartesiyi de saydığını görüyoruz. Ama artık mahkemeler bu hatalı uygulamaya geçit vermiyor.
0: Doktor Avukat Cüneyt Alihan Danar, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Size kolaylıklar diliyoruz diyelim ve değerli izleyenler, Fokus'a bir röportajla veda ediyoruz. 2027-2047 döneminde araç muayene hizmetlerini yürütecek olan ve MOYİ ortak girişimiyle kurulan TURKA, yeni dönemde birlikte çalışacağı iş ortaklarıyla bir araya geldi. TURKA İcra Kurulu üyesi Serhan Salman Dilan Erdemir'e konuştu. İzleyelim ve Fokus'u noktalayalım.
3: Siz 20 yıllık araç muayene hizmetleri için 2027 yılında start veriyorsunuz. Burada yeni yol haritanızla başlayalım. Sizin yeni nesil muayene söyleminiz var. Burayı biraz açar mısınız? 2027'de araç muayeneleri konusunda kullanıcıları neler bekliyor, neler değişecek?
4: Şimdi 15 Ağustos 2027 tarihi itibariyle diyelim, tam tarihi verelim. O gün TURKA olarak biz hizmetlerimize başlıyoruz araç muayene tarafında. Neler değişecek? Bu 20 yıllık bir yol. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Önümüzdeki 20 senede de gelişecek ve dönemin teknolojilerine uyum gösterecek şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Ne demek bu? Bizim istasyonlarımızda yapay zeka da kullanılıyor olacak. Veri analitiği de kullanılıyor olacak. Ve bulabileceğimiz bütün şey desteklerini, teknolojik desteklerin hepsini entegre edeceğiz. Örneğin işte plaka tanımadan, yani araç kapıya geldi, istasyona girecek, işte plaka tanımadan 3 boyutlu görüntülemelerle yapılabilecek tespitleri, onun üzerinden işte yapay zeka ile yapılan bütün tespitlerden elde edilen çıkarımlara, veri analitiğini kullanarak acaba biz bu sıra sayılarını azaltabilir miyiz, kuyrukları biraz daha rahatlatabilir miyiz, daha hızlı şekilde vatandaşlarımızı istasyonların dışına hizmetini tamamladıktan sonra çıkarabilir miyiz gibi bütün uygulamaları hayata geçireceğiz. Ayrıca önümüzdeki dönem biliyorsunuz, bugün dünyamızın da gündemi hem sürdürülebilirlik hem çevreci yaklaşımlar. Bütün bunları da istasyonlarımızda görüyor olacağız. Sıfır atıkla hizmet verecek bizim istasyonlarımız. İleride bir yanlış bir durum olduğunda biliyorsunuz ülkemizde depremler, bazı felaketler ister istemez oluyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de maalesef. Bu durumda bizim istasyonlarımız hızlı şekilde Sahra Hastanesi'ne dönüştürülebiliyor olacak. Böylece halkımıza da ayrı alanlarda da hizmet veriyor olacağız. Mümkünse bütün bu istasyonlarımızı işte güneş panelleriyle donatacağız. Böylece kendi verimliliğini ve enerji üretimini de içeride çözmeye çalışacağız. Ayrıca sürdürülebilirlik tarafında yine biz kadına çok önem veriyoruz. Kadın istihdamı bizim için çok önemli. Neden dedik biz kadınlar bu işin içerisinde olmasın? Sanki bu araç muayene tarafı bir erkek işi gibi görülmekte. Halbuki öyle değil. Biz alacağız, bir akademi kuracağız. Bu akademimiz çerçevesinde TURKA Akademi olacak ismi. TURKA Akademi'de hem bütün çalışanlarımızı eğiteceğiz, hem de kadın çalışanları da hem teknik tarafta hem idari tarafta bütün eğitimleri vererek istasyonlarımızda onları her alanda görevlendirmek istiyoruz. Mümkünse de özel bir istasyonu veya birkaç tane istasyonda sadece kadın çalışanların olduğu şekilde dizayn etmeye çalışacağız ileriki dönemde. Bunun gibi birçok alanda aslında farklılaşmaya gideceğiz. İlerideki dönemde elektrikli araçlar biliyorsunuz artık sistem içerisine gelecek. Hali hazırda elektrikli araçlarla ilgili bazı eksiklikler var. Bütün global anlamda onları yakından takip ediyoruz. O eksikliklerin giderilmesiyle beraber bütün bunların kontrollerini de Türkiye'ye özellikle elektrikli araçlar için yapılacak muayene ve kontrol hizmetlerini de tanıştırmayı planlıyoruz.
3: Peki bu yeni teknolojik entegrasyonla birlikte bunların kullanıcılara ek bir maliyeti olacak mı?
4: Hayır, ek bir maliyet kesinlikle söz konusu değil. Hatta birçok maliyet alanında da daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum. Örneğin hali hazırda kredi kartlarından veya banka kartlarından belli bir hizmet komisyonu gibi bir tutarın alınması söz konusu. Biz TURKA olarak 15 Ağustos 2027 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla da yaptığımız görüşmeler kapsamında artık bu komisyonları kredi kartlarından veya banka kartlarından almıyor olacağız. Bunun mutabakatına vardık. Dolayısıyla bunun da bir kredi kartı kullanıcı artık, çünkü günümüzün değeri biliyorsunuz, cebinizde para yerine kredi kartı kullanmayı tercih ediyorsunuz. Buradaki en büyük gider de komisyon ve ciddi bir maliyet. Bu maliyeti de ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Tabii Diğer taraftan verimlilik bizim için önemli. Verimlilik kapsamında da aplikasyonlarımız olacak. Turk aplikasyonları üzerinden randevu sistemlerini de organize edeceğiz. Bunun verimliliğini de sağlayacağız. Aplikasyonlar birçok işine de yarayacak. O alanların içerisinden belki birçok farklı araçla ilgili yere erişim, oralarda indirim elde etme gibi fırsatları da araştırıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.
3: Peki yeni yatırım planları var mı mevcuttu veya yeni istasyonlara yönelik bir yatırım planı var mı burada?
4: Zaten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bizden bazı talepleri var bu konuda. Bu talepleri de biz de inceledik. Türkiye genelinde çok ciddi bir araştırma yaptık. Buradaki bütün nüfus sayıları, araç sayıları il bazında hepsi tek tek incelendi. Buna yönelik istasyon sayılarımız ve kanal sayılarımızı optimize ettik. Dolayısıyla biz 15 Ağustos 2027 tarihinde 249 istasyonla mevcudun yaklaşık herhalde 25-30 daha fazla üzerinde bir istasyonla hizmetimize başlıyor olacağız. Bunun yanında mobil istasyonlarımız olacak. Burada bakanlık hani 70-75 arasında bir rakamı konuşuyor. Ama biz mümkünse 100 ile başlamayı planlıyoruz. İleride daha talebi karşılamak adına mobil istasyon sayısını da 200'ün üzerine çıkartma hedefimiz var. Kanal başına işte yaklaşık kanal 850 kanal civarında bir hizmet noktası oluyor mobil istasyonlarla beraber. Bu sayıyı da ihtiyaca göre aslında inceleyip takip edeceğiz. 4-5 yıllık aralarda ihtiyaç tespit edeceğimiz yine veri analitiğine dönüşecek tabii ki bu. Buna göre kanal sayımızı ve hizmet noktalarımızı da arttırmamız gerekiyorsa bunları da sürekli takip edip arttıracağız. Yani bu işin rahat olması gerekiyor. Ayrıca istasyonlarımızın mümkün olan en optimum noktalarda halkımızın ulaşımında en kolay noktalarda da yer bularak oralarda tesis etmeye de çalışıyoruz.
3: Peki burada büyük bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yatırımın geri dönüşü hakkında beklentileriniz nedir?
4: Şimdi bu yatırımda iki tane konu var. Bir ödeyeceğimiz biliyorsunuz özelleştirme idaresine bir para mevcut. Artı bunun üzerinde bir bizim altyapı sermaye yatırımlarımız var. İşte istasyonların kurulması, arazileri, makine ekipmanları, personelimiz ve bunların eğitimleri diye devam ettiğimiz zaman bunun nasıl bir karlılıkta olacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ama burada hani en optimumda olmaya ve maliyetleri en düşük noktada tutmaya çalışıyoruz ki yatırım kendini belli bir dönemde finanse edebilsin.
3: Yatırımları peki nasıl kompanse ediyorsunuz?
4: Hali hazırda hem istasyonları kuracağımız iş ortaklarımız bugün burada da kendileri olacaklar. Hem de bizim bankalar aracılığıyla bir konsorsiyumumuz var. Oradan sağlayacağımız gelirlerle bu yatırımı yapıyor olacağız.
5: Öncelikli yayın.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugünkü konuğu sevgili Veysel Yayan olacak. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi sizinle sohbete birazdan başlayacağız. Ama müsaadenizle ben bir günün satır başlarını aktarayım. Tabii, ardından konuşmaya başlarız. Aktaralım günün öne çıkanlarını. Halkbank, ABD'de İran yaptırımlarının delinmesine yönelik yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasının son aşamaya geldiğine dair açıklama yaptı. Konuya ilişkin KAP açıklamasında ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla ceza davası tamamıyla sona erecektir ifadeleri kullanıldı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere saldırı düzenlemesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. İranlı üst düzey bir yetkili ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını tamamen yalan diyerek reddetti. İranlı yetkili Trump'la hiçbir temas kurulmadı ve İran saldırganlıklara askeri olarak yanıt veriyor dedi. Enerji piyasası danışmanlık şirketi FGE Nexantheca'ya göre Hürmüz Boğazı Ağustos ayına kadar fiilen kapalı kalırsa petrol fiyatları varil başına 150 dolara gidecek. Avrupa Merkez Bankası İran Savaşı nedeniyle enflasyonda görülen artıştan dolayı 2023'ten bu yana ilk kez faiz oranlarını arttırmaya hazırlanıyor. Ekonomistler mevduat faiz oranının çeyrek puan artırılarak %2,25'e çıkarılmasını bekliyor. Karar Avrupa Merkez Bankası'nın çatışmaya yanıt olarak faiz artırımı yapan dünyanın ilk büyük merkez bankası olması sonucunu doğuracak eğer bu karar alınırsa.

0: Evet, başlıkları aktardık. Stüdyoya dönelim. Konuğumuzla sohbetimize başlayalım. Veysel Bey, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi tabii az önce başlıkları aktarırken sizin de dikkatinizi çekmiştir. Maddelerin çoğu savaş gündemine ilişkin. Yani bu mesele yine bir sertleşme eğilimi gösteriyor. Yine risk üretme ağırlığı artan bir küresel konu haline geliyor. Yani biz bir süredir aslında başladığından beri önce çabuk biteceği öngörüsü vardı. Amerika cephesinden gelen açıklamalar da öyleydi. Öyle olmadı. Her ne kadar son dönemde de bitti bitecek anlaşmaya bitirmeye çok yakınız dense de birden bir kıvılcım tekrar işi başa döndürebiliyor. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla her sektör için, herkes için yol haritası çizmenin, strateji belirlemenin, hesap yapmanın, yatırım yapmanın sıkıntılı olduğu, risklerin arttığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla biraz bu taraftan başlayalım. Çelik sektörünün gündeminde jeopolitik nerede duruyor?
1: Şimdi efendim, malumunuz jeopolitik öncelikli olarak 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşı ile gündeme geldi. O da çok kısa bir savaş olur, kısa bir müdahale olur, geri çekilir, anlaşılır, bir ay içerisinde biter şeklinde değerlendiriliyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada 4 yılı aşan bir zaman oldu. Avrupa Birliği ilan edilmemiş bir savaşın içerisinde gibi davranıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iniş çıkışları oluyor bu konuda. Biden döneminde çok içindeydi gibi görünüyordu. Şimdi dışında kalmaya çalışıyor. Rusya'nın da böyle bir zafer kazanmadıkça, bir de bireysel başarı beklentileri de bunu çok etkiliyor. Yani bu kadar kayıplardan sonra zafer elde edemezsek bundan vazgeçemeyiz gibi bir durum. Şu anda da Başkan Trump'ta da benzeri bir durum var. Aslında sırf bunun için her türlü sonucu zafer olarak ilan etmeye de hazır görünüyor ama onu da elde edemezse nasıl sona erdireceği de bir muamma olarak ortada duruyor. Dünkü müdahaleler, ona karşı İran'ın cevabı. Dolayısıyla bu tür savaşlar çıktığında şunu öğrendi dünya, böyle bir iyimser beklentilerle bu savaşların sona erdiğini düşünerek bir program yapmak gerçekçi değil. Çünkü böyle bir savaşı başlatmak başlı başına irasyonel bir tavır gerektiriyor. Bu kadar irasyonel tavırdan sonra rasyonel bir takım adımlar atılmasını beklemek de çok iyimser görünüyor. Bu açıdan bakılacak olursa herkesin ona göre bir program yapması lazım. Bu savaş şunu da gösterdi. Geçen yılki İsrail müdahalesinde bu Babil Mendeb Boğazı da kapanmıştı. Ondan dolayı Ümit Burnu geçilerek bazı ulaşım ihtiyaçları karşılanmıştı. Bunun hem maliyetleri hem teslimat sürelerini artırması söz konusuydu. Bu tehdidin hala orada durduğu anlaşılıyor. Yemen'deki Husiler aktif olarak İsrail'e hedef alacaklarını duyurdular. Kendilerine göre de bir mantıkları var. Şimdi dolayısıyla bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın başat güçlerinden birisi olarak İsrail'in Kays Çarşısı'nın arkasında kalmak gibi bir politikasının olmayacağını açıklamadığı sürece buna ilişkin bir takım öngörülerde bulunmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Bu durumun bize dezavantajı, avantajı var. Dezavantajı enerji fiyatlarını önemli ölçüde arttırdı. Girdi maliyetlerini, hurda fiyatlarını arttırdı. Avantajı ise teslimat süreleri açısından bulunduğumuz konum bize çok daha kısa sürede uzak doğudan gelecek ürünlere kıyasla çok daha kısa sürede teslimat imkanı veriyor. Bu zaman açısından bir avantaj. Keza bu enerji fiyatları, petrol fiyatları ulaştırma maliyetlerini de arttırıyor. Dolayısıyla hala Çin'le aramızda 100 küsür dolarlık bir fiyat farkı var nihai ürünlerde. Ancak taşımacılıkla ilgili kısmı bunu biraz törpülüyor şu aşamada. Daha ne kadar törpüler, bu ne zaman başa baş noktasına gelir? Bunun öngörülmesi şu anda mümkün değilse bile 130, 140, 150 dolarlardan 100 dolar seviyelerine gelmiş bir farkın bunun 40-50 dolar, 60 dolar seviyelerine kadar düşmesi gibi sonuçları olabilir diye düşünüyorum. Teslimat da başlı başına önemli bir talepte, al kararını vermede faktör. Dolayısıyla bu da bir avantaj sağlar. Ama bu söylediğim avantajlar fiktif avantajlar. Hmm. Malumunuz Avrupa Birliği'nin Temmuz ayından itibaren kota koyma gibi bir kararı var. O kota bulundukça bütün avantajlara rağmen kota miktarını açtığınız takdirde birdenbire %50 vergiyle karşılaşıyorsunuz.
0: Şu notu da düşeyim mi burayı konuşurken? Evet. Şimdi Avrupa Birliği'nde çelik tüketiminde artış %4'ün üzerinde, 4,4 yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Üretimde ise gerileme var %3'e yaklaşan. Dolayısıyla onu da tarihi dip nokta olarak tanımlıyorlar. Pazardaki yabancı ürün payında ciddi artış var %30 civarında. Dolayısıyla zaten bir süredir aslında bu tabii en çok biz bunu Çin etkisi üzerinden tartışıyorduk. Çin-Amerika gerilimi sırasında Çin ürünlerinin daha agresif biçimde Avrupa tarafına girmesi üzerinden konuşuyorduk. Sizinle de konuştuğumuzu hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi özellikle ya, ama tabii ki Amerika'nın vergi uygulamaları sonrası Avrupa'da bu korumacılık meselesi daha da ön sıralara çıktı ve şimdi de uygulama aşamasına geldiğini anlıyoruz.
1: Doğrudur.
0: Dolayısıyla bizim açımızdan galiba en kritik taraf burası. Çünkü bizde hurda çelik tarafını da etkileyecek, hepsini etkileyecek ve dolayısıyla sektör açısından ciddi etki üretecek bir gündem olarak karşımızda duruyor gibi, değil mi?
1: Şimdi efendim, bu verdiğiniz rakamlar mevcut durumu yansıtıyor. Hı hı. Ama aynı zamanda şunu da gösteriyor. Bütün bu durumlara rağmen, yani Avrupa Birliği'nin çelik sektörü çok fazla rekabetçi olmamasına rağmen Avrupa Komisyonu çelik sektörünü stratejik bir sektör olarak görüp ayakta tutmak için her şeyi yapıyor. Yani burada bu söylediklerinize ilave olarak yaklaşık 30-40 milyar euro civarında bir devlet yardımı veriyor. Sadece Almanya hükümeti 10 milyar euroluk bir enerjiyle ilgili altyapıyı değiştirmek için bir devlet yardımı onaylattı Avrupa Komisyonu'na. Diğer kuruluşlar bazında bir sürü devlet yardımları var. Mesela İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Belçika'da, Lüksemburg'da, Polonya'da bazı çelik sektör kuruluşlarının daha rahat çalışabilmesi için, kaynak tahsisi yapılabilmesi için devletleştirilmeleri söz konusu. Evvelden kamu kuruluşu olmayı devlet yardımını otomatik olarak almak gibi bir eksikliğin parçası olarak gören Avrupa Birliği şimdi tam tersini yapıyor. Kaynak tahsisi yapıyor, doğrudan devlet yardımları yapıyor, kamulaştırıyor ve bütün bunların üzerine kota koyuyor. Kota koyduğu zaman kotayı aşan kısım içinde kota 18-13 milyon ton. O, evvelden bu 38 milyon tondu. 38 milyon ton yapılan ithalatın %50'si civarında, %40'ı civarında bir miktardı. Şimdi de %47'si civarında, yani %25'ine kadar düşmüş vaziyette. Şimdi bunun üzerine olan ithalata %50 vergi uyguluyor. %50 vergi şu anda ihracat yapmayı aşağı yukarı imkansızlaştıran bir oran. Amerika Birleşik Devletleri de bunu uyguluyor. Bir de kendi şirketlerine bir alan açıyor. Ne diyor mesela? Diyor ki bakın burada bu kadar vergi uygulaması var. Siz fiyatlarınızı buna yaklaştırabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda fiyatlar Türkiye'ye kıyasla $400 civarında daha fazla. Bizde $600 olan ürünler $1,050-$1,100, $620, $400-$430. Avrupa Birliği'nde biraz evvel söylediğiniz gerekçelerle 200 euro civarında daha 200 euro 200 dolar arasında bir değişiyor. Daha fazla. Şimdi bu %50 vergi uygulanmaya başlandığında bunlar bir miktar daha artacak gibi görünüyor. Bu dolayısıyla şöyle düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir tesis 1 milyon ton çelik üretiyorsa $400 fark varsa $400 milyon kaynak elde ediyor. Buna devlet yardımı denmeden bir oluşturulan yapının, çerçevenin, hukuk çerçevenin sağladığı avantaj diyelim. O $400 milyon, $500 milyon bir tesis 5 milyon tonsa $2 milyar eder. Bu onların iklim değişikliğiyle ilgili yatırımlarına yeter, modernizasyonlarına yeter. Avrupa Birliği'nde bu %50 daha düşük. Şu anda $200 civarında. Onlar da yarın $300-$350 düşerse. Şimdi buradaki haksız rekabete bakar mısınız? Biz SİBEM çerçevesinde bir takım vergiler vereceğiz. O yatırımları yapmak için bir sürü kaynak tahsis yapacağız. Dün görüştük şeyle kendi içimizde. mesela YEKDEM çerçevesinde bizim ton başına çelik üretimi için bu yenilenebilir enerji yatırımlarına vermiş olduğumuz kaynak tahsisi 7 dolar. Şimdi bunu 38 milyon ton ile çarparsanız yaklaşık 40 milyon ton, 280-250 milyon dolarlık bir yük geliyor sadece YEKDEM'den. Yani çelik kullanan bir sektör olarak, yani devlet desteği almak bir yana, devlete bazı fasıllardan destek vermek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumun benzer şeyi, örneği çevre katkı payında var. Yapmış olduğumuz hurda ithalatına biz ton başına %2 civarında bir kaynak tahsisi yapıyoruz. 70-80 milyon dolar ediyor bu. Efendim bu inşaat demiri izleme sistemi kuruldu. Bizimle de lehimize olan bir şey. Çünkü böyle kaynak dışı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede katkı sağlayacak. Ama getirdiği maliyet normal olması gerekenin 4 misli civarında. Yani bizden bu işin maliyetine katkıda bulunmamız istenildi. Kabul ettik. Ama oradan bir devlete kaynak yaratmaya çalışmak, devlet desteğinin çok geçerli olduğu bir sektör için aşırı bir yük haline geliyor. Buna benzer yükler var. Bunların hepsinin kaldırılması gerekiyor. Çünkü çelik sektörü gerçekten stratejik bir sektör. Amerika Birleşik Devletleri bunun böyle olduğunu gördüğü için ciddi bir şekilde kaynak tahsisi yapıyor. 2001'den bu yana durmadan Section 201'de böyle bir uygulama yapmıştı, koruma tedbiri getirmişti. Sonra 2018'de Section 232 kamu güvenliğini olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesini Yüksek Mahkeme de onayladı. Çelik stratejiktir. Çeliğin yurt içinden tedarik edilmemesi güvensizlik yaratır. Dolayısıyla bunu sağlayacak tedbirler normaldir uygulaması yaptı. Avrupa Birliği de o tarihten bu yana iki kere koruma tedbiri uyguladı. Şimdi de yeni bir koruma tedbirini 5 yıllık bir süre için uygulamaya aktarmayı planlıyor. Ticaret Bakanlığımız onlarla Türkiye'ye uygulananların, uygulanacak olan vergilerin hiç olmazsa Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması ve gümrük birliği anlaşmasından kaynaklanan haklarını da kısmen dahi olsa dikkate alan bir yapıda olması için uğraşıyor. Ticaret Bakanlığımıza bundan dolayı son derece müteşekkiriz. Çok ciddi çabaların olduğunu biliyoruz ama Avrupa Birliği'nin bu insanın içini karartan muhafazakar yaklaşımı da ortada, biraz evvel belirttiğiniz hususlar var.
0: Made in Europe kapsamında olmak bize herhangi bir avantaj sağlamıyor mu çelik tarafında?
1: Şöyle, avantaj sağlayacağını düşünüyorduk. Ben de öyle düşündüm. Çünkü Avrupa'da yapılmış olmak gibi, dolayısıyla Avrupa'nın kendi kamu kuruluşlarına getirdiği şartlar çerçevesinde oralara teklif vermek gibi bir avantaj sağlar diye düşündük ama şöyle de bir durum var. Bu avantaj ne kadar sağlanırsa sağlansın, biz nihayetinde bizi tanınan kotayla sınırlıyız. Yani biz bir kotayı aştığımız takdirde Avrupa Birliği'ne teklif verme imkanının bize fonksiyonu olmayacak. Buna karşılık biz böyle bir yapının içinde bulunduğumuzdan dolayı Avrupa'ya da kendi kamu kuruluşlarımızın açmış olduğu ihalelere, Avrupa Birliği ülkelerinin kuruluşlarına ihalelere girme şansı vereceğiz. Dolayısıyla onlar için kota sınırı olmadan, bizim için kota sınırı olarak olduğunda bu bizim lehimize çalışmayacak gibi görünüyor. Mesela otomotiv sektöründe de tamam, Made in Europe kabul edeceğiz ama otomotivin nihai montajının Avrupa'da olması şartıyla diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de otomotiv ürünleri üreten bir kuruluşun gidip bunu Avrupa'da satılabilsin diye kamu kuruluşlarına nihai montaj hattını orada kurması diye bir durum söz konusu olabilir mi? Dolayısıyla maalesef Avrupa Birliği bu ikili ilişkilerinde nalıncı keseri gibi çok böyle kendine yontan bir akılla çalışıyor. Sürekli detaylarda kendine yontuyor. Mesela şimdi bu kota konulurken son 3 yıllık ortalamayı almak gibi bir yaklaşım benimsiyor, değil mi? Hı hı. Son 3 yıllık bizimle ilgili meselede mesela ya da diğer bütün ülkeleri de kapsasa bile 2022'den başlayıp 22, 23, 24. Neden? Çünkü 2022 ithalatın olağanüstü düştüğü bir yıldı. 25 ithalatın arttığı bir yıldı. Biraz evvel belirttiniz ithalat %30 arttı diye. Şimdi onu dikkate almıyor. En düşük olduğu yılı dikkate alıyor. Yani oradan dolayı kotaları düşürüyor. Zaten düşürmüşsünüz. Böyle bir mühendislik yapıyor sürekli. Kendi çıkarına olacak şekilde mühendislik yapıyor. Avrupa'nın tavrı bu açıdan bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin hakim tabi ilişkileri çerçevesinde uyguladığı tavra benziyor. Avrupa bundan çok şikayetçi oluyor. Ancak konu kendilerinin uygulamasına gelince kendilerinin de bunu uyguladıkları görülüyor. Dolayısıyla aslında o tür uygulamaya değil de kendilerinin bunun süresi olmasına itirazlarının olduğu anlaşılıyor. Avrupa ile ilişkilerimiz bu çerçevede yürüyor. Ama buna rağmen Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olma çabalarından yorulmadan devam etmesinde de fayda gördüğümü şahsen burada belirtmek isterim.
0: 2 dakikalık bir süremiz kaldı. Dolayısıyla evet. Hani sektörün 2026'nın geri kalanı için öngörüsünü sorarak noktalayalım isterseniz. Yani bundan sonrası için yani hesaplamaları neler belirginleştirecek?
1: Şimdi efendim Avrupa Birliği'nin Avrupa pazarının Türkiye için ciddi bir önemi var. Yani %30 civarındaydı. Bu azalıyor giderek. Şimdi bu SİBEM yani SKDM sınırda karbon vergisi düzenlemesi mevzuatı yüzünden bir belirsizlik oluştu. Avrupa Birliği de tüm uygulamalarında bu belirsizliği arttıran, ceza uygulamaları arttırmaya çalışan bir bakış tarzı içerisinde bir taraftan sertifika vermeyi zorlaştırıyor. Diğer taraftan sertifika almayanların mesela ark ocaklı tesislerin 300 kilogramsa emisyonu bunu 2600 kilogram üzerinden cezalandıracağını en kötü durumda olan üreticiler entegre tesislerin rakamlarını esas alacağını söylüyor. Oysa ki entegre tesislerimizin bile rakamları o değil. Bu tabii oyunun kurallarını çok zorluyor ve bize sanki Avrupa Birliği'nin esas gayesi yeşil dönüşüm sağlamaktan daha öte Avrupa piyasasına ihracat yapmayı sınırlamakmış gibi, ticari gayeler daha ön plandaymış gibi bir intiba veriyor.
0: Bu ihracatımızın seviyesine ne etki eder? Mesela ne kadar bir kayıp söz konusu olabilir?
1: Daha şimdiden, yani 4. ay itibariyle ihracatımızda %17'lik bir kayıp oldu. SİBEM ağırlıktı bu düşüş. Buna kotayla ilgili sınırlamalar Temmuz ayından itibaren başlayınca onun da bir etkisi olacak. Dolayısıyla Avrupa'ya yönelik ihracatımızda ciddi bir düşüş bekliyoruz. Başka bölgelere yönelik mesela Latin Amerika'ya yönelik ihracatımızda %30 civarında bir şey var ama bu 30 sizi yanıltmasın. Miktar olarak çok yüksek bir miktarın üzerine %30 değil. Baz etkisi çok fazla değil. Dolayısıyla Avrupa'daki kayıplarımızı kompanse edebilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Orta Doğu'da maalesef yeni kapasiteler yüzünden alıcı konumundan satıcı konumuna dönüşümün olduğunu görüyoruz. Uzak Doğu'nun kapasitelerinde artış devam ederken tüketimlerinde düşüş yüzünden daha çok ihracata yöneldiklerini görüyoruz. Özellikle Çin'in ve Çin etkisindeki ülkelerin bu ASEAN ülkelerindeki ekses kapasiteler %80 civarında fazla kapasite var. Onlar da hep Çinlilerin kapasitesi. Buradan Türkiye'ye yönelik ithalat, Türkiye'nin ithalatı devam ediyor. Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığının bir benzerini bizim de yapıp buralara bir miktar kısıtlaması getirmemiz kaçınılmaz. Bu Türkiye'nin sadece çelik sektörünün değil, ekonomisinin de bir ihtiyacı.
0: Veysel Bey çok teşekkür ediyorum. Veysel Reyhan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri konuğumuzdu. 30 dakikayı Veysel Bey'in notlarıyla tamamlıyoruz. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: Mobile'nin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri,

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün sanat ekonomisini konuşuyoruz. Türkiye'nin rekabetçiliğini konuşacağız uluslararası fuarlarda. Tabii ki de Türkiye'de iç piyasayı konuşacağız. Satışlar nasıl? 2026'dan beklentiler neler? Hem Türk sanatçıları hem de yabancı sanatçılar tarafındaki rekabetçiliği de konuşuyor olacağız. Sevil Dolmacı Art Consultancy kurucusu ve sanat danışmanı Sevil Dolmacı bizle beraber olacak. Sevil Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi tabii aslında her zaman çok aktif bir piyasa aslında sanat piyasasına bakarsak hani savaş zamanı da aktif, ekonomik krizlerde de aktif ama şöyle Türkiye piyasasına bakarsak hani yurt dışında da karşılaştırabiliriz. Nereden nereye geldik? 2026'dan beklentiler neler? Neler söylersiniz?
2: Tabii çok değişken bir şu anda ekonomik, siyasi ve buna bağlı olarak gelişen şartlar gereği tüm dünyada çok değişken bir yapıya sahip. Ancak Art Basel ve UBS'in yayınladığı Global Art Market raporlarına göre 2025 yılı 2026'ya büyümeyle girildi. Ama bu büyüme ne yazık ki homojen bir büyüme değil. Homojen bir büyüme değil derken ne demek istiyoruz diye soracak olursanız. Aslında büyüme galeri, sanatçı, müzayede ve diğer zincirleri oluşturan kurum ve kişiler bazında aynı oranda büyüme gerçekleşmiyor. Yani bu büyüme belli kesimlerde daha fazlayken belli kesimlerde ne yazık ki çok daha teğet geçebiliyor. Bu neye bağlı diye soracak olursanız bu aslında şu anki durumda yani 2025 ve 2026'da eskisi gibi işte genç orta segment alımların secondary markette daha yüksek montanlı alımlara göre gerilediğini gösteriyor.
1: Genç yani, şeyler çoktu talepler.
2: Yani şu anda büyüme çok daha seçicilik üzerine kurulu bir büyümeden bahsediyoruz. Bunun yansımaları da aslında piyasada görebileceğimiz çok açık yansımaları var. Nedir bu yansımalar? Yani bütün büyük mega galeri olarak bahsettiğimiz galerilerin şekil değiştirmesi, model değiştirmesi nedir bunlar? En son Pace galerinin 50 sanatçıyı ve 50 çalışanını işten çıkartıp yeni bir sisteme geçmesi. Bu aslında şunu gösteriyor. Büyük mega galeriler secondary markette daha yüksek bütçeli işlerin satımına daha fazla ağırlık veriyor. Çünkü hem kar marjları büyük hem de açıkçası normal sergilerin kostları çok daha büyümeye başladı. Yani maliyetler çok büyümeye başladı. Bu Türkiye'de de böyle uluslararası bir sergi getirdiğinizde ya da uluslararası bir işte proje geliştirdiğinizde bunların hakikaten hem vergisel anlamda hem de vergi dışında ekstra taşımalar ve diğer diyebileceğimiz pek çok kalemi barındıran durumda maliyetler yükseldi. Bu maliyetler sergilerin satış oranlarıyla kıyaslandığında hakikaten sergileri karlı bir noktada tutmuyor ne yazık ki. Ama secondary market gelirleri besleyen en büyük aslında
1: ikinci el taraf.
2: İkinci el, evet doğru. İkinci el satışlar diyelim. Yani artık çoğunluğu hayatta olmayan ve hani bu durumda üretim de az, dolayısıyla talep fazla,
1: fiyat yüksek.
2: Bu tip satışların yükselmesiyle birlikte galeri kendini koruyabilip büyümesini daha kontrollü bir hale getirebiliyor. Çünkü dediğim gibi son yıllarda bütün galerilerin ortak aslında sorunu kostların yani maliyetlerin oldukça yükselmesi.
1: Ve vergiler bunun içinde büyük bir paya sahip.
2: Tabii.
1: Yani bir eseri sattığınız andaki.
2: Yani vergi. Aslında o kadar şimdi uluslararası ticarette hakikaten yani olması gereken pek çok kalem var. Bunlar bu kalemleri gerçekleştirebilmek için sadece işte transferler, sadece işte vergiler de değil, bunların organizasyonunu yapacak çok ciddi anlamda kalifiye çalışanlara da ihtiyacınız var.
1: Yani lojistik
2: var.
1: Tarafında.
2: Hem lojistik
1: anladım.
2: Tarafında hem de kendi bünyenizde. Hmm. Yani baktığınız zaman bir galerinin, uluslararası ticaret yapan bir galerinin en az 20 çalışanın olması gerekiyor. Şimdi mega galerilere baktığınızda bunlar holding misal çalışıyorlar. Yani çok ciddi bir çalışandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kostlar sadece tabii çalışanlar, çalışanların hakları vesaireleri, yani
1: onlar
2: o kadar
1: bir yana,
2: ciddi
1: doğru.
2: bir maliyet kalemi var ki. Şimdi bir deal yaptığınızda bütün dünyada bu böyle. Bunların KYC'lerinin, yani bütün bu alım satımların KYC dediğimiz, AML dediğimiz bazı dokümanlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor.
1: Yani raporlar, dokümanlar.
2: Bu para aksiyonlarının da arka planında yapılması gereken raporlar var.
1: Çok iyi anladım.
2: Verilmesi gereken, doldurulması gereken hikayeler var. Ve bütün bunlar için sizin çok ciddi bir avukata ihtiyacınız var. Çok ciddi kalifiye para işleriyle alakalı finans işlerini bilen çalışanlara ihtiyacınız var. Bu çok yüklü bir maliyet.
1: Evet, yani sadece uluslararası piyasaların birilerine.
2: Tabii ki öyle. Dolayısıyla son dönemde maliyetlerin yükselmesiyle birlikte mega galerilerin model değiştirmesi ve secondary dediğimiz ikinci el pazara yoğunlaşması, bu da aslında hikayenin büyüme bazında şunu gösteriyor. Yani artık alımlar daha kontrollü, daha seçici, daha aslında müzayedelerde, müzelerde yerini almış
1: eserler
2: üzerine yoğunlaşıyor. Şimdi baktığımız zaman çok enteresan, yani enteresan demeyeyim aslında, sonuçlardan bahsedeyim.
1: Evet, bu yine raporda değil mi? Basel
2: evet, raporda küresel sanat piyasasının hacminin 59.6 milyar dolar olduğu görülüyor. Evet. Ve galeri satışlarının bu payda ne durumda olduğuna bakacak
1: tabii
2: olursak
1: ki
2: 34.8 milyar dolarla yer aldığını görüyoruz. Yani müzayedelerden daha öndeler bu arada.
1: Doğru.
2: Müzayede satışları 20.7 milyar dolar. Ama yaklaşık işlem hacmine baktığımızda 41.5 milyon dolardan bahsediyoruz. Şimdi bu rakamlara baktığımızda kontrollü bir büyümeden söz edebiliriz.
1: Doğru.
2: Bu bütün bu rakamların coğrafyasal olarak dağılımına baktığımızda
1: o da önemli.
2: En büyük payı Amerika alıyor.
1: Türkiye burada mesela nerede?
2: Türkiye,
1: bizim
2: Türkiye burada yani %2-%1'lik bir durumda. Ama tabii ki Türkiye'nin şöyle bir avantajı var.
1: Biz de gelişen bir piyasayız sonuçta bu konuda.
2: Gelişen bir piyasayız. Doğuyla batı arasında o köprü durumu
1: tabii
2: hakikaten çok önemli. Özellikle bugünlerde. Ve bugünlerde yine aslında açıklanan ama zannediyorum yürürlüğe konmayan, işte yabancı yatırımcılar için özel vergi ve diğer ayrıcalıklar vardı. Onlarla birlikte işte savaşla birlikte biraz sarsılan Dubai'nin aslında yatırımcılarını buraya
1: çekme,
2: move etme gibi bir durumları söz konusu olabilir. Çünkü buradaki asıl hikaye Türkiye'deki vergiler ve gümrükle ilgili aslında sanat kısmında söylüyorum. Vergiler ve gümrükle ilgili prosedürler.
1: Çok
2: bunlar önemli. Daha iyileştirmeye gittiği vakit buradaki sanat aslında
1: daha rekabetçi olacağız.
2: Kesinlikle sanat piyasası çok daha aktif bir şekilde uluslararası piyasaya eklemlenecek.
1: Çok güzel. Yine rapora bakarsak, şimdi Türkiye'nin payı %1-2'lerde dedin ama tabii Amerika birinci dedi.
2: Amerika
1: oradan
2: birinci, Amerika'yı izle yani takip eden %18'lik paya sahip olan Birleşik Krallık.
1: İngiltere.
2: Evet. Sonrasında Çin geliyor. Çok enteresandır. Ve şu anda aslında
1: Çinsiz olmuyor. Her yerde Çin.
2: Şu anda aslında çağdaş sanatta çok ciddi bir şeye sahip olan, ilgiye ve hype'a sahip olan, yani böyle
1: potansiyeli,
2: heyecana sahip olan ve potansiyeli olan Paris, Çin'in arkasında geliyor.
1: Öyle mi?
2: Evet. Ya bu çok mesela ilginç bir şey.
1: Enteresan.
2: Çünkü bütün galerilerin, şubelerinin oraya açılması, Art Basel, Paris'in çok ciddi anlamda frizi geçmesi, İşte şu anda hakikaten böyle uluslararası anlamda Londra'yı geçen bir hikayesi var. Tabii bunda Londra'nın Brexit'ten sonra ekonomik olarak aldığı kararların çok büyük etkisi var. Yani vergiler çok yüksek olduğu için Paris'te ya daha doğrusu Paris demeyeyim Fransa'da sanat vergisi %5. Dolayısıyla %5 olması onu çekti. Bunun akabinde tabii son yani bir yıllık bir süreci belki 6 ay bilemiyorum tam ama ben de takip ediyorum yakından. Evet. İtalya'nın sanat konusunda vergisini %5'e çekmesi de tabii hatır sayılır bir şey oldu.
3: Kaçtan %5'e çekiyorlar bu arada?
2: %20'den.
3: Bayağı aşağı çekmişler.
2: Tabii tabii. Çünkü sanat gerçekten aslına bakarsanız vergisel anlamda size avantajlar sunduğunuz zaman
3: daha cazip.
2: Çok daha cazip ve rakamları gördünüz. Yani işlem hacmine baktığınızda tüm dünyada çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz, rakamdan bahsediyoruz. Yani 59.6 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz.
3: Evet. Peki ben şimdi böyle ülkelerden başlamışken yani böyle bölge bölge gittiğimiz için Avrupa, Amerika, işte Türkiye'yi konuştuk. Daha rekabetçi olmamız lazım. Vergiler özellikle düşürmesi lazım. Benim anladığım kadarıyla hani Avrupa'ya bakarsak İtalya, Fransa örneği.
2: Doğru.
3: Ama bu Dubai'de de çok hızlı büyüyen bir piyasa vardı sanatta. Herkes bir ara oraya yoğunlaştı. Bu savaş nasıl etkiledi?
2: Şunu söylemem gerekiyor. Şu anda ben Dubai'de şirketi olan biri olarak şunu net söyleyebilirim. Dubai zaten bu yarayı veya bu işte problematik durumu ignore ediyor. Yani
3: görmemezlikten.
2: Bu görmemezlikten gelmek demeyelim ona ama yani bunun şu anda var olan hikayeye zararını görmek istemiyor diyeyim daha doğru olur. Çünkü haklı olarak şimdi yani bizim için bir sorun yok çünkü biz uluslararası ticaretimizi oradan yaptığımız için biz ilk 2 ay 3 ayda gelen eserlerimiz Kore'den eserler geldi. Gelen eserlerimiz işte savaş nedeniyle 3 ay Katar'da depolarda kalmak durumunda kaldı. Evet. Yani onu diğer Dubai'ye taşıyamadık. Bu taşıyamamanın getirdiği şey sergiyi açamadık. Ha sergiyi açsaydık ben sergiyi açmamayı daha doğru buldum bu arada. Açsaydık sergi maliyetleri de eklenecekti ve buna paralel izleyiciyi getiremeyecektik.
3: Tabii ki gitmezdi kimse de hiç böyle bir durum.
2: Evet, kesinlikle öyle. Dolayısıyla biz sergi zaten yaz geldiğinde sergiler vesaireler bütün orada hikaye duruyor sıcaklardan dolayı.
3: Doğru.
2: Biz bu yıl sezonu erken kapatmış olduk. Ama biz ayaktayız, varız. Biz hala her şeye devam ediyoruz demek için Art Dubai'yi biliyorsunuz gerçekleşti. Ama daha küçük bir ölçekte gerçekleşti. Hükümet yani daha doğrusu kraliyet ailesi buna destek oldu ve alımlar yaptı. Ama bu sanat piyasasını doyurdu mu? Çok emin değilim açıkçası. Ama tabii ki bu aksiyonlarına net bir şekilde devam ediyorlar ve bunun çok daha kısa süreli bir aslında zarar olduğunu düşünüyorlar. Ve inşallah biz de katılmak istiyoruz.
3: Tabii.
2: İnşallah Ekim ayında da Freeze ilk defa Abu Dhabi Freeze Fuarı'nı açacak. Biz de oraya uzun yıllardan beri katıldığımız için Freeze'e dönüştüğü zaman biz de orada olacağız. Yani umarım her şey yolunda gider. Şu an bizi zaten yazla birleştiği için sezonu erken kapatmış durumuna getirdi. Ama onlar da biz de en kısa zamanda hikayenin eskisi gibi

0: devam etmesini istekliyiz. Yani onlar da bunun için hiçbir yatırımından hala daha taviz vermiyorlar. Yatırımlarına devam ediyorlar.
1: Peki şimdi sen uluslararası fuarlara çok katılıyorsun. Biraz bu Türkiye'de satışlar nasıldı? Mesela bu sene ne kadar bir artış beklersin? Biraz bu performanstan bahsedebilir miyiz? Bu satış potansiyeli mesela Türkiye dışında, yurt dışında nasıl değişiyor? Bu farklar neler bizim ülkemizle?
0: Aslında bu durum, yani bu durum sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada da benzer bir durum yaşanıyor. Şöyle ki işte Almanya ve çevresi hakikaten şu anda alımlarında çok kontrollü. Ve siz ne kadar iyi iletişim ağına sahipseniz o kadar satış yapabilirsiniz. Hı hı. Ama bunun için dediğim gibi iyi iletişim ağına sahip olmak şu demek, aslında şu anlama geliyor. Sizin portföyünüz ne kadar uluslararası eklemleniyorsa, uluslararası önemli koleksiyonerlerin dikkatini çekecek ölçekte elinizde işler varsa o zaman satışlarınız belli bir aslında grafikte ilerliyor. Yani bu grafikte küçük de olsa bir büyüme gözlemleyebilirsiniz. Anladım. Uluslararası anlamda. Türkiye'ye dönüp baktığınızda Türkiye'de de aynı şey geçerli. Yani Türkiye'de iyi iletişim ağına sahipseniz, iyi koleksiyoner kitlesiyle çalışıyorsanız ve iyi isimler üzerine bir portföyünüz var ise zaten bir sorununuz yok demektir.
1: Yine belli düzeyde bir satışı yakalıyorsunuz.
0: Az önce dediğim gibi homojen büyümüyor dediğim hikaye vardı ya, yani burada da onu net görebiliyoruz. Siz dünyanın neresine giderseniz gidin, eğer iyi bir iletişim ağınız ve iyi bir portföyünüz varsa sanat eseri anlamında zaten
1: satışlarda
0: bir problem yok.
1: Peki özellikle çağdaş sanat tarafında şimdi yani ilk çıkışına baktığımız zaman çağdaş sanatın, şimdiye baktığımız zaman çok fazla fiyat artışı görüyoruz özellikle belli eserlerle. Tabii ki isim yapmış sanatçıların eserleri değerli olacak ama sen bu fiyat çıkışını, skalasını doğru buluyor musun? Neler söylersin ve bu çıkış, bu fiyat artışları devam eder mi?
0: Türkiye bazında Türkiye bazında. Eğer enflasyonun çok ciddi anlamda aslında yukarılara taşınması, işte dövizin sürekli çıkması, yani dövize baktığımızda işte bazen bakıyorum bir müşterim 2008 yılında bir iş almış. Şimdi Türk bir sanat eseri ama hiçbir yatırımcı aldığı Türk eseri Türk lirası olarak yatırım değeri olarak baktığında Türk lirası olarak hesaplamaz.
1: Hep döviz bazında hesap.
0: Tabii döviz bazında hesaplaması gerekiyor. Döviz bazında hesapladığında arada çok ciddi bir fark var. Şimdi enflasyon ciddi oranda artıyor. Döviz bir şekilde çok ciddi farklara, yani yıllar arasında çok ciddi farklara sahip. Şimdi böyle baktığınız zaman Türk resim sanatında bugün fiyatlar aslında çok yüksek değil. Yani bugün bence daha yani şeyden bahsediyorum, yani bu genelden bahsediyorum. Tamam. Çünkü bazen yani bazı fiyatlar geliyor, ben şaşırıyorum yani fiyatların çok komik olduğunu düşünüyorum. Daha hiç hayatında İstanbul Modern Müzesi'ne bile girmemiş bir sanatçının 30 bin dolar olması bana göre
1: garip oluyor.
0: Bana göre bilgisiz bir aklın şeysi. Ama ben genelinden bahsediyorum. Tamam. Bir Burhan Doğan Çay, işte ne bileyim bir Fahri Nisa Zeyd. Yani bir skalası var, bir range'i var ve bu range'lerde aslında bugünkü ekonomik konjonktürde fiyat skalası da gayet örtüşen bir hikayeye sahip. Uygun, kesinlikle uygun. Bugün bence alım zamanı. Ama siz sorarsanız ki Doğan Çay, Zeyd gibi önemli sanatçıların işleri her dakika bulabileceğiniz işler mi? Ne yazık ki değil. Hele ki böyle dönemlerde çok az çıkar. Çıktığı, bakın, çıktığı gün aynı günde satılır. Net söylüyorum. Yani iyi bir Burhan Doğan Çay'ım olsun bugün, ben aynı gün o Doğan Çay'ı satarım.
1: O kadar talebi şeyi var.
0: O kadar talebi, çünkü diyorum size Türkiye'de sanat tarihi çok gerilere gitmez. Bunu her konuşmamda söylüyorum. Bunu söylememin asıl nedeni şu. Bu durumda

0: sanat tarihini oluşturan sanatçı sayısı da çok az. Şimdi böyle baktığınızda bu sanatçıların en iyi dönemleri var. İşte bu sanatçıların çoğu zaten bugün hayatta olmayan sanatçılar. Tabii. Talep var, üretim yok. Bu durumda bu eserleri bulmanız çok da mümkün olmuyor.
1: Değil, nadir eserler zaten senin de söylediğin. Peki şimdi son 1,5 dakikamız. Hani şöyle sormak istiyorum. Artılarıyla eksileriyle Türkiye piyasasını bir değerlendirelim mi? Yani önümüzü nasıl görüyorsun? Hani neler yapılması lazım biraz daha rekabetçi olmamız için? Hem galeriler tarafından bakabilirsin, hem Türk sanatçıların biraz daha rekabetçi tanınırlığının olması bazında bakabiliriz. Yorumlarını alabilir miyim? Artılarıyla eksileriyle.
0: Artı eksi demeyeyim ama tamam, şunu söyleyebilirim. Profesyonelleşmek gerekiyor. Galerilerin özellikle çok ciddi anlamda profesyonel bir yapıya sahip olması
1: kurumsallaşmak
0: gerekiyor.
1: Kurumsallaşmak gibi mi?
0: Kurumsallaşmak gibi. Çünkü bizim bence sanatçılarımızın en büyük problemi sürdürülebilir olmayışları. Yani yurt dışında belli başarılar elde ediyorlar ama arkalarında kurumsal güçlü galeriler olmadığı için sürdürülebilir bir biznese sahip olamıyorlar. Bu da aslına bakarsanız hem sanatçıya hem de Türk sanatını uluslararası anlamda geriye düşüren bir şey, bir durum. O yüzden sanatçıların kesinlikle galeriye ihtiyacı var. Bu galerileri sanatçıların da desteklemesi lazım. Galerilerin de kurumsallaşması lazım ki uluslararası ortamda sürdürülebilir bir işbirliği ve proje yapabilsinler.
1: Sevil Hanım çok teşekkür ediyorum. İnşallah yurt dışında özellikle Abu Dhabi'deki de fuarda gerçekleşir. Senenin geri kalan kısmı çok iyi geçer sektör için diyelim. Çok teşekkürler
0: yayınımıza katıldığınız için. Çok mersi.
1: Evet, sanat ekonomisini konuştuk. Sevil Dolmacı Art Consultancy kurucusu ve sanat danışmanı Sevil Dolmacı sorularımızı yanıtladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün bilgi ve iletişim sektörlerinin yeni bu hafta açıklanan pazar verilerini konuşacağız. İhracat gelirlerini, diğer yanda sektörde iş gücü, nitelikli iş gücü arz talep dengesindeki durumu bugün değerli bir isim. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak'la masaya yatıracağız. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: TÜBİSAT olarak önemli bir araştırma pazar verilerine dair bir sonuçları açıkladınız. Bu hafta sıcağı sıcağına konuşacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu araştırmada ne hedefleniyordu? Kaç şirkette yapıldı ve araştırmanın sonucuna baktığımızda Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı ne kadar bir ekonomik büyüklüğe ulaşan bir sektörden bahsediyoruz?
1: Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oldukça umutsuz ve huzursuz bir dönemde çok umut verici ve geleceğe yönelik pozitif bakış açısı sağlayan bir raporla yüzleştik. Biz de açıkçası bu kadar iyi beklemiyorduk raporun çıktılarını. Ama baktığımızda yaklaşık %77'lik bir büyümeyle 2 trilyonu geçen bir pazar büyüklüğüne ulaştık. Bunu dolar bazında da bakmak istersek aslında orada daha çarpıcı görüyoruz büyümeyi. 36 milyar dolardan 54 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştık. Bu tabii bu dönem için çok önemli bir büyüme. Bunun Avrupa kıyaslaması veya dünya kıyaslamasına da baktığımızda Avrupa'daki teknoloji pazarı %8 büyürken biz son 5 yılda %16 büyümüşüz. Dolayısıyla doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve öyle olduğu için de mutluyuz.
0: Şimdi alt kategorilere de bakalım. Bilgi ve iletişim sektörü diyoruz. Dolayısıyla burada donanım tarafı var, telekom tarafı var, yazılım tarafı var. Alt kategorilerde büyüme ne oldu? Özellikle bu büyümeyi sağlayan hangi kategoriden geldi? Büyümeyi nasıl tetikleyen lokomotifi hangi kategori oldu?
1: Çok güzel bir soru. Defalarca sizle de aslında değişik zamanlarda raporlarımızı paylaşmıştık. Yaklaşık 13 yıldır aynı raporu üretmeye devam ediyoruz. Ve dönüşümü de gözlemleyebiliyoruz. Dönüşüm çok istediğimiz yönde devam ediyor. İlk başlarda pazar büyüklüğümüz daha çok iletişim teknolojilerinden oluşuyordu. %75'lere varan iletişim teknolojileri veya iletişim hacmi pazar raporumuzun toplamını oluşturuyordu. Fakat değişen süreçte önce donanım tabanlı bir pazara dönüştük. Daha sonra da şu anda geldiğimiz noktada aslında yazılım tabanlı bir sektöre dönüştük. En büyük büyümeyi de

0: Teknokentlerle birlikte yazılım sektöründe görüyoruz ki bu bizim artık teknoloji kullanıcısı olmaktan teknoloji üreticisine dönüştüğümüzün bir göstergesi.
1: Evet, burada özellikle TL ve dolar bazlı büyüme ne oldu kategorilerde?
0: En fazla büyüme yazılım sektöründe dediğim gibi %124'lük bir büyümeyle yaklaşık 760 milyar dolara ulaştı. Bu da 10 yıllık perspektiften baktığımızda 2 milyar dolardan 20 milyar dolara taşıyan bizi bir yazılım dikeyi oluşturduğumuzu gösteriyor.
1: Evet, şimdi Türkiye'nin genel ihracatı içerisinde de hakikaten çok değerli bir sektörden bahsediyoruz. Yazılım sektörü net katma değer bir sektör. Özellikle daha uzun perspektifte bakılacak olursa bilgi ve iletişim teknoloji sektöründe hedeflenen veriler nedir? Türkiye ekonomisi içerisinde gayri safi yurt içi hasıla içerisinde ne kadarlık bir pay hedefleniyor?
0: Şimdi toplam pazar büyüklüğü içinde yaklaşık 3,5'lara ulaşmış durumdayız. İhracat tarafında ise birler seviyesindeydik, şu anda 2'leri zorluyoruz. Yani toplam pazar içindeki, toplam ihracat içindeki %2 paya sahip oluyoruz. Bunu 4'lere taşımak hedefindeyiz. Bu yıl özellikle de bu raporla birlikte aslında 2030 çalışmasını da yapmaya başladık. 2030'da giderken bu umutlu gelişimi doğru yönde sürdürmek ve büyümeyi doğru yerde gerçekleştirmek için neler yapmamız gerektiğine de odaklanarak önümüzdeki döneme bu perspektiften bakacağız. Ama sonuçta şu görüyoruz ki biz artık Türkiye pazarında önemli bir oyuncuyuz. İhracatla 5 milyar dolarlık bir ihracatla aslında önemli bir eşiğe ulaştığımızı görüyoruz. Bunu 10 milyara ulaştırmak için önümüzdeki 4 yılda ne yaparız? Bunun peşindeyiz.
1: Evet, neler yapmamız gerekli Mehmet Ali Bey?
0: Ya burada aslında TÜBİSAT olarak manifestomuzda da yayınladığımız çerçevede yapmamız gerekenler aslında mış gibiden çıkıp gerçekten yapılması gerekenler odaklanmak. Bunu da biz daha önceki aslında sohbetimizde de konuşmuştuk. Ekosistemde kamuda bir oyuncu, teknoloji üreticileri var. Bankalarda bir oyuncu, çünkü Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerini içlerinde barındırıyorlar. Veya genel sektördeki büyük şirketlerimizin de büyük bir teknoloji ekosistem var. Dolayısıyla biz diyoruz ki önümüzdeki dönem bilişim sektörü değil aslında. Bilişim ekosistemini bir araya getirelim. İçeride yaptığımız teknoloji çözümlerini ne olursa dışarıda yaparız ki gerçekten bir ekosistem oluşur, gerçekten ölçekli marka şirket çıkartabiliriz bu ülkeden. Dolayısıyla bunun yolunun, tek yolunun bu olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de yeteri kadar elimizde veri var ve paydaşları da toplamaya başladık aslında. En iyi tarafı bunun bankalardaki CTO'larımız, CIO'larımız bunun gelecek konusu olduğunu, kamu sektörü bunun bir bağımsızlık konusu olduğunu kabul etti ve birlikte çalışmaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde aslında bu ekosistem içeride yapılan teknolojileri dışarıda yaparak hacmi belki de 2 katına taşıyacağız otomatikman. Çünkü şu anda bizim pazar verisiyle toplam pazarı ölçüyoruz ama içeride yapılan kurumların, diğer sektörlerdeki kurumların içeride yaptıkları teknoloji çözümlerinin boyutunu ölçmüyoruz. Ekim ayı bu sene Ekim ayında ilk defa onu da ölçeceğiz. İçeride yapılan yazılım ve teknoloji çözümleri, içeride yapılan veri merkezlerinin boyutu ne? Bunlar dışarıda olsaydı ne olurdu? Mesela 20 milyar 40 milyar olur muydu yoksa 30 milyar olurdu? Bu bize aslında daha net bir resmi ve daha net bir gelecek stratejisini ortaya koymamızı sağlayacak.
1: Aslında bu sektörde hani çok daha büyük ölçekli şirketler oluşturmak isteniyorsa ekosistemin de destekleniyor olması lazım. Hani bir bankalar başlı başına teknoloji şirketine dönüşümü pek imkanı olmaz. Öbür tarafta yani binlerce insan IT departman elemanı almayla sağlanamayacaktır kuşkusuz. Çünkü veri merkezleri, IT departmanları farklı yerlerde, genel müdürlükler farklı yerlerde, bir kopukluklar oluyor. O olmasa bile aynı noktada dahi olsa evet bir dijital dönüşüm yaşayacaklardır. Ancak başlı başına hani globalde de dönüşüm hep şirketlerle, yazılım ve teknoloji şirketleriyle oluyor. Burada şunu da sormak istiyorum. Yazılım şirketlerinin global arenada rekabet gücünü desteklemek adına ne gibi destekler sunulmalı? Bugün baktığımızda en büyük maliyet iş gücü. Türkiye'de üretim maliyetleri arttı. Gerçi burada üretim en değerli şey beşeri sermaye. Ancak beşeri sermaye de çok pahalı Türkiye'nin mevcut ekonomik konjonktüründe. Dolayısıyla yazılım ihracat gelirlerinin artması, yazılım firmalarından unicorn çıkarma. Evet, oyun firmalarını görüyoruz ancak yazılım firmalarına daha çok unicornlar çıkarma adına neler yapılmalı?
0: Yani biz orada 2 başlık görüyoruz. İstihdama baktığımızda aslında teknoloji sektöründe 300 bin çalışana ulaşmışız. %17'lik bir büyümeyle.
1: 300 bin yazılımcı mı, genel BT mi?
0: Toplam teknoloji çalışanı diye bakarız. Ama bunun çoğunluğu teknokentler ve yazılımcılardan oluşuyor. Birinci dönüşüm aslında firmaların ana işine, en iyi olduğu alana odaklanıp teknoloji işini aslında bizim şirketlerimize bırakması. Birinci alan. İkinci alanda bu şirketlerin ölçekli ve marka şirket olabilmesinin, dediğiniz gibi unicorn olabilmesinin tek yolu güçlü sermaye yapılarına da sahip olmaları. Yani yatırım alabilmeleri, yatırım ortamının iyi olması. Hatta ben daha da ileri gidiyorum, aslında ilk yatırımcının devlet olması yeri geldiğinde. Sadece teşvik vererek değil, bir yatırımcı olarak da aslında bu şirketlerin ölçeklenmesi ve markalaşmasına destek vermesi gerekiyor. Mesela destekler daha çok projelere veriliyor, yazılım projelere. Ben diyorum ki ya büyümeye verin. Bakın yatırım şirketleri büyümeye para veriyor ve daha hızlı büyüyor diyor bu parayla. Dolayısıyla devletin de aslında bunu yapması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü Amerika bunu yapıyor. Apple ilk yatırımını devletten almış. SpaceX devletten iş aldığı için bugün SpaceX dünya markası ve bir noktada. Dolayısıyla hani resim net, çözüm de basit aslında. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Amerika'ya bakalım. Ben burada bir örnek daha veriyorum. Polonya'ya bakalım. Polonya bizden geri değil teknolojide. Bugün ihracatı bizim 3 katımız. Avrupa'yı kendine pazar gördü. Ölçek sağlayabileceği bir alan olarak gördü ve o pazara hedefledi. Dolayısıyla biz de bu bölgeyi hedefleyelim o zaman. 350 milyonluk bir coğrafyada olduğumuzu düşünüyorum ben. Türkiye Cumhuriyetler ve ticaret ilişkimizin olduğu ülkelere baktığımızda. Dolayısıyla bu ölçekte ölçek şirketler çıkartmamızın yolu devletin de özel sektöründe bir arada çalışabilmesi. Yani ben senden şunu istiyorum, sen benden bunu istiyorum değil. Birlikte ne yapacağız ve ne üreteceğiz hedefini ortaya koymak.
1: Her ne kadar kimi projelerde yerlilik, yerli kullanım oranları belli olsa da sonuç itibariyle, genel itibariyle yabancı yazılım şirketleri daha dominant değil mi Türkiye pazarı içerisinde?
0: Daha güçlüler sonuçta. Evet. Daha sürdürülebilir görülüyor dışarıdan bakıldığında. Finansal yapılarıyla, yaygınlıklarıyla. Dolayısıyla biz yerliyi desteklerken, ya yerlisin ama 3 ülkede daha çalışıyor olman lazım ki sana daha çok destek vereyim diyebilmemiz lazım. Çünkü ben yerlilik ölçüsünü sadece ülkede çalışan değil, dünyaya satan ürünler aslında bizim gerçek yerli ürünlerimiz. Çünkü gelir getiriyor demektir, ülkeye bir değer katıyor demektir. Sadece burası için ürettiğimiz ürün bir yere kadar. Bu da önemli, bu da gerekli ama gerçek yerli ve millilik bence dünyaya satan şirketlerimizin sayısını arttırmaktan geçiyor.
1: Bir de global arenada yapay zeka ve ekosistemi. Yani sırf yapay zeka değil, beraberinde veri merkezlerinden tutun, bugün birçok yeni teknolojilerde çok hızlı şekilde büyümesini sürdürürken özellikle yatırım almaları çok daha kritik öneme sahip Türk yerli yazılım firmalarının. Bu aşamada belki finansmana erişim, belki dediğiniz üzere bu işin içerisine devlet de taşın altına elini koymalı diyorsunuz. Belki
0: özel sektör şirketleri de taşın altına elini koymalı. Hı hı. Çünkü içeride yaptığı teknoloji yatırımı sadece OPEX'inde bir rakam, finansal bir rakam. Ama dışarıda yaptırdığında belki de bir unicorn çıkartacak, yaratacağı ihracat, yaratacağı marka değeri ülkeye daha fazla değer katacak ve şirketine de daha fazla değer katacak. Yabancıdan almaya ihtiyacı kalmayacak, o da bir dünya markasından teknolojiyi sağlıyor olacak.
1: Evet, peki Bilişim Sanayicileri Derneği olarak, evet, bu ekosistemin içerisinde yer alan önemli bir STK, iş dünyasının etrafında toplandığı. Dolayısıyla siz gerek startup gerek scale-up'lara yönelik sizin gelişim programlarınız var mı? Siz neler yapıyorsunuz bu kapsamda?
0: Biz şunu diyoruz, bu ülkenin startup'lara ihtiyacı var çünkü fikrin tohumlandığı yer ve oradan yola çıkılıyor. Fakat geleceğimizi şekillendirecek organizasyonlar scale-up'lar diyoruz. Çünkü bizim kasımız gereği girişimci bir ülkeyiz ve bununla övünüyoruz ama girişkenlikten öteye geçemiyoruz çünkü sermaye altyapımız o kadar güçlü değil. Özellikle teknoloji sektöründe. Bugün bir patron gelip 1 milyar dolarlık bir fabrikaya yatırım yapıyor ama 10 tane scale-up'a yatırım yapayım demiyor çünkü bilmiyor. Ama ben artık şunu diyorum önümüzdeki dönemde. Ya yatırım enstrümanları sadece finansal enstrümanlar mı yoksa artık teknoloji şirketleri mi? Dolayısıyla yatırım havuzumuzu ancak bu şekilde büyütürüz. Dolayısıyla hem startupları desteklememiz lazım ama orada yeteri kadar destekleyen firma, organizasyon ve çalışma var. Biz diyoruz ki orası iyi gidiyor, yerine getiriyor yapması gerekeni. Biz diyoruz ki biz ölçekli şirketlere odaklanalım, onları büyütelim, onları birleştirelim, onları marka yapalım ki bir unicorn şirketi kurtarabilir ama ülkeyi kurtarmaz. Ama 100 scale up ülkeyi kurtarır. Çünkü Avrupa'da baktığımızda ya da Amerika'da baktığımızda ölçekli şirket dediğimizde, marka şirket dediğimizde 20 milyardan bahsediliyor bizim toplam yazılım sektörünün büyüklüğü.
1: Evet. Peki scale-up'lara yönelik siz neler yapıyorsunuz?
0: Bizim şöyle, geçen yıl başlattığımız bir program, yaklaşık 10 tane şirketi aldık. Belli kriterlere sahip olan, yani finansal olarak dönebilen, belli bir ölçeğe ulaşmış, belli bir müşteriye sayısına ulaşmış şirketlerin büyümesini nasıl hızlandırırız? Dolayısıyla danışmanlık hizmetleri, değişik uzmanlıklarda, büyümede, satışta, pazarlamada, yatırıma ulaşmada, yatırımı elde etmede, doğru yol haritasını oluşturmada paydaşlarımızla birlikte onları geleceğe hazırlıyoruz. Ve sürecin sonunda da onları bir yatırımcı grubunun karşısına çıkartıyoruz ve yatırım almalarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu ikinci döneminde de yaklaşık 10 tane şirketimiz şu anda bu çalışmaların içinde hazırlanıyor büyümeye ve gelişmeye. Yıl sonuna doğru onları da yine yatırımcıların karşısına çıkartıp yatırım almalarını sağlayacağız ve büyümelerine destek olacağız.
1: Mehmet Ali Bey, her ne kadar kimi teknoparklarda maliyetler artsa da sonuç itibariyle teknoloji şirketlerin genelde odaklandığı noktalar, kümelendiği yerler teknoparklar. Buradaki şirketlerin ciroları ve ihracat gelirlerinde işte bu pazar verileri sonuçlarındaki tablo ne işaret ediyor?
0: Şimdi bu büyümenin en büyük kısmı zaten teknokentlerden geliyor. Başta da sormuştunuz aslında kaç şirketten alıyoruz. Bu yıl itibariyle 13 bin şirketi geçti. Veri aldığımız şirketlerin toplamı. Yani hani ölçekli bir sektörden bahsediyoruz aslında çalışan sayısıyla, şirket sayısıyla. Ve teknokentlerinde bunda bir driver olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemdeki büyümemizi veya teknoloji kullanıcısından teknoloji oyuncusuna dönüşme yolculuğumuzdaki önemli adımlardan biri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şunu diyoruz devlete de, ya teknokent stratejisi çok doğru bir stratejiymiş. Çünkü bilgi teknolojilerine dönüştük, iletişim teknolojilerine. Donanımdan yazılıma dönüştük. Artık biz donanım üretmiyoruz ama yazılım üretiyorsak, yazılım da artık bir ürünse doğru yerdeyiz diyoruz. Dolayısıyla bu dönüşümü aslında teknokentlerle sağladık. Ve bu büyümenin de en büyük payını teknokentlere atfetmemiz gerekiyor.
1: Peki iş gücü kısmına da dönerim. Özellikle ülkemizin teknoloji ekosisteminin hem olgunlaşma hem de ölçek açısından büyümesini sağlayacak en değerli şey dediğimiz üzere iş gücü, nitelikli iş gücü. Nitelikli iş gücünde arz talep dengesi nasıl ilerliyor? İşte bu kırılımlarda özellikle bu rapor sonuçları ne işaret ediyor?
0: Şimdi bu raporda güzel tarafı kadın çalışan sayısı da bizim sektörde ve kadın yönetici sayısı da artıyor. 33 ve 37 diye ifade edebiliriz. Yani %33'e ulaşmış durumda kadın çalışan sayısı, %37'de kadın yöneticisi toplam yöneticiler arasında. Pazarda tabii teknoloji sektöründe şöyle bir kırılma yaşanıyor şu dönemde. Bir dönem biliyorsunuz beyin göçü diyorduk. Yani sürekli insanlar yurt dışına gidiyor. Evet. Çünkü yurt dışında fırsatlar daha fazla gözüküyordu. Fakat teknolojinin kullanımıyla ya da bunu bir araç olarak kullanan şirketlerin küçülme motivasyonuyla aslında bu göç tersine döndü diyebiliriz ülkemiz lehine. Ama ülkemizin dezavantajı ne? Maliyetlerimiz dolar bazında arttığı için rekabetçi konumumuzu bir parça kaybediyoruz gibi gözüküyor. Bunu da ürünleşmeyle ancak aşabileceğimizi öngörüyoruz. Yani teknokentlerdeki ürünleşmemizi arttırdığımızda, üretim dikeyindeki şirketlerimizi laboratuvar olarak kullanıp hem yapay zekada hem de yazılım çözümleriyle o laboratuvarda ürünlerimizi daha hızlı geliştirerek, daha çok geliştirerek aslında o insan kaynağı maliyetindeki dezavantajı ortadan kaldırmak hedefindeyiz.
1: Evet, ben şimdi pazar verileri sonuçlarını incelerken Türkiye'deki özellikle şirketlerin daha ziyade büyük ölçekli şirketlerin yapay zekayı bir stratejik verimlilik aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. Ancak genel itibariyle iş dünyasının %98'i küçük ve orta boy, yani evet, KOBİ'lerden oluşuyor. Bu, evet, kapsamda KOBİ'lerin başta olmak üzere tüm Türkiye genelindeki şirketlerin yapay zeka ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirme adına rapor neler sunuyor? Belki buradaki yol haritası, destek mekanizması nasıl sağlanmalı?
0: Yani ben buna şu örnekle cevap vermek istiyorum. İlham aldığımızda bir sektör olduğu için orada da çünkü ciddi miktarda KOBİ'nin neler yaptığını görüyoruz. Otomotiv sektörü. Otomotiv sektörü ülkemizin en fazla ihraç eden, ihraç alanı olan bir alan. Yaklaşık 41,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahipler. Ama bu büyüklüğün içinde bilinmeyen ve görünmeyen başka bir şey var. Otomotiv sektörünün yarattığı ekosistem, yani yan sanayi, 15.8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyor. Bunu da ben aslında bizim tüm sektörlerin KOBİ'leri olarak görüyorum. Orada da aslında önce KOBİ olarak başlamış yan sanayi markalaşmış şirketlere dönmüş bir ekosistem içinde. Dolayısıyla çok uzağa gitmeye gerek yok. Aslında otomotiv sektöründen ilham almalıyız. Otomotiv sektörünün yaptığı gibi arabanın her parçasını ben üretirim. Her motorunu ben üretirim, her kaportasını ben üretirim yerine. Ya ben arabanın toplamına odaklanıyorum ama bu işi uzmanlaşmış şirketlere bölüştürdüğümde yarattığı değer bizim toplam ihracatımızın 3 katı. Sadece yan sanayinin, bizim toplam sektörün yarattığından onun yan sanayisi 3 kat bir şey üretiyor. Dolayısıyla KOBİ'lerimiz teknoloji kullanımına daha da yaklaşacak. Biz bu teknolojileri daha da erişilebilir kıldığımızda, yapay zekayı kullanarak onların kullanımına daha da yaklaştırdığımızda, çünkü bizim sektörümüzün toplam yarattığı değeri sadece 54.8 olarak değerlendirmemek lazım. Biz tüm diğer sektörlerin büyümesine, hızına ve karlılığına katkı sağlıyoruz. Onların büyümesi de aslında bizim daha çok kullanmalarından geçiyor. Kendileri teknolojiyi üretmek yerine bizden alarak, en iyileri kullanarak aslında rekabette öne geçmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla onların toplamından da pay aldığımızı düşünüyorum değer yaratma konusunda.
1: Otomotiv sektörü model olarak alınmalıdır. Yan sanayisi gibi değil mi? Parça birbirini evet. destekleyen bir ekosistem oluşturmalıdır Aynen. diyorsunuz.
0: Yani kamuda, bankada, holdinglerimizde teknolojiyi içeride üretmek yerine aslında ana işi bu olan, kendi güçlü yanına odaklanıp teknolojide güçlü olan firmaları yanına alarak bir yere taşıması gerektiğini düşünüyorum. Gerçek bu.
1: Son dakikamız içerisinde Bilişim Sanayicileri Derneği olarak bu önümüzdeki döneme dair çalışmalarınızı da dinlemek isteriz. Son dakika içerisinde toparlayalım.
0: Bu rapor bize iyi bir yol gösterdi. Şimdi bunun çıktılarını üçer beşer madde halinde hazırlıyoruz. Önümüzdeki 2030 yılında nereye ulaşmak istiyoruz? Kamuda bakanlıklara gidip diyeceğiz ki ya biz sizden şunu istiyoruz değil. Biz birlikte şunu yaparsak aslında 2030'da ihracatımızı %2'den 4'e ulaştırırız. Ticaret Bakanlığı'na gideceğiz. Destekleri aslında büyümeye verirseniz, birlikte bu kurguyu yaparsak biz ihracatımızı Polonya seviyesine taşıyabileceğiz. Ve son olarak da siber güvenlik ve tüm paydaşları, bu vizyonun etrafında toplayıp bize ne düşüyor, biz onu yapmaya hazırız. Hep birlikte bunun çerçevesini çizmek amacındayız. Yani hedefimiz 2030'da şu resmi ikiye katlamak.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli açıklamalarınızı bizlerle paylaştığınız için. Bugün Bilişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak bizlerle beraberdi. Böylelikle bir gündem teknolojiyi daha burada noktalarken gelecek hafta yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Reklam. Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: Kale Kilit.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara

0: katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
3: İmzalama deneyiminin detaylarını soracağız. Ve yapay zeka destekli güvenlikte öne çıkan mimariler neler, detaylı bir şekilde soracağız. Ve elbette ArcSigner'ın bu alandaki çalışmaları konu başlıklarımızdan bir diğeri olacak. Yasin Bey, konulara geleceğim ama isterseniz ilk 6 ayı tamamlamak üzereyiz. Sektörde, dijital güvenlik sektöründe öne çıkan başlıklar neler oldu? İsterseniz oradan başlayalım.
4: Evet. Şimdi biz ArcSigner...

0: Genel olarak 170'ten fazla kamu kuruluşuna, 350'den fazla özel şirkete dijital güvenlik alanında hizmet sağlıyoruz. Bu dijital güvenlik alanı dediğimiz zaman da işte bankaların, operatörlerin uzaktan veya şubeden müşteri edinme süreçleri olsun, bunlarla belgelerini imzalamaları olsun veya bunların mobil uygulamalar, web uygulamaları, bunlara girişte güvenli bir şekilde kimlik doğrulamaları olsun. Biz bu teknolojileri üretiyoruz ve sağlıyoruz. 11 yılımızı doldurmuş bir şirketiz. Ve pek çok farklı sektöre hizmet veriyoruz. Şimdi son 6 ay içerisinde de hizmet verdiğimiz sektörlerden. İlk önce SPK ile başlayalım. Sermaye Piyasaları Kurulu tarafında özellikle kripto varlıklar ve yatırım şirketleri, bunların müşteri edinim süreçleriyle ilgili bir takım değişiklikler geldi. Artık müşteri temsilcisi yapılması zorunlu olan bazı işlemlerin yapay zeka teknolojilerle yapılabileceğine ilişkin bir şey geldi, düzenleme geldi. Bu da sektör tarafında güzel bir hareketlilik yarattı. Onu da zaten detaylandırırız. İkinci ilginç gelişme de 5809 sayılı kanuna tabi olan elektronik haberleşme sektöründeki, yani bugün operatörler diyelim, elektronik imza şirketleri, kayıt deposu hizmet sağlayıcıları ve minimum şirketler, mesela internet hizmet sağlayıcıları, bu şirketlerin kimlik tespitlerini yürütürken kullanmaları gereken tekniklerle ilgili detaylandırmalar geldi ve dün de resmi gazetede yayınlandı. Bunu da detaylandırırız. Hani sektör artık şöyle diyor ki, sen müşteri edineceksen veya müşteri hizmet vereceksen 7/24 hizmet verebileceğin güvenli altyapıları kurabilirsin. Ve bu altyapılarla sen müşterilere illa şubelere gelmeden uzaktan kimlik tespiti yaparaktan da müşteri edinebilirsin. Onları müşteri olarak alabilirsin. Sözleşmeleri imzalayabilirsin ama kağıtsız bir şekilde imzalayabilirsin. Yani hem kişilerin hizmetlere erişimlerini hızlandırdı, kişilerin başvuru süreçlerini hani kolaylaştırdı genel olarak baktığımızda. Aynı zamanda da operasyonel maliyetleri düşürecek güzel böyle çözümler getirmiş oldu. Sektörde hani ilk 6 ay içerisinde gördüğümüz yine kimlik tespiti, kimlik doğrulama ve e-imza alanında Türkiye'deki o ivmenin devam etmesi.
1: Şimdi Yasin Bey, e-imza kullanımında en büyük sorunlardan biri yenileme süreçlerinde yaşanan zaman kaybıydı. Sıkça da kullandığınız Tokun Çöplü'ne son söylemi var. Yayın öncesi sevgili Özlem Hanım'la da üçümüz sohbet ederken özellikle o da sık sık vurguladı ve özellikle bu konuyu da konuşmamızda istediği sektörün önemli konularından birisi. Nedir bu?
0: Şimdi elektronik imzayı atarken biz kart okuyucular kullanıyoruz. Bu kart okuyucuları da işte sertifikalarımız 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık sertifikalar olabiliyor ve bu sertifikaların da yenilenmesi gerekiyor. Genellikle farklı bir cihaz alaraktan sertifika yenilemesi yapılıyor. Hani şeye baktığımızda, uygulamaya baktığımızda. Şimdi bunu da matematiğe vurursak son 20 yıl içerisinde belki yaklaşık 150 milyon adet kart okuyucunun ithal edildiğini biz şey yapıyoruz, görüyoruz. Mesela hatta profesyonellerimiz var, böyle konuşuyoruz. Çekmecesini açıyor. İşte ya diyor, bak diyor, benim diyor bundan önce kullandığım 10 tane e-imza tokenu diyor. Bizler e-imza üreticisi olmamıza rağmen, kart okuyucu üreticisi olmamıza rağmen dedik ya dedik. Peki dedik, bizim her türlü cihaza, sadece kendi ürettiğimiz cihazlar değil, uluslararası standartlar o gün her türlü cihaza sertifika yüklememiz de mümkün olabilir mi dedik. Ve bu anlamda da yenileme platformu çözümümüzü 15 Nisan tarihi itibariyle devreye aldık. Şu anda ArcSigner kullanıcıları bilgisayarlarında şayet sertifikaların süresi bitmeye yakınsa, son bir ay kaldıysa veya işte şey sertifikaları bittiyse, gayet rahat bir şekilde kart okuyucu tekrar almalarına gerek kalmadan, ona da ekstra para ödemelerine gerek kalmadan ve anında hızlı bir şekilde sertifikalarını kimlik doğruladıktan sonra 5 dakika içerisinde kart okuyucudan yükleyebiliyorlar. Avantajı ne? Bir defa dediğimiz gibi milli servet. Yani siz hani o kadar cihaz ithal ediyorsunuz. Biz diyoruz ki ya bunu ithal etmeye gerek yok. Yani üretme anlamında da ya zaten üretiliyor. Tamam, sektör her yıl %17 oranında büyüyor. Ama mevcut cihazlarımızı da kullanalım diyoruz ve bunu getirdik yenilik olarak ve bayağı da talep görüyor. Böylelikle siz hani o plastik ve elektronik atık tarafını azaltmış oluyorsunuz. Yani bizim en büyük katma değerimiz orada. Hem son kullanıcı katma değerimiz hem de total olarak, yani kamuya katma değerimiz o plastik çöplüğünden arınmak için bir fırsat sağlamış oluyoruz.
1: Yani e-imza almak için token taşımak zorunda kalınmayacak artık. Yani
0: normalde işte webden girdiniz, buldunuz, hadi sipariş verdim dediniz, size geldi. Kargo ile gelmesi veya size gitmeniz 6 saat ila 2 gün arası sürebiliyor, 3 gün sürebiliyor. Hı-hı. Onun için e-imzanız var önceden kullandınız ve imza atmanız gerekiyor. Sık da kullanmıyorsunuz diyelim, taktınız e-imzanızı. Hı-hı. PIN'inizi biliyorsanız hemen orada e-imza sertkınızı yükleyebiliyoruz. Mevzuat gereği de eğer ki biyometrik doğrulama yapmadıysak, yani mobil doğrulama yapmadıysak, onu da birazdan bahsederim. Mobil doğrulama yapmadıysak, e-devlet üzerinden yaptıysak doğrulamayı 3 saat sonra da kullanmaya başlıyorlar.
1: Peki şimdi 15 gün sonra 26 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni kimlik doğrulama, evet, düzenlemeleri var. Sektörü nasıl etkileyecek ve Aksigner bu döneme nasıl hazırlandı?
0: Şimdi geçen yıl sahte kimliklerle e-imza üretilmesi konusuna şahit olduk. Evet. Ve bununla ilgili ciddi hani mağduriyetler yaşandığını gördük ve güveni de zedelediğini gördük ve buna ilişkin de BTK'nın almış olduğu güzel güvenlik önlemleri var. Yani diyor ki siz diyor artık kimlik tespitini bir defa göz marifetini, yani kimlik kartını aldım elime, baktım o şekilde devamdır dedim, yok bu. Elektronik olarak yapacaksın diyor. Artı bunu daha da sıkılaştırıyorum diyor. Bu nedir sıkılaştırmadan kastımız? Örneğin E-Devlet kapısına gidiyordunuz siz. Ben operatör üzerinden hat açtıracağım dedim veya elektronik imza alacağım. Orada ilgili operatörün sayfasını seçiyordum E-Devlet kapısından. Bana orada taahhütnameyi gösteriyordu. Onaylıyorum diyordum, okey diyordu. Peki buraya giriş yaparken ne kullanıyordum? Ya banka şifresiyle, banka üzerinden giriyordum Sefer Bey. Ya elektronik imza ile giriyordum, ya mobil imza ile giriyordum. Böyle yöntemler vardı. Diyor ki ben diyor bunlar bilinebilen ve paylaşılabilen veriler olduğu için banka hesap bilgilerini insanlar muhasebecileriyle paylaşabiliyorlar, yani avukatlarıyla paylaşabiliyorlar bazı bilgileri. Paylaşabilen bilgiye itibar etmiyorum diyor. O yüzden artık 26 Haziran'da E-Devlet kapısından girişlerde kesinlikle banka hesaplarıyla girmek zorunda kalmayacaksınız. E peki bildiğimde beni sınamayacaksa neyle sınayacak? O kişi o kişi olduğuma nasıl inanacak? Artık mobil app'i var. E-Devlet kapısının mobil app'i üzerinden NFC'li bankalarda yaptığımız TC kimlik kartının NFC çipini okutaraktan orada gerçekten o kimliğe sahip mi ve gerçek bir kimliğe mi sahip? Bu nüfus vatandaşlarının üretilmiş bir kimlik mi diye test yapacak. Bu şekilde o kimlik doğrulama yapacak. Buna ek olarak bizim yaptığımız ve bankalarda kullandığımız mobil kimlik doğrulama var. Aradaki farkı ne? Aradaki farkı şu, BTK aynı zamanda diyor ki biyometrik kimlik doğrulamaya daha da önem ver. E-Devlet pratik olsun diyorsan tamam E-Devlet'i yap ama NFC'li yapacaksın. Fakat pratik olsun dediğimiz yer değil de güçlü kimlik doğrulama yapıyorsan biyometrik yapacaksın. Orada da artık sadece yüz ile doğrulama değil, parmak iziyle de doğrulamayı getiriyor Sefer Bey. Yani artık şubelerde kayıtlı kek cihazlarıyla artık hani şey parmak izi doğrulaması da, yani sadece kimlik kartını sahip olmanız yetmeyecek, pin bilmeniz de yetmeyecek, parmak izi doğrulamanızla da orada artık kimlik doğrulama yapılıyor olacak. Yani BTK kimlik tespitinin güçlülük seviyesini, kalite seviyesini artırılmasını istiyor.
1: Yani siz bu döneme nasıl hazırlanıyorsunuz? Bir de tabii ki kripto varlık platformları ve kuruluşları, şey, evet, ödeme kuruluşlarında neler değişecek o tarafta?
0: Şimdi elektronik haberleşme sektörü ki yaklaşık 500 şirketi ilgilendiriyor. Büyük ölçekli şirketler bunlar. Evet. Bu büyük ölçekli şirketlere biz zaten hem mobil kimlik tespiti çözümümüzü veriyorduk. Mobile KYC çözümlerimizi veriyorduk. Buna ek olarak özel Türkiye'de geliştirdiğimiz kart okuyucularımız var. Bu kart okuyucularımızla da kimlik tespitine imkan sağlıyorduk. Buna ek olarak şu anda parmak izi sensörlü kimlik doğrulama cihazlarımızda şey yapıyoruz, geliştiriyoruz. O konularda da hani bunun hizmetini veriyor olacağız. Yani burada 360 derece uçtan uca kimlik tespiti çözümümüzü vermiş oluyoruz. Ama en muazzam tarafı şu. Şimdi işte sizde de yayından önce bahsettim. Sevgili Selim hocamız yarın ofisimizde
1: Selim
0: ağırlıyoruz.
1: Yazıcı.
0: Selim Yazıcı hocamızı ofisimizde ağırlıyoruz. Bu çözümlerimizle beraber hani şey yapacağız, kendisine göstereceğiz ve işte Fintech İstanbul'da da sunumunu yapacağız. Yani bu çözümlerimizle siz şöyle düşünün, bir tane platformdan farklı kanallardan kimlik tespiti yaptırtabileceksiniz, müşteri edinimi yaptırtabileceksiniz, başarılı başarısı takip edebileceksiniz. İster mobilden, ister webden, ister şubeden, isterse kiosk benzeri araçlarla kimlik tespitini, kimlik doğrulamayı, hatta belge imzalamayı da buraya ekleyin. Bu sonucu yapabiliyor olacaksınız. SPK tarafına gelirsek, şimdi örnek veriyorum, kripto şirketlerine soruyorduk biz, siz kaç müşteri edinmeyi planlıyorsunuz. 1 milyon müşteri edineceğiz. Peki bunun çağrı merkezi maliyetini hiç düşündünüz mü diyorduk. Takriben bir yılda 1 milyon kişiyi onboard etmeleri için 100 kişi istihdam etmeleri gerekiyordu müşteri temsilcisi. O yüzden pek çok kripto şirketi ya mevzuata uyamadı Türkiye'de veya geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi SPK ve MASAK tarafındaki düzenlemeyle şunu yapmış oluyor. Bizim GPU tabanlı yaptığımız bir kimlik tespit çözümümüz var artık.
1: GPU nedir?
0: GPU'muz da nedir? Evet,
1: için.
0: Grafik tabanlı. Bu hani hızlanmış işte Nvidia markasını duyduk böyle. Hı hı. İşte güçlü hızlandırılmış böyle hani şey diyelim normal geleneksel işlemcilere göre çok çok hızlı bir şekilde kimlik tespiti yapabildiğimiz çözümler. Yapay zekayı daha iyi çalıştırdığımız çözümler. Bu çözümlerle şunu yapmış oluyoruz. Normal piyasada bildiğimiz güvenlik uygulamaları belgenin ön yüzünün sadece fotoğrafını çekiyor. Arkasının fotoğrafını çekiyor. Görünen ögelerle kimlik tespitini yaparken biz saniyede 5 frame çekerekten ve bunu da yapay zeka ile analiz yaparaktan uçtan uca kesintisiz bir deneyim orada sağlıyoruz. Bu neyi sağlıyor? Bir, sadece görünür ögeler değil, hologram gibi, hayalet görsel gibi yarı görünür güvenlik ögelerinde kontrolünü gerçekleştiririz. İkincisi, ortalama 3 dakika süren kimlik tespit sürecinde 45 saniye düşürebiliyoruz. Ses de sizi yönlendiriyor. Daha böyle gerçekçi bir deneyim yaşanmış oluyor. Pek çok kişi var. İlk defa telefonlarıyla böyle bir şey yapacaklar. Soru işareti oluşuyordu kafalarında. Şimdi artık böyle daha hata affeden, toleranslı bir sistem var. Lütfen kimlik kartını şimdi yukarıya oynat, aşağıya oynat, şimdi yön değiştir. Yo, ön yüzü değil bu, arka yüzü, arka yüzü değil ön yüzünü göster gibi. Böyle yönergelerle süreci daha optimize etmiş oluyoruz.
1: Anladım.
0: 100 kat daha güçlü bir kimlik tespiti ve daha kısa bir kimlik tespiti olmuş oluyor.
1: Anladım. Peki Yasin Bey, istersen şimdi sizin için güzel bir haberdi aslında. Avrupa'da ödül aldınız. Bu
0: evet.
1: Ödül neyi ifade ediyor Türkiye'de sektör için?
0: Şimdi KYC alanı yani müşteri edinme alanında her ülke ve her hani şirket ciddi çalışmalar yapıyor. Bunlar içerisinde en önemli koşul şu. Biz şimdi 70'e yakın finansal şirkette mesela KYC operasyonu yapıyoruz. Bu entegrasyon sürelerinin çok uzun sürdüğünü gördük. Ve bunu birkaç programda da beraber bahsetmiştik.
1: Evet,
0: yani günlerden aylara kadar böyle sürebilen bir entegrasyon süreci. Aynı zamanda ekiplerde de sirkülasyonlar olabiliyor. Müşterilerimizde de sirkülasyonlar olabiliyor ekiplerinde. Bu sefer know-how transferinde eksiklikler olabiliyor gibi. Şu anda Sefer Bey ödül aldığımız ürünümüz bizim Arsenal Suite ürünümüz. Biraz önce hani bahsettiğim Selim hocamızla da beraber bir detaylı üzerinden geçeceğimiz hani çözümümüz. Bu çözümün en önemli özelliği bir dashboard. Düşünün bu dashboardta artık diyorsunuz ki ben kimlik tespiti yapacağım. Şu kimlik kartlarıyla yapmak istiyorum. Ve ben bu kimlik kartlarında şu güvenlik ögelerin kontrolünü istiyorum. Bunlar standart kontrol olsun, bunlar yapay zeka tabanlı kontrol olsun, bunların ağırlıkları da şu kadar olsun. Yani eğer bu kontrolleri geçemezse müşteri temsilcisini otomatik yönlendirirsin veya her zaman yönlendirirsin diye. Sizin sadece uyum ekipleriniz ve iş ekipleriniz bunun tasarımını yapıyor. Eskiden bunu ekipler kodluyordu. Artık sıfır kodlama, kod yok. Sadece iki satır gidiyorsunuz mobil tarafta veya web tarafında. Siz bunları diyorsunuz ki şu konfigürasyona göre sen işlem yapacaksın, ona göre işlem yapılıyor. Bu şu anlama geliyor. Herhangi bir yerde uyum ekibi bir şey mi değiştirdi diyelim. Uygulamalar yeniden markete çıkmadan, müşterilerde güncellemeye gerek kalmadan otomatik anında bütün güncellemeler yapıyor. Ekranlarınızı da oradan tasarlıyorsunuz. Yani evet. Amacımız şu, mobil geliştirme, web geliştirme sürelerini kısaltmak ve tamamen kontrolü uyum ekiplerine ve iş ekiplerine devredebilmek.
1: Evet, bununla da Avrupa'da
0: aynen. Evet.
1: Best Digital Identity Verification Solutions ödülü
0: aynen,
1: almışsınız.
0: Aynen.
1: Tebrik ediyoruz
0: çok
1: tekrar. Şimdi tabii birçok kurum kendi uygulamasından çıkmadan kimlik doğrulama ve imzalama işlemlerini yapmak istiyor haklı olarak. Dolayısıyla siz API altyapısını bu noktada API altyapınızda neler sunuyorsunuz?
0: Şimdi elektronik imzayı konuştuk. Katman katman aslında bunlar. Ben matruşkaya benzetiyorum. Yani herkes dışarıdan ya imza yapalım, kimlik doğrulama yapalım, kimlik tespit yapalım ama bunun bir şey var, core kısmı var, öz kısmı var. API dediğimiz bir kısım. Şimdi Türkiye'de bunu geliştiren, sıfırdan geliştiren 3 veya 4 tane firma var. Bu 3-4 firmanın geliştirmiş olduğu ürünleri alıp bunun üzerine katman yapan da başka firmalar var. Ondan sonra şimdi ArcSigner'ın burada en büyük sağlamış olduğu özellikler şunlar. Biz tabii 11 yıl içerisinde hani neler neler kattık bunun içerisinde. Birincisi şu, Windows, Mac ve Linux kullanıcılarına siz e-imza attırtmak istiyorsunuz veya TC kimlik kartı ile kimlik doğrulamak istiyorsunuz. Son kullanıcılara biz bu hizmeti verebiliyoruz. Şu anda Türkiye'de 5 milyondan fazla bilgisayarda kurulu bir platformuz biz. En büyük avantajınız 1-5 milyon tane bilgisayarda kurulu, antivirüs 11'den fazla antivirüsün de tanımış olduğu bir çözüm. Dediğim gibi 170'ten fazla kamu kuruluşu ve pek çok özel şirket tarafından kullanılıyor. Bu birinci avantaj. İkinci avantaj şu, cep telefonuna da imza atmak istiyorsunuz siz mobil operatörler üzerinden. 3 operatörümüzle de entegreyiz. Siz çok az kodlama yaparaktan direkt ben bu 3 operatör detayı eğer varsa mobil imzayı kullandırtabiliyorsunuz. En büyük avantajlardan İkincisi. Geldim üçüncüsüne. Üçüncüsü de şu. Ya ben yurt dışına gidiyorum veya üst düzey yöneticiyim, benim çok belge imzalamam gerekiyor. Sen bana iOS'ta Android'de imza atabilmemi sağlıyor musun? Bizim Bluetooth'lu kart okuyucularımız var. Tamamen yerli üretimimiz bunlar Sefer Bey. Biz bu kart okuyucularımızda da şu an pek çok bakanlığımız kullanıyor. Pek çok üst düzey yöneticimiz kullanıyor. Biz bunlara imza attırtabiliyoruz. Ve hani dediğim gibi sıfırdan yazdığımız için şöyle de bir avantajımız var. Gigabaytlarca belge imzalamanız gerekiyor. Örneğin proje paftaları. Bunların hepsinde yine aynı çözümü imzalayabiliyorsunuz. Şunu da ekleyelim. Pasaportlarla ilgili bir çalışmamız var. Belki hani bir sonraki...
1: Yani öncesi konuşmuş lütfen. Evet. Onu önemli bir...
0: Çok konu. Önemli. Şimdi hükümetimizin bir politikası var. Nedir? Güvenli Liman Türkiye. Ve Türkiye'de artık dijital şirketlerin kuruluşunu istiyoruz. Yani yabancı vatandaşlar Türkiye'de nasıl ki bunu zamanında Birleşik Arap Emirliği'nde örneğini gördük. Orada pek çok şirket kuruldu. Şirketler kurulabildi. Estonya'da da şu anda insanlar uzaktan vatandaş gibi şirket kuruluşu yapabilirler. Türkiye'de artık hem bir tek vize programı var. Biz Türkcorn şirketiyiz. Yani Türkiye'nin seçmiş olduğu 39 Unicorn adayı şirketten bir tanesiyiz. Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın bir programı, tek vize programı. Yabancılar artık çok rahat bir şekilde 15 gün içerisinde çalışma izni alabiliyor. Şimdi aynı şekilde şirket kurabilecekler. Ha, bu şirket kuruluşuna biz e-imza vermemiz lazım. Nasıl vereceğiz? Artık pasaportta kimlik doğrulama. Yani biz bu 26 Haziran tarihinde aynı zamanda 9 dili destekleyecek şekilde bu 5 milyon bilgisayarda kullandığımız yazılımlarımızı güncelliyoruz. Artık 9 farklı dilde kullanıcılar kullanabilecekler, imza atabilecekler, imzalarını doğrulayabilecekler. Ek olarak pasaportla burada başvurularını yapabilecekler. İster mobilden, ister webden ve pasaportla yaptık çipli pasaportları yaklaşık 200 farklı ülkenin pasaportu. Çipli pasaportla yapılan başvurularla biz burada şirket açılışında kullanılması gereken belge imzalanacak. Buradaki e-imzalarını direkt ben bu şekilde veriyor olacağız. Bir de bilgisayarlara yüklenebilir hale getireceğiz Sefer Bey elektronik imzalarını. Yani token bulmalarına da gerek yok. Arayıp taramalarına da gerek yok. Normal bilgisayarlardaki güvenilir çipler var. O güvenilir çiplerini de artık e-imza yükler hale getireceğiz. Böylelikle yerlerinden kalkmadan şirket başvurularını yani şirket açılım işlemlerini yapabilecekler. Orada biz e-imza sağlayıcısı olacağız partnerlerimizle beraber.
1: Yasin Bey, şimdi şirketler bugün onlarca farklı dijital çözüm kullanıyor. Siz ArcSigner Suite tam olarak hangi çözümlere ihtiyaca cevap veriyor sizin ArcSigner Suite?
0: Şimdi müşteri edinimi sürecinde dediğim gibi bir kimlik tespiti aşaması var. Ya ben birisiyle sözleşme imzalayacağım. Ben elektrik mesela idaresiyim. Sözleşme imzalayacağım. Ben o kişiye hizmet vereceğim. Fatura keseceğim. O bana ödeme yapacak. Ya ödeme yapmazsa hukuka gideceğim. O zaman benim garantiyi almam lazım. Buradaki hukuk sürecinde dediğimiz kısım işte burası. Biz ne yapıyoruz? Nitelikli bir kimlik tespiti. Evet. Bir defa kişi o kişi mi? Ben sözleşme akdedeceğim de yani kişinin oradaki ıslak imzasına bakarak sözleşme akdetmemem lazım. Bir defa bir nitelik yani gerçek bir kimliğe sahip bir vatandaş mı? İkinci onun kontrolünü yapıyorsunuz. İkincisi evet. Ölü mü değil mi kontrolünü yapıyorsunuz değil mi? Pek çok ölü vatandaş adına kredi çekilebiliyordu.
1: Maalesef.
0: Değil mi? Hesaplar açılabilir. Yani bu kişi var mı yok mu? Cezalı mı değil mi? Gerçekte yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bunların kontrolünü yapıyorsunuz ama bunları elektronik yapabilmeniz lazım. Bu kişiyle açtınız sonra bir mesela bir taahhütname imzalayacaksınız. Nasıl imzalayacaksınız bu taahhütnameyi? Sen elektronik olarak açtın, ıslak imzayla yaptın. Adam dedi ki o imza bana ait değildi. Nasıl bunu mahkemede geri döndüreceksin? İşte biz orada 5070'e uygun elektronik imza dağıtmalarını sağlıyoruz. Eğer BDD, yani banka ise zaten BDDK'nın çıkartmış olduğu uzaktan işlem güvenliği yöntemiyle şayet normal bir işletme ise 5070 elektronik imza kanunda tariflenen bütün alanlar için normal 5070 elektronik imzayla imzalattırıyoruz ki böylelikle koruma altına alıyoruz o işletmeleri. İşte SUİT dediğimiz kavram uçtan uca kimlik tespit, kimlik doğrulama, belge imzalama ve belge doğrulamayı sağlamış oluyor.
1: Hepsi bir yerde diyorsun.
0: Evet.
1: Yasin Bey çok teşekkür ederim değerli katılımınız ve yorumlarınız için. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Aksigner kurucu ortağı ve CEO'su Yasin Kahramaner'di. Yasin Kahramaner'le birlikte dijital güvenlik sektöründe özellikle 26 Haziran sonrası yaşayacağımız yenilikler ve bu yeniliklere gerek biz kullanıcılar gerekse şirketler nasıl hazırlanmalı detaylı bir şekilde konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım

0: Komisyonu sıfır.
1: Hayır.
0: Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Empara, Empara, bankanın güzeli.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
7: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
6: Bak televizyon hazır.
7: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
6: Kahraman!
7: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
6: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
7: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı özel yayını ile birlikte karşınızdayız. Birazdan ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Haziran ayına ilişkin hemen konuklarımı anons etmek istiyorum. Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Doktor Gülay Elif Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, bir diğer taraflı Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren de bizlerle birlikte. Aslı sen de bir kez daha hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Ve birazdan da değerli konuğumuz yine bizlerim aramıza katılacak. İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin de bizlerle birlikte olacak. Hemen şöyle bir beklentileri almak isterim. Öncelikle Elif, ne dersin, bugün herhangi bir teknik düzeltme gelir mi?
1: Açıkçası ben bekliyorum minik bir teknik düzeltme, senin söylediğin gibi yani piyasadaki faiz oranlarını etkileyecek bir adım değil ama hani bir süredir Şubat sonu İran Savaşı ile beraber kapatılmış olan bir hafta vadeli repo faiz kullanımının o kanalın açıkçası açılmasını öngörüyoruz. Onun da 37 değil ama dediğim gibi şu an aslında piyasadaki cari faiz olan 40'a çekilip sonrasında da herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Tabii üst bantta teknik bir şekilde bir ufak bir artış olabilir ama hani böyle bir minik bir ayarlama öngörümüz var. O da aslında enflasyon raporunda Sayın Başkan'ın sözleri söylemi üzerine bu düşünceyi öne getiriyoruz ama hiçbir şey de olmayabilir tabii, göreceğiz.
0: Peki hemen şöyle Nilüfer'e de hoş geldin demek istiyorum. Nilüfer hoş geldin. Gülay Elif Yıldırım diyor ki ben teknik düzeltme bekliyorum. Sen ne düşünüyorsun?
2: Biz beklemiyoruz.
0: Evet. İki karşılıklı. Bu arada 3 Boğaziçi'li şu anda bizimle birlikte aynı masada. Merkez Bankası Başkanı'nın da Boğaziçi'li olduğunu hatırlatalım. Evet. İki Boğaziçi'li şu an karşılıklı. Beklemiyorum.
2: Ya biz beklemiyoruz. Aslında tabii ki ihtimal dahilinde yani çok arada kaldık biz de. Özellikle bu mutlak mutlan kararı sonrasındaki piyasa volatilitesiyle birlikte herhalde artık gelir bir teknik artırım diye düşündük ama ondan sonra yaşanan gelişmeler, piyasada tekrar bir rahatlama olması, yabancı yatırımcı girişlerin tekrar oluşması ve merkezin rezerv biriktirebiliyor olması. Bir de önümüzdeki dönemde enflasyonun daha düşük gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Haziran ayı öngörülerimiz düşük seviyelerde. Enflasyonun alt detaylarında da az da olsa olumlu göstergeler var. O nedenle biz biraz daha böyle bu dönemi geçirip barış da olursa ondan sonra da zaten belki hiç arttırma da gerek kalmayacağı için biraz daha beklemeyi tercih edeceğiz.
0: İndirim patikasını ne zaman bekliyorsun?
2: Biz onu Eylül'den sonra bekliyoruz.
0: Sonra. Peki hemen Aslı'ya dönmek istiyorum. Aslı. Birebir. Şu anda. Oyunu nereden kullanıyorsun?
3: Ne desem. Yok, bence ben de çok ortadayım aslında. Yani sonuçta bir uzun zamandır aslında yapılması gerekenin biraz daha bu geçici olan statünün kalıcı hale getirilmesi olduğu görüşünü düşünüyorum. Zira bence enflasyon görünümü, yani şuradan bakınca yıl sonu için enflasyon hedefi Merkez Bankası'nın %24, tahmini %26 ama şu anda aslında ana eğilime bakacak olursak %30'lar civarında giden bir seyir var. Dolayısıyla belli ki bu enflasyon baskısı çok da geçici değil. Daha bir süre daha bizimle birlikte. Dolayısıyla mevcut geçici olarak yapılan bu sıkılaştırmanın kalıcı hale getirilmesi sanki benim açımdan da daha mantıklı gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan baktığımız zaman özellikle son dönemde hem sabah da konuştuk seninle, son 6 gündür aslında Merkez Bankası'nın rezerv birikiminin devam ettiğini görüyoruz. Ve dolarizasyon konusunda da çok ciddi bir değişiklik yok. Geldi. Dolayısıyla geldi mi?
0: Geldi, karar geldi. %37'de sabit bıraktı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efendim. Evet, beklentilere paralel ancak burada aslında bir arttırım bekleyen, teknik düzeltme bekleyen de ekonomistlerin var olmasına rağmen bu süreçte serbest bıraktığını takip ettik. Hemen şöyle bir piyasa tepkisine bakmak istiyorum. Sabit bıraktıktan sonra Borsa İstanbul tarafında yatay bir görünüm korunmaya devam ediyor. 13.742 puandan işlem geçiyor. Dolar TL tarafında yatay bir görünüm yine var. 46.15 seviyelerini yakından takip ederken Euro TL tarafında 53.29 ve Euro Dolar çaprazı ise 1.15.33 seviyesinden işlem geçiyor. Bankalar tarafına bir de hızlıca bakmak istiyorum. Bankalar tarafında ise 0.55'lik yön yukarı pozitif fiyatlama devam ediyor burada. Karar öncesi korumayı da devam ettiriyor. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul Sanayi Endeksine baktığımız zaman orada yatay bir görünüm. Maliye Endeks tarafında pozitif bir görünüm. Ulaştırma tarafında ise yine pozitif bir görünümü takip ediyoruz. Ancak bankalar kazançlarını bir miktar daha vermeye eğilimli gibi duruyor. Bunun yanı sıra diğer tarafta da özellikle hizmetler endeksinde 0.21'lik bir geri çekilmeye işaret ederken turizm endeksi tarafında %1.5'luk bir geri çekimi, ulaştırma endeksi tarafında ise orada da 0.11'lik yön yukarı. Hemen metne geçmek istiyorum efendim. Metinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası metninde para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını ise %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35.5'da sabit tutmuştur. Evet, değişen ifadeler var. Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir diyor Merkez Bankası. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir diyor. Yeni ifade yine buraya eklenmiş. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir diyor. Bu da yine aslında yeni bir ifade olarak eklenmiş. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir diyor. Enflasyon paragrafı önemli bir paragraf olarak karşımıza çıkıyor. Nilüfer, nasıl okuyorsun şu anda? Mayıs ayındaki gerilemeden dolayı mı sabit bıraktı? Nasıl özetlersin?

0: Yani şöyle aslında Mayıs ayı enflasyonu ve hani ben de ilk başta söylemiştim alt detaylarında bir takım olumlu haberler var. Merkez Bankası da enflasyon gelişmeleri raporunu yayınladığında orada takip ettiği farklı o ana eğilim göstergelerinin ortalamasında da aylık bazda bir iyileşme vardı. Hani 3 aylıkta yatay seyretse de. Bir de gıdanın da tabii desteğiyle manşet enflasyonunun da ana eğilim olarak gerilediğini gördük. Yani mevsimsellikten arındırılmış olarak. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak biraz tabii seviyede düşük olduğu için her ne kadar piyasa beklentilerini aşsa da 1.7 ile enflasyon önceki ayların oldukça altında bir enflasyondu. Dolayısıyla buna dikkat çekmiş. Burada bence yine de temkinli bir dil kullanmış. Yani bir miktar gerilemiştir diyerek hani enflasyonla ilgili çok da güvercin bir mesaj vermek istememiş Merkez Bankası ama en azından oradaki iyileşmeyi de not etmiş. Mesela genelde bir sonraki aya ilişkin de vereceği bir mesaj varsa önden vermek istediği, piyasaları hazırlamak istediği onu da bazen burada iletişimini yapıyor. Ama mesela şu an yapmamış. Oysa ki Haziran ayı aslında iyi bir ay olacak. Genel beklenti de o yönde, bizim araştırma da o yönde bekliyor. Ona da değinebilirdi örneğin. Yani iyimserliği
1: Haziran ayını iyimserliğini öne çıkarmadı.
0: Ama onu yapmamış. Dolayısıyla bence nispeten hani daha da güvercin olma ihtimali varken biraz daha temkinli kalmış. O açıdan hani çok sürpriz bir açıklama yok. Bunu belirtmesi normal. Diğer taraftan ekonomideki yavaşlamayı bir önceki metinde eklemişti. İktisadi faaliyetteki yavaşlamayı. Onun devam ettiğini burada birinci çeyrek büyüme verileri de geldiği için bunu verilerin üzerinden de bu yavaşlamanın teyit edildiğine değiniyor ve öncü göstergeler her ne kadar Haziran ayı tamamı yayınlanmamış olsa da en azından Nisan-Mayıs ortalamasında yavaşlamanın devam ettiğini zaten birçok gösterge bize söylüyor. Ona dikkat çekmiş. Yani burada bence hem enflasyonda kısmi bir iyileşme olması hem de ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon görünümünde yaratabileceği belki bir olumlu katkı. Bu ikisini dikkate alarak bence mevcut seviyesinde korumayı tercih etmiş. Yani gerekçesi hem yavaşlama hem de Mayıs ayı enflasyondaki bir tık da olsa daha olumlu tablo diye özetleyebiliriz.
1: Peki Güle Elif Yıldırım, sen ne dersin? Özellikle buradaki ana hikayede enflasyon paragrafında Mayıs ayına işaret ediyor ama Haziran'daki iyimser beklentiyi paragrafa dahil etmemiş dedi Nüfer. O yüzden temkinli bir enflasyona bakış mı?
2: Evet, söylenebilir ama bir de önemli bir cümle gitmiş buradan bir öncekine baktığımızda. Diyor ki yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır. Bu cümleyi şeyde göremiyoruz, Haziran raporunda göremiyoruz. Bence hani geçen Nisan'ı hatırladığımız zaman bu özellikle şeyin enflasyon paragrafının daha şahin bir tutuma girdiğini aslında anlatan cümlelerden birisiydi. Burada onun gitmesi önemli. Çünkü biliyorsunuz sadece hani tek manşette gördüğümüz etkiler değil, ikincil etkiler, beklentilere yansıyan etkiler, hizmet sektörüne, hizmet enflasyonuna yansıyan etkiler çok önemliydi bu arz şokunda yaşamakta olduğumuz. Hani bunun gitmesi de aslında evet burada biraz daha temkini elden bırakmamış Nilüfer'in söylediği gibi Mayıs ayını biz de biraz daha gerilemesini bekliyoruz ama yıllık bazda baktığımızda çok önemli bir gerileme beklemiyoruz. Yani yine 32'ler, 31,5-32'ler civarında bir enflasyon, yıllık enflasyon beklentimiz var. Hani bunu düşündüğüm zaman bunun, yani bu cümlenin gitmiş olması evet biraz daha daha iyimser bir önceki görüntüye göre. Bunun da tabii en önemli etkisi İran, ABD, İsrail tarafındaki durumun biraz daha yönetilebilir hale geldiği düşünülüyor aslında ama hani bir gün farklı, diğer gün bambaşka açıklamalar yapılıyor. Pazartesi günü geldiğimizde hani bir anlaşmaya kesin gözünde bakarken biraz önce çıkarken işte sabah da aynı şekilde İran'a çok ciddi bir bombalama, çok ciddi bir saldırı yapacağız dendi. Yani hani evet, mesela bir de şu var, bir önceki şeyde belirgin oynaklık ifadesi geçirilmiş enerji fiyatlarına ilgili, burada oynaklık olarak oynaklık biraz daha yumuşatılmış, o da dikkatimi çekti. Evet, yani Nisan 22 Nisan raporuna, oradaki karara göre enflasyon tarafında biraz daha sanki kötünün geride kaldığını bize ifade ediyor ama yine de temkini elden bırakmayan, demin de söylediğim gibi yani aylık bazda gerileyecek olsa bile yine yıllık bazda işte bu takıldığımız noktalardan pek fazla aşağıya gelemeyeceğimiz bir dönem, en azından Eylül ayına kadar yine 30 bandında gidecek yıllık. Peki. Fazla bir enflasyon göreceğiz. Onun da hani farkındalığının olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi sen az önce dikkatle çektin. Yakın dönemdeki, hı-hı, gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır paragrafı bir önceki sefer aslında daha şahin olarak, hı-hı, algılanmıştı. Ama bu ifade sanıyorum biraz açıklanarak mı yazılmış? Beklenti kanalı üzerindeki enflasyon görünümüne ilişkin. İkincil etki ne diye sorduğunda siz bana beklenti kanalı demiştiniz. Biraz daha böyle açarak mı yazmış onu acaba?
3: Yani sadece tabii beklenti değil tabii orada. İkincil etki dediğimiz zaman mesela enerji fiyatlarının diğer maliyet, yani diğer şey taraflarına yansımaları. Direkt etki dediğimiz zaman enerjinin işte akaryakıt, işte elektrik, gaz gibi fiyatlara direkt yansıması. Hı-hı. İkinci etkilerde bunların mesela ulaştırma hizmetleri veya bu maliyet artışları nedeniyle diğer ürünlere yansımasını konuşuyoruz. Evet, yani aslında bakarsan senin de burada bahsettiğin gibi biraz daha burayı açmış ama yine de baktığımız zaman tek tek maliyet kanalı, iktisadi faaliyet, beklenti kanalı. Şimdi maliyet kanalından baktığımız zaman aslında bu taraftaki baskı devam ediyor Pelin. Tam olarak buradaki maliyet kanalından olan baskı geçiyor diyemeyiz.
1: Örneğin üfe değil mi?
3: Evet. Ve sadece evet, yani şu doğru. Enerji fiyatlarındaki oynaklık görece daha azaldı ama belli bir seviyede aslında 90 doların üzerinde de oturduk gibi gözüküyor. Ateşkes yani ihtimali geçse bile belli bir seviyenin altına gelmesini beklemiyoruz. İkinci olarak sadece enerji değil, aslında diğer emtialarda da özellikle baskı devam ediyor. Bunu hep konuşuyoruz. Arz zincirinde de sıkıntılar var. Bu taraftan aslında maliyet kanalındaki baskı devam ediyor. İktisadi faaliyetle ilişkin, evet, biraz buranın iyimser, belki enflasyonun görünümüne göre iyimser olabileceğimiz kanal sanki biraz bu taraf gibi. Çünkü hem birinci çeyrek verisinde gördük bir miktar yavaşlama, hem de öncü göstergeler ikinci çeyrek için de bir yavaşlama indike ediyor. Hı hı. Dolayısıyla iktisadi faaliyet biraz o anlamda yavaş, yani destekleyici olabilir. Ama beklenti kanalına geldiğimiz zaman burada benim açımdan baktığım zaman orada bir bozulma gördüğümüzü düşünüyorum. Hane halkı beklentilerinde ve reel sektörün beklentilerinde son ayda bir iyileşme var gibiydi ama onların zaten seviyesi oldukça yüksek seviyelerde olduğu için oradaki iyileşmeyi çok da dikkate almadan asıl piyasa katılımcılarının görüşlerine baktığımız zaman hem bir yıl için sonrası hem de daha uzun vade, 2 yıl sonrası enflasyon beklentilerinde bile bir bozulma var aslında. Dolayısıyla ben biraz bu şeyi şöyle okuyorum. Bu toplantıda da bir teknik değişiklik yapılmadığına göre gerçekten de bir miktar geçici statüsü devam ediyor gibi bu sıkılaştırmanın. Önümüzdeki dönem evet Haziran ayı enflasyonu görece iyi geliyor olabilir ama aslında gene de o toplamda baktığımız zaman enflasyon hedeflerden ve beklentilerden yüksek düzeylerde seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla çok da hani burayı geçici olarak algılamamız gereken bir noktada mıyız? Burası bence biraz hala soru işareti.
1: Peki şimdi buradaki ana hikaye aslında şunu benim aklıma direkt geliyor. İkincil etkileri kaldırdıysa niye biz Mayıs ayında o zaman ulaştırma hizmetlerini hizmet kalemi içerisinde en yüksek seyir olarak gördük? Temel mallarda giyim ayakkabı ama hizmet sektöründe ulaştırma hizmetleri ve ikincil etkiler bu ifadeden kalkıyor.
2: İşte biraz daha yumuşamış olduğunu ifade ediyor bana, demin aslında onu söylemek istedim. Yani çünkü ikincil etkiler aslında bir keyword gibidir. Yani onu, evet, koyduğunuz zaman, evet, siz onu söylediğin gibi beklenti, maliye, iktisadi faaliyet diye açıp da yazabilirsiniz ama ikincil etkiler dediğiniz zaman bu bir sinyaldir aslında okuyan insana. Yani evet, bu Merkez Bankası biraz enflasyonun gidişatından ve onun yayılım hızından çekiniyor'un aslında şeydir bizim için password'dür, yani keyword'dür. O anlamda da hani onu, senin söylediğin gibi, evet, ulaştırma çok kötü bir noktadaydı Mayıs ayında, en fazla hani dikkat çeken kalemlerden biriydi. Ama bunun yavaşladığını, artık aslında bu etkinin yumuşadığını bize ifade ederek, yani onunla ifade ediyor bu şey keyword'ü çıkartarak, hani enflasyon konusunda ben Nisan ayında olduğu kadar tedirgin değilim. En kötü geride kaldı. Ben o şekilde okuyorum. En kötü geride kaldı diye bir yaklaşımı var Merkez Bankası'nın. Öbür türlü olsaydı zaten bu teknik ayarlamayı yapardı ama şu an için, hani bundan sonra zaten eğer yine savaş tarafında bir hızlanma olmazsa ya da bambaşka bir evreye geçmezse, zaten bundan sonra bizim göreceğimiz aylık artışlar yaklaşık işte 1-1,5 en fazla maksimum hani Ekim aylarında falan, daha böyle mevsimsel etkilerle 2'ye doğru giden bir aylık rakam göreceğiz. Ama hani daha önceki aylara düşündüğümüz zaman o 4.2'leri falan tabii ki çok daha sürdürülebilir, çok evet, daha yumuşak rakamlar. Merkez Bankamız hani artık daha açıklanabilir, daha anlaşılabilir, genel trendde daha uygun bir aylık görünüme geçeceğimizi düşündüğünden dolayı da bundan sonra herhalde biraz daha bekledikten sonra, Nilüfer'in de söylediği gibi Eylül ayı itibariyle biraz daha yumuşamış bir, zaten Temmuz.
1: O zaman Eylül'le bir beklenti kesinleşti gibi bir şey bu karar sonrasında.
2: Tabii ya, Temmuz var ama.
0: Yani şöyle, tabii ki hani çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Piyasa üzerindeki etkilerini de izlemek lazım. Yani belirsizlik hala çok yüksek ama elimizdeki veriler ve yapabildiğimiz senaryolar ışığında, hani Haziran ayında bir barışın tesis edildiği bir senaryoda biraz fiyatların, emtia fiyatlarının rahatlamaya başladı. Tabii ki eski seviyelerine dönmesini beklemiyoruz ama bir petrolün mesela 80-85 dolarlar civarına çekilebildiği bir senaryoda Merkez Bankası bir süre daha belki 40'ı devam ettirip ondan sonra artık aylık göstergeler de daha net, daha kalıcı bir şekilde iyileşmeye başladıkça bir indirim. Tabii ki indirimden kastımız şey değil Eylül'de. Yani politika faizinin indirilmesinden bahsetmiyoruz. 40'ın 37'ye doğru gerilemesinden bahsediyoruz. Yani fonlamanın tekrardan bir haftalık repoya dönmesinden, referans faizin politika faizi olmasından bahsediyoruz. Ondan sonra tekrar indirim olabilir mi? 37'den de indirim olur mu? O da sene sonuna doğru belki gündeme gelebilir. Ama orada biliyoruz ki sene sonlarında enflasyon biraz daha bize heyecan yaşatabiliyor. Mevsimselliğin falan da etkisiyle işte yeniden belirlenen fiyatlar.
2: Geçen sene ama çok güzeldi. 0.9
0: doğru, geçen sene evet, iyi bir seneydi. İşte orada da bir sonraki yılın asgari ücret artış beklentileriydi. Oydu buydu. Biraz böyle enflasyonda bir hareketli bir dönem geçebiliyor. O döneme bakacağız. Belki onun üstüne de bir indirim söz konusu olabilir.
1: Peki. Hemen şöyle bakalım efendim. Birazdan yine para politikası duruşu paragrafına da geçeceğim ama şöyle enflasyon paragrafını yorumladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Piyasa nasıl bir tepki verdi? Hemen gidelim. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan bizlerle birlikte. Harun Bey, iyi seanslar diliyorum. Piyasa nasıl tepki verdi?
4: Evet, çok güçlü bir tepki olmadığını söyleyebiliriz. İlk dakikalarda biraz daha banka, gayrimenkul holding tarafında bir hareketlenme gördük ancak bu hareketlilik çok da kalıcılık sağlamadı. Burada aslında beklentiye paralel bir karar gelmesi, buna ek olarak da karar metninde çok da sürpriz bir ifadenin yer almaması burada çok ciddi bir hareketlilik görmememize sebep oldu diyebilirim. Burada artık beklentimiz önümüzdeki süreçte bir miktar daha ihtiyatlı duruşun gevşemesi, ancak burada karar metnine baktığımızda çok da önümüzdeki süreç hakkında bir izlenim alamadık. Burada Eylül ayına kadar da aslında bir faiz indirim beklemiyoruz. Bundan kaynaklı gecelik fonlamanın da 40'tan devam etmesi muhtemeldir. Burada yüksek enerji maliyeti sürdüğü müddetçe enflasyon üzerindeki bu riskler Merkez Bankası'nın bu seviyede kalmasına sebep olacaktır. Bundan kaynaklı kısa vadede çok da somut bir barış adımı gelmediği müddetçe piyasadaki aşağı yönlü baskının sürmesini bekliyoruz. Teknik anlamda burada 100 günlük ortalama önemli endekste. Bundan kaynaklı 13.700 seviyesini destek konumunda takip ediyoruz. Buradan gelebilecek tepki alımları bir miktar değer kazanabilir, ancak şu anda hareketliğin çok da güçlü olmadığını ve bundan kaynaklı ciddi bir yukarı yönlü hareketlilik beklemediğimizi söyleyebiliriz.
1: Peki Harun Aş Demircan, çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz ve efendim şöyle hemen bir para politikası dur şu kararının paragrafına geçelim. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir diyor Merkez Bankası. Kurun politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak Arap hedeflerle uyumlu bir şekilde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir demiş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararında. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır diyor. Bu paragrafta neye dikkat ediyoruz? Eylül ayına ilişkin karara ilişkin değişikliği teyit ediyor mu bu paragraf? Nedir durum?
0: Değiştirmemiş yani nötr bir paragraf. Önceden olduğu gibi enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olursa para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır diyor. Bu ifadeyi korumuş ama biz biliyoruz ki oradaki eşik bir hayli yüksek. Yani enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulmanın tarifi Merkez Bankası'nın tarifiyle hani bizim anladığımız tarif her zaman aynı olmayabiliyor. O yüzden hani oradaki cümle korunmakla birlikte onun pratikte hemen büyük bir karşılığı olacağını, bir sıkılaştırma anlamında bir iki veri kötü geldi diye böyle bir yöntem tercih edileceğini çok düşünmüyorum. Onun dışında da hani hep konuştuğumuz mesela bu politika faizine ilişkin atılacak adımlar, bu da nötr mesela. Yani iki tarafa da adım atılabilir. Hani sıkılaştırma da olabilir. Adım diyor çünkü hani nötr bir ifade kullanıyor. Onun dışında da yine enflasyona bakarak karar vereceğiz diyor. Bence burada şöyle bir önceki metinle her ne kadar cümle aynı olsa da ifade ettiği şey açısından şöyle bir farklılık var. Mesela diyorduk ki öncekinde de şimdi de diyor. Ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde belirleyeceğiz aslında enflasyon diyor. Şu anda da onu diyor. Ama ara hedef değişti tabii. Hani öyle bir fark var. Daha önceden hani 16'ya gidecekken şimdi 24 müydü?
2: Evet, 24'tü.
0: Dolayısıyla hani o rakam değişti. Aynı yere gitmiyoruz. Aynı ifade kullanılsa da biraz daha tabii farklı bir şey ifade ediyor. Yani eskiden olan cümle ve ifade ettiği şey birebir korunmuş olsaydı tabii şu an sıkılaştırma görüyor olmamız gerekirdi. Dolayısıyla Merkez Bankası onun yerine ara hedefini yükseltti. Para politikası duruşunu da böylece ilave bir sıkılık yaratmadan devam ettiriyor bununla tutarlı bir şekilde.
1: Aslı, herhangi bir değişiklik sen burada görüyor musun?
3: Hayır, ben de görmüyorum. Zaten aslında şimdi şunu da belki ortaya koymak lazım. Yani sonuçta geldiğimiz noktadaki o ortalama fonlama faizi %40 seviyesinde sıkı bir duruş değil diyemeyiz. Aslında yani özellikle kredi tarafına bakarsak orada kredilerin yavaşlamaya devam ettiğini görüyoruz. İşte ekonomik aktivitenin de bu anlamda bir miktar daha yavaşlamaya devam ettiğini görüyoruz. Hatta sadece politika faizi değil, son dönemde bu makro ihtiyati tedbirlerle bir miktar kredi piyasasında ekstra bir sıkılaşmaya da gidildi. Dolayısıyla aslında hani olduğumuz nokta yani evet 24 hedefine şu anda gidiyor muyuz orası çok net değil, tabii ki gitmiyoruz gibi gözüküyor ama bir miktar yani sıkı duruşun görece devam ettiği görüşünü ben yani katılıyorum. Yani sonuçta bizim önerdiğimiz zaten o teknik arttırım para politikasını ekstra sıkılaştırıcı bir arttırım da değildi zaten. Bunu biraz şuradan da teyit etmek mümkün. Yani hem biraz önce bahsediyorduk sonuçta Merkez Bankası'nın son dönemde bu bir 10 gündür vesaire döviz alımlarına devam ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla rezerv biriktirme anlamında da bir sıkıntı yaşamıyor bu seviyede. Ve dolarizasyon konusunda da yani yurt içi yerleşiklerin portföy tercihleri açısından da bir sorun yaşamıyor. Dolayısıyla yani sıkı duruşun devam edeceği görüşü burada bence o anlamda çok rahatsız edici değil diye düşünüyorum. Sonuçta şu görüntüyü, imajı veriyor. En azından birkaç ay daha politika faizinin, daha doğrusu ağırlıklı fonlama faizinin bu seviyelerde gideceği, sonra yılın sonuna doğru bir miktar daha gevşeme alanı buldukça, enflasyon alan yarattıkça fonlama oranının politika faizine doğru gevşeyeceği bir senaryoyu şu anda ima ediyor diyebilirim.
1: Peki, şimdi hemen şöyle bir yabancı görüşte alalım. Bakalım bu süreç yabancılar tarafından, özellikle yurt dışı tarafından bu karar nasıl algılandı? Ve değerli konuğumuz efendim Deutsche Bank, Orta Doğu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika ülkeleri araştırma direktörü Christian Vitoska bizlerle birlikte. Dear Vitoska, welcome to our program.
5: Sayın Vitoska, merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yorumlamak gerekir? Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet, Merkez Bankası'na baktığımız zaman %37'de faizi sabit bıraktı ki bu bizim beklentimize de paraleldi. Ancak piyasaya baktığımız zaman tabii diğer bazı tahminlere göre de belki %40'a gelebileceği yönündeydi. Ama tabii bunu

0: sürdürüyor. Aynı şekilde petrol fiyatlarında da ciddi bir hareket yok. Dolar da ciddi bir şekilde güçlenmedi. Dolayısıyla bizim görüşümüzde şu an için Merkez Bankası'nın bir tepki vermesine gerek yoktu. Merkez Bankası yine ihtiyatlı duruşunu koruyor. Dış risklerin farkında. Bütün bu belirsizliğin, Orta Doğu'daki belirsizliğin daha uzun sürebileceğinin de farkında ve gerektiğinde arttırmak gerektiğinin de yine bilincinde bunları biz de görüyoruz. Karar yerinde tabii bir de enflasyon dinamiği çok önemli ülke için. Bu tarafta da olumlu sinyallerin alındığını görüyoruz. Enflasyon devam ediyor ve Haziran boyunca da yine potansiyel anlamda manşette %1'lik bir rahatlama olabilir gibi düşünüyoruz. Tabii o noktada da yine bir sıkılaşma ihtiyacı, tabii bu senaryo gerçekleşirse, gereksiz kalacaktır. Söylediğim gibi Merkez Bankası dışarıdaki zorlukların farkında ve potansiyel anlamda yılın ikinci yarısında belki indirime gidebileceğinin de farkında. Belki bir %35 olasılığını yine tutuyor. Ama tabii savaşın yaratacağı gelişmeler ve ne kadar uzun süreceği çok büyük bir etken. Peki bu noktada bu karar Türk ekonomisi ve enflasyon için önümüzdeki aylarda nasıl bir anlam ifade eder? Hali hazırda büyüme zayıflıyor. Dolayısıyla biz bu sene için %3 civarını görüyoruz büyümede. Tabii koşullar sıkı. Bu da tabii pek çok diğer Avrupa ülkesinde olduğu gibi ekonomiyi baskılıyor. Bu sene çok ufak bir büyüme yaşanabilir. Tabii bu ihracata da Türkiye'de olumsuz yansıyacaktır. Ama sıkılaşma olursa bu da en doğru adım olur mu? Tabii büyüme için, ihracat için. Bunu da bilemiyoruz ama tabii enflasyon tarafı önemli. Enerji fiyatları yine çok büyük bir önem taşıyor. Yani şu an baktığımızda görünüm biraz bekle gör noktasında. Merkez Bankası'nın gelişmeleri iyi bir şekilde yönettiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde hükümet de, Merkez Bankası da gelişmelerin neye sebep olabileceğini, neler hissettirebileceğini sokaktaki vatandaşı bunların çok iyi farkında. Ama doğru zeminde, yani gerçek bir şok yaşanmadan da adım atılmasının da makul olmayacağının bilincindeler. Ama yine de adım olasılığını, yani sıkılaşma tarafını, olası bir enflasyon artışı ya da petrol fiyatlarının tekrardan 100 dolarlar ya da üzerine görmesi olasılığında cebinde tuttuğunu görüyoruz. Tabii yine söylemek gerekir, savaşla ilgili gelişmelerin de önemi çok büyük. Ama şu an bekle gör doğru bir önlemdir, doğru bir duruştur. Çünkü çok fazla bir dolar değerlenmesi de görmedik. Yine aynı şekilde faizler de yerinde, para birimi iyi bir şekilde değerini sürdürüyor. Dolayısıyla doğru adımdı ama altın fiyatları düşüşe geçti. Bu da tabii belki döviz rezervi tarafında bir etki yaratabilir. Yine de dolar alımını da çok ciddi bir şekilde arttırmayacaktır diye düşünüyoruz. Merkez Bankası da belki benzer bir görüşe sahiptir. Yani şimdi bekle gör. Doğru, enflasyon azalabilir ama yıl sonuna doğru azalabilir. Tabii çok ciddi bir düşüşte beklemiyoruz. Sayın Christian Mitevska, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. İyi bir gün diliyoruz.
1: Evet, şimdi dönüyoruz bir kez daha karara. Kararda baktığımızda bu noktada hemen şöyle bir geçelim. Makro ihtiyati tedbirlerin, parasal aktarım mekanizmasını anlatan paragrafa şöyle bir baktığım zaman orada herhangi bir değişiklik görmüyoruz aslında. Hemen şöyle üzerinden de geçelim efendim. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. George birebir aynı tekrarlanmış bir önceki metinle. Likitte koşulları yakından izlenmeye ve likitte yönetim araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir ifadesi ve ardından orta vadedeki %5'lik enflasyon hedefi de tekrarlanmış bir kez daha. Parasal aktarım mekanizması şu anda ilave makro ihtiyati tedbire ihtiyaç duyuyor mu? Orada bir bozulma var mı? Orada en fazla baktığımız kredi büyümesi. Kredi büyümesi için de hani en yakın zamanda da bir finansal istikrar raporu yayınlandı. Orada Merkez

0: Merkez Bankası şuna dikkat çekiyor. Bazı krediler var istisna kapsamında. Muaf bu limitlere tabi değil. Onların artık payı giderek azalıyor diyor. Çünkü bir takım değişiklikler yaptığı zaman içerisinde uygulamada. Daha fazla kredi artık kredi büyüme limitlerine, üst limitlerine tabi hale gelmeye başladı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kredi büyümesi yavaşlayacaktır diyor. Zaten bir miktarda yavaşlama eğilimi var. Aslında belli kategorilerde hala limitlerin üstünde olanlar var. Büyüme limitlerinin üstünde olan var. Mesela hatırlarsanız bir önceki faiz kararından sonra orada bir düzenleme yaptı. İlave bir makro ihtiyat tedbir getirdi. Kredi büyüme limitlerini düzenledi. Biraz daha sıkılaştırdı. Dolayısıyla orada bence şu ana kadar hep söylediğiyle uyumlu, tutarlı bir politika izliyor. Bu şu ana kadar da hani kredilerde bir gevşemeye yönelik bir somut bir adım, bir şey görmedik. Merkez Bankası tarafından hani böyle bir mesaj da aslında verilmedi. Ama ne var ki tabii son dönemde hem ihracat kredileri tarafında bir takım kolaylıklar yapılabileceği, ihracatçıyı desteklemek adına buna dair söylemler var. Bir de yine hedefli belki işte belli sektörleri veya belli zorluklar yaşayan şirketleri belki rahatlatacak nitelikte çok hedefli ve limitli bir takım adımlar gelebileceğine dair açıklamalar yapılıyor. Ama öyle bu çok büyük topyekün bir makro ihtiyati gevşeme, kredi politikasında gevşeme olarak görmüyorum ben. Yani verilen mesajları öyle anlamıyorum. Şunu da bence unutmamak lazım ki bu kredi politikası aslında istikrarlı kur politikasının bir madalyonun iki yüzü gibiler. Yani ikisi bir arada olmak zorunda. Çünkü siz kredileri çok genişletirseniz o zaman bu hem dış açığa bir kere arttırıcı bir etki yaratabilir. Bir de yurt içindeki likiditeyi, TL imkanlarını bollaştıracağı için döviz kuru üzerinde ilave bir baskı yaratır. Rezervle kur istikrarını sağlama politikası biraz zora girer. İkisini bir arada yürütebilmenin yolu kredileri de biraz sıkı götürmek. Hı hı. O nedenle hani o politika değişmediği sürece kredi politikasında da çok büyük bir değişiklik bence öngörmemek lazım.
1: Peki Gülay Elif Yıldırım, ne dersin özellikle şu anda para politikasında biz de web'de çıkmışız mesela. Talepte zayıflığı vurgulayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi değiştirmedi demişiz. Kredi tarafında makro ihtiyati tedbirler tarafında herhangi bir adım atılacağına dair beklentim var mı? Hem reel sektör açısından hem de talep açısından.
2: Düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Nülfer'in de söylediği gibi aslında bunlar bir paket. Yani faizi bir noktada tutarken bir sürü dış belirsizliğe karşın hani kredi tarafında gerekli adımları atmadığın zaman o zaman faiz biraz daha kısa kalıyor demeyeyim ama gücünü yitirebiliyor. O bakımdan faizle makro ihtiyati tedbirleri birlikte kullanmak dezenflasyon sürecine giden yolda çünkü yolun önüne bir sürü şey çıkabiliyor. Bu anlamda evet yani bir yan destekleyici olması anlamında bence önemli ve orada da faizlerde bir gevşeme olmadan da orada ben herhangi bir şey açıkçası beklemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani o da ayrı bir emniyet sübabı gibi aslında düşünülebilir. Çünkü sonuçta sizin içerideki para miktarını da takip etmeniz gerekiyor. Onu da kontrol etmeniz gerekiyor. Talebi kontrol etmeniz gerekiyor. Ve bunun için de makro ihtiyati tedbirler çok kıymetli. Bir de şey söyleyeceğim. Yani ben şeyden baktığımda, bu karara baktığımda genel itibariyle onu da belki ifade etmek gerekiyor. Merkez Bankası sanki yurt dışı gelişmelerle ilgili rahatlamış. Fakat bunu zaten hani görüyoruz. Sanki 25 enflasyon oranı işte 30'da politika faizinden daha ziyadesiyle sanki biz böyle 29-30 arası bir enflasyon işte 5 puan daha üzerinde bir 34-35 civarında bir politika faizi platformuna geçmişiz gibi geliyor bana. Yani evet dışarıda ki mesela şu son paragrafta son dönem gelişmelerin de etkisiyle diye küçük bir şey vardı. Onu hani enflasyondaki bozulmayla ilgili konuşurken onu şimdi göremiyoruz. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi savaşa ilişkin belirsizlikler çoğunlukla kalkmış gibi görünüyor ortadan. Ama Sayın Bakan da söyledi 5 puan ekledi bu son savaş tüm tahminlerimizin üzerine diye. Hani evet o taraf sakinleşti ama temkinli hali yine korumaya devam etmesi bu hani hiç aslında hesapta yokken bir anda Şubat ayı itibariyle karşımıza çıkan böyle bizim dışımızda gelişen bir olayın ekstra 5 puan bizim enflasyonumuza koymasıyla beraber yeni bir platforma geçtik. O bakımdan da bu tabii her adımı daha geciktirecek bir şey ortaya evet. çıkarttı. Ama temkinli duruş devam ediyor. Makro ihtiyati tedbirlerde de bu temkinli duruşu desteklemeye devam edecek bir görüntü oluşacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi önemli bir aslında son dakikaları da aktaralım. Hem rezerv konusunda efendim hem de yurt içi yerleşiklerin döviz eğilimi konusunda önemli ve sevindirici rakamlar diyebiliriz aslında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen hafta 159,4 milyar dolar oldu. Önceki rakam ise 159,2 milyar dolar seviyesindeydi. Sınırda da olsa bir artış var. Bunun yanı sıra yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatları ise geçen hafta 1,66 milyar dolar gerileme yaşadı ki bir önceki haftada ise bir artış söz konusuydu. Yabancılarda hem tahvil tarafında hem de hisse tarafında ise satış var. Dolayısıyla böyle bir kombinasyon içerisinde Aslı, rezervi sabah seninle konuşmuştuk ama yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatını azaltması döviz riskini ortadan kaldıran bir eğilim olarak okuyabilir miyiz?
3: Yani sonuçta şimdilik evet. Yani sonuçta şey gibi düşünmek lazım. Dolarizasyon eğilimi gerçekten de yurt içi yerleşikler tarafında çok belirgin değil. Ve arada bir sürü çalkantı olmasına rağmen aslında burada yurt içi yerleşiklerin çok da hareket etmediğini gördük. Hı hı. Yani hem işte küresel bir arz şoku yaşadık, savaş etkisini yaşadık. Bir yandan siyasi bazı riskler ve haber akışı yaşadık. Buna rağmen görüyoruz ki aslında Merkez Bankası orada şu mesajı doğru verebilmiş gibi. Kuru benim çok fazla yani bırakacak, bırakmayacak daha doğrusu yeterli rezervim var ve bunu yönetebilecek durumdayım ve herkese bence yurt içi yerleşiklere özellikle buradaki kurda çok büyük bir atak olmayacağına dair de o mesajı hı hı. verebilmiş olduğunu hissediyorum ben. Dolayısıyla biraz da sonuçta haftalık bazda o kadar çok haber akışı değişiyor ki haber akışı biraz normalleştiği anda da buradaki daha da mevduatların biraz daha aşağıya doğru gelebildiğini de görüyoruz demek ki. Bu anlamda bu önemli. Merkez Bankası politikası açısından da önem taşıyor diye düşünüyorum. Yani sonuçta şu mevcut seviyenin ve bu metnin önemli bir aslında alt metni de yani kurun görece istikrarlı seyrediyor olması, halen de istikrarlı seyrediyor olabilmesi ve aynı zamanda yurt içi yerleşiklerin de ciddi bir dolarizasyon eğilimi göstermiyor olması. Eğer evet. bunu görüyor olsaydık, yani burada bir sıkıntı görüyor olsaydık farklı bir metin şu anda konuşuyor olacaktık.
1: Rezervler, bunun yanı sıra net rezervde de bir artış söz konusu. Net rezervde 29,4 milyar dolar seviyesinde oldu. Swap hariç net rezervden bahsediyoruz. Yurt içi yerleşiklerin de döviz mevduatlarındaki bir gerileme hikayesi bir önceki haftaya göre. Bir önceki haftada 1,5 milyar dolar bir artış vardı. Tüm bunlar bir kez daha Eylül'e bir faiz indirimine zemin hazırlar mı?
0: Yani tabii olumlu fakat bir burada parantez açacağım. Altın fiyatı geriliyor. Merkez Bankası'nda rezervleri için de önemli bir payı var biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla altın fiyatının gerilemesi değerleme etkisiyle bir sonraki yayınında yani azalacak rezerv azaldı diye şey yapıyor olabilirsin. O yüzden ama şu önemli. Merkez Bankası şu anda yani son verilerde piyasadan döviz alabiliyor. Hı-hı. Demek ki bir giriş var. Yurt içi yerleşiklerin satmasının ötesinde yabancı yatırımcı girişi var. Hisse tahvilde çıkış var diye söyledin. Swap'ları yayınlamıyor ama onu bankaların bilanço dışı döviz pozisyonundan hesaplamak mümkün. Tabii ben şu an hesaplayamıyorum ama muhtemelen giriş olmuştur. Bizim yine izlediğimiz piyasa göstergeleri o girişin devam ettiğini de söylüyor. Daha büyük montanlı ama tabii o kadar da daha hızlı hareket eden bir taraf orası. Fakat sonuçta Merkez Bankası rezerv biriktirebiliyor şimdi son verilerde. Ve senin de belirttiğin gibi yurt içi yerleşiklerin dövize yönelimi şirketlerde var. Evet dönem dönem ama onların zaten döviz yükümlülüğü olduğu için bu olağan karşılanan bir durum. Tarihsel ortalamaların üzerine çıkmadığı sürece ama yurt içi vatandaş yani hane halkının dövize net bir şekilde eğilimi olmadığını görüyoruz. Onun da sebebi çok bariz. Yani aylık bazda %3'ün üzerinde bir faiz alıyorsunuz. Hı hı. Türk lirası getiri elde ediyorsunuz. Döviz yüzde işte 1.5 kötü senaryoda bunun altında. Enflasyon zaman zaman bunun üstüne çıksa da önümüzdeki dönemde işte Mayıs'la birlikte bunun altına inecek. Dolayısıyla reel bir getiri risksiz bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Yatırımcı Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin kur istikrarı politikasında da kararlı olduğunu gördüğü sürece ve rezerv konusunda da hani bir riskli seviyelere gelmediğimiz sürece bu eğilim devam edecek gibi görünüyor.
1: Eylül'de faiz indirimi bekliyor musunuz? Tek kelime rica edeceğim, kapatacağım.
2: Olabilir.
1: Yani
2: olabilir.
1: Yıldırımı bile ama olabilir dedik faiz açıyor.
0: Beklensin herhalde. İndirim değil aslında. Yani evet. Bir faiz indirim.
1: Şey, tekrar 37'ye çekmek. Evet. İndirim
2: bir normalleşme diyelim.
1: Evet, evet. Piyasaya ama 300 evet. bas puanlık da etkisi olacak öyle bir durumda. Şahin mi güvercin mi?
2: Merkez Bankamız bence nötr. Bu çok
1: nötr.
2: Şey yapamadım yani hani Şahin.
3: Şahin değil.
1: Evet. Şahin değil ama şey güvercin de diyemiyorsunuz.
3: Güvercin de diyemiyorum.
0: Evet. Temkinli bence. Temkinli bir yaklaşım var.
1: Evet güvercinlimsi bir temkinli. Peki çok teşekkür ediyorum. Temkinli iyimserlik tamam. Evet. Ana fikir olarak temkinli iyimserlik ifadesini buradan manşeti çıkarabiliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu yayında beni yalnız bırakmadığınız için. Efendim Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Doktor Gülay Elif Yıldırım bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum Gülay Elif Yıldırım. İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin ve Bloomberg ET Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren'le birlikte gerçekleştirmiş olduk. Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
4: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
5: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: Enpara, Enpara bankanın güzeli.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.
10: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını karşılamış olduk. Pas geçti, herhangi bir faiz değiştirmedi. Talepteki gerilemeyi, enflasyondaki ana eğilimin gerilediğini işaret eden Merkez Bankası sıkı duruşunu devam ettirdi diyelim ve programı noktalayalım. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TV ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Merkez Bankası'nın 5. faiz kararının ardından iş dünyasının beklentilerini konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum Alaran. Özellikle İş Dünyası programındaki bütün Bloomberg ailesine ve izleyicilerimize sevgi ve saygılarımı Malatya'dan iletiyorum.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun değerli katkılarınız için. Biz de kolaylıklar dileyelim şimdiden sizlere. Şimdi bakıldığında aslında bu ay gözler merakla beklenen bugün 14'te gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi %37 seviyesinde sabit tuttu. Fakat metnin alt tarafına bakıldığında detaylarda ana enflasyon eğiliminde bir gerileme olduğu Nisan ayına kıyasla Mayıs ayında ve talepte zayıflığın hala devam ettiğinin altı çizildi. Bir de tabii diğer taraftan bakıldığında bazı yabancı kurumlarda burada aslında gecelik fonlamaya dair haftalık reponun çekilmesi taraftarıydı ve bir artış beklentisi de piyasalarda küçük bir şekilde fiyatlanıyordu. Peki burada Merkez Bankası'nın temkinli davranmasını iş dünyası nasıl karşıladı? Beklentilere paralel bir kararla mı karşı karşıya kaldı iş dünyası ve bir diğer taraftan bakıldığında tabii ABD-İran savaşının hala devam ettiği bir ateşkesin konuşulduğu fakat hala karşılıklı askeri saldırıların geldiği haberlerini duyduğumuz bir ortamdan da geçiyoruz. Bu ortamda Merkez Bankası'nın temkinli davranmasını sahadan nasıl hissediyorsunuz?
2: Özellikle tabii ki şu anda Merkez Bankası Haziran ayı kararıyla para politikalarında faiz oranını %37'de sabitlemesi bu anlamda beklentilere uyumlu devam ettiğini gösteriyor. Para politikalarının bu sürecin sürdürülebilir bir şekilde devam ettiğini hükümet tarafından gösteriyor. Ocak ayında 100 baz puan indirimin hemen ardından 3 toplantıdır değişmeden devam ediyor bu rakamlar. Evet. Dolayısıyla burada karar enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının da takibinin sürdürülebilir bir şekilde devam ettiğini ve bundan sonra da aynı politikanın devam ettiğini gösteriyor. Piyasalarda önemli bir sürpriz etkisi yaratmadı açıkçası. Arka arkaya değişmeyen bu süreç sürpriz etkisi yaratmadı. Fakat burada önemli olan bu süreç içerisinde paraya ve finanse erişimle ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu konuda özellikle ihracatçımız, iş dünyası, hizmet sektörü paraya erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu faiz oranlarındaki indirimlerin söz konusu olan iyileştirmelerini beklerken bir de bu faizlerle para bulmakta zorlanıyor. Finanse erişimde sıkıntı yaşıyor. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz özellikle iş dünyası olarak. Ama önümüzdeki süreçlerde umut ederiz ki bu bankalarda şu anda özellikle şu anda nefes kredisi adı altında hükümetimizin yine temel bir politikasında paraya erişimle ilgili bir katma değer yarattılar. Deprem bölgeleri başta olmak üzere buradaki o nefes kredisinin bütçelerinin tam anlamıyla piyasaya yansır bir şekilde olması lazım. Örneğin 3 milyon gibi kullanabilecek normal orta ölçekli bir esnafımızın nefes kredisi kullanabileceği söylenir.
1: Azami limit o yönde, evet.
2: Evet, bankalarda limit 3 milyon lira zaten birçok müşterisinin talebine cevap veremeyecek. Deprem bölgeleri başta olmak üzere bu nefes kredilerinde destekler sağlanırsa en azından şu andaki para politikalarıyla beraber ticaret yapmaya gayret gösteren, ayakta kalma mücadelesi veren işletmelerimiz ya da ihracatını güçlendirmeye çalışanlar paraya erişimin önü açılmak suretiyle bir hareketlilik olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Merkez Bankası'nın metnine bakıldığında aslında sözlü söylemlerde daha temkinli bir duruşun olduğunu gördük aslında Oğuzhan Bey. Bakıldığında kredi ve mevduat piyasalarında öngörülerin dışında bir gelişme olursa bu tarafta parasal aktarım mekanizmasına ilave bir makro ihtiyarı tedbir alabiliriz, adım atabiliriz diyorlar. Ve bir diğer taraftan nakit yönetiminin önemli olduğunu da altı çiziliyor. Peki nefes kredisinden biraz bahsettiniz. Reskont kredi limitlerinde de bir arttırım beklentisi şu an iş dünyasında konuşulmaya başlanmış durumda. Bu tarafta nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık ve burada finansmana erişimde yeni bir adım beklentisi içerisinde misiniz? Çok kısa rica edeyim sizden.
2: Tabii ki hükümetimizin özellikle başta Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu para politikalarında şu andaki süreci destekliyoruz açıkçası. Enflasyonla bir mücadele içerisindeyiz. İnsanlarımızın bu enflasyona yenik düşmemesi lazım. Özellikle halkın, vatandaşın. Dolayısıyla uygun görüyoruz ama tabii ki burada girişimcilik çok önemli bir unsur. Dünya ölçeğinde birçok ülkede girişimcilikle ilgili sadece projeyi ortaya koyduğunuzda finansal desteklerle, melek yatırımcılarla girişimci olmanızı teşvik eden birçok enstrüman var. Burada da mevcut girişimci ve ticaretinde var olma mücadelesi veren insanların bu para politikalarının içerisinde kaybolmaması için önemli adımlar atılmaya çalışıyor hükümetimiz tarafından. Fakat işte buradaki o talepleri cevap verebilecek o nefes kredisi gibi birçok kredilerin desteklenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için de limitlerin de bu duyurulan kadar piyasaya yansıması da gerekliliğini düşünüyoruz. Özellikle ihracatçımıza farklı kredi destekleri vermek suretiyle bugün ihracatçılarımızın küresel sıkıntılardan kaynaklı petrol, ham madde ve maliyetlerden kaynaklı dış dünyayla rekabet edebilir halde olmadığını görüyoruz. Şu andaki ihracatta özellikle bir düşüş söz konusu. Şu andaki ihracat rakamlarımız Mayıs ayında Türkiye İhracatçılar Birliği'nin yaptığı açıklamada 9.3 gerileyerek 22.5'e düşmüş. Bunların önünün açılması için özel teşvikler ve krediler sağlanması, en azından orada ülkenin vizyonunu dışa açan firmalarımızın desteklenmesini arzu ediyoruz. Bir de depremle ilgili bölgemizin 4 tane iline de özel teşvikler ve krediler sağlanması önemli diye düşünüyorum.
1: Peki. Oğuzhan Atasadıkoğlu, çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu akıllı parayla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Öncelikli yayın.
7: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bloomberg HT Radyo.
0: Öncelikli yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Son dakikada görebileceğiniz üzere Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2,25'e yükseltti. Beklenti yine %2,25'ti. Önceki aslında toplantıdan itibaren Avrupa Merkez Bankası ile ilgili bu adım beklenir vaziyetteydi. Ana refinansman faizini de %2,40'a yükseltti beklentiler doğrultusunda Avrupa Merkez Bankası. Dolayısıyla son dakikada bu kez alt bantta görebileceğiniz üzere değerli izleyicilerimiz Avrupa Merkez Bankası 25 bas puanlık bir faiz artırımına imza atmış oldu. Programın içerisinde konuşuyor olacağız. Nitekim önemli günlerden geçiyoruz her anlamda ve ilk önce notlarını alalım. Paribu Araştırma Raporlama Bilim Yönetici Emirhan Erdoğan'ın. O da hepimiz gibi futbol tutkunu, futbol konuşmayı çok isterdik ama ayrı notlar sunacak bugün. Bugün Dünya Kupası ile ilgili de konuşmak isterdik ama notlarını alalım Emirhan'ın. Belki başka bir sefere biraz futboldan da konuyu açarız.
1: Selamlar Çağlar Kuzlukluoğlu. Evet, yani sonuçta Dünya Kupası bir karnaval, bir festival. Hepimiz bugün Türkiye saatiyle 22'den itibaren o karnavalın içinde yer alacağız. Ben tekrar kripto gündemine geçerek sizlerle notlarımı paylaşmaya başlayayım. CoinDesk'in haberine göre geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen güçlü istihdam verileri, dün gelen enflasyon verisinin son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkması, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim yeniden yükseldi. Dolayısıyla petrol fiyatları ve buna bağlı olarak enflasyon yüksek kalabilir beklentileri, daha doğrusu endişeleri piyasayı olumsuz etkiliyor. İşte siz de yayına bağlanırken belirttiniz, Avrupa Merkez Bankası da faizleri yükseltti. Bu da acaba Fed faizleri yükseltir mi korkusunu yaratıyor bir yandan. Fakat bir detay var CoinDesk'in haberinde. Ilımlı gelen çekirdek enflasyon verisi biraz burada Fed'in faizlerde şahinleşmeyeceği umudunu pekiştiriyor. Piyasaya biraz canlılık getiriyor. Bir farklı perspektif de Standard Chartered'ın dijital varlıklar masası başkanı Geoff Kendrick'ten geldi. O da Bitcoin'in uzun vadeli fiyat zaman trendini takip eden Power Law koridorunun en alt sınırına çarptığını ve uzun süre bu yatay hareketin devam edebileceğini söyledi. Burada Bitcoin'in özellikle de önemli bir virajda olduğunun altını çizdi. Tabii kripto para piyasalarındaki likidite akışı da bu yüzden yavaşlamış durumda. So-So Value'nun verilerine bakacağız. Mayıs ayının ikinci haftasından bu yana sık sık yayınlarda da paylaşmaya çalışıyoruz. ETF'lerden ciddi miktarda bir para çıkışı vardı. Buradaki toplam net sermaye çıkışı 5.7 milyar doları aşmış durumda. Fakat geçtiğimiz haftalardaki kadar da ağır böyle yüklü miktarlarda bir para çıkışı yok. Burada yavaşladı trend. Öte yandan kurumsal hazine firmalarının net girişleri de düşüş kaydetti. Stratejinin 32 adet Bitcoin satışını burada paylaşmıştık, yine domino etkisi yarattı demiştik. Yarattı ve şirket sonrasında 100 milyon dolarlık yeniden bir geri alım yaptı. Fakat bu piyasadaki o domino etkisini engellemeye yetmedi. Kurumsallar hala biraz ürkek davranıyorlar bu konuda. Fakat kripto para piyasalarında sermaye ve vizyon daha derin katmanlara doğru ilerliyor. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü dünyanın en büyük kripto varlık yönetim şirketlerinden Bitwise'ın CEO'su Matt Hugin bir açıklama yaptı. Kurumsal yatırım dünyasında çok radikal bir strateji değişikliği gözlemlediğini söylüyor Hugin. Finansal danışmanlarla bir araya geldiğini ve bu toplantıların çıktısı olarak da kriptoya olan ilgi evet ayakta kaldı ama artık radar Bitcoin'de değil, daha çok stabil coin ekosistemi ve tokenizasyon altyapıları, yani RWA'lar diyor Hugin. Dün de yayında sevgili Burçak Güler Ulutaş sizlerle paylaşmıştı. Tokenize hisse senetlerinin piyasa değeri 5.5 milyar dolara ulaştı. Dolayısıyla bu Hugin'in görüşünün de pekiştiğini altını çizen bir detay olarak da sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğunda başarılar dileyerek ben de sözü size bırakayım Çağlar Kuzlukluoğlu.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emirhan Erdoğan'a. Yine başarı beklentimiz yüksek, onun da vurguladığı gibi. Bakalım bu akşam itibariyle her ne kadar küresel piyasalar notlarında bu hafta spor kulübünde FIFA'yı, dünyanın ciddi anlamda sorgulanması gereken organizasyonları FIFA, UEFA, zaten ABD'nin şu anki başkanının bu konuda yaratmış olduğu savaş devam ediyor. Bu sabah itibariyle takip ettiğimiz insani konuların hepsi ön planda ama kupaya da gölge düşürüyor. Dileriz ki sahada en azından mazlum uluslar dersini verir hak edenlere diyelim. Türkiye'de burada başarılı bir noktada ülkemizi temsil eder. Avrupa Merkez Bankası kararı sonrasında enflasyon tahmininin 2028 yılı için %2,1'den 2'ye düşürüldüğünü görüyoruz ama zaten bugünkü karar sonrası kısa vadede malumun ilanı aslında neler olduğunu görür vaziyetteyiz. Bakalım nelere gebe Haziran'ın ortasına yaklaşıyoruz. Baktığımızda piyasalarda şu an yeşillerin hakim olduğu yerin Avrupa olduğunu görüyoruz. görüyoruz ve sabah Asya kapanışlarında bugün bir miktar daha Nikkei ve Kospi ucundan da olsa pozitif tarafta kalabilse de yine dünya için hafta çok öyle pozitif ilerlemezken Avrupa'da ana endekslerde DAX hariç ki bu hafta en ağır irtifa kaybı yaşayan endeksli DAX oradaki görünümünü, konumunu koruyor ama Kakaran %1'e yakın, FTSE %1'e yakın yukarı yönde değişim gösterir vaziyette. İber Yarımadası'nda Portekiz ve İspanya borsaları %1'in üzerinde yükseliyor. İtalya yine %1'in üzerinde yükselen borsalar arasında. En pozitif ayrışan işe şu anda görebileceğiniz üzere %2'ye yakın yukarı yöndeki değişim ile Avusturya'daki endeks. Bununla beraber biz programa başladığımızda aslında pozitif tarafa geçmek üzereydik. 13.700 puanı sürekli telaffuz eder vaziyetteyiz. Ekranda da şu an 2026 yılı büyüme tahminini görüyorsunuz. Avrupa Merkez Bankası'nın %0,9'dan %0,8'e. Diğer endekslere baktığımızda içeride bankacılık endeksi %0,20 ile kısıtlı da olsa pozitif tarafta. Çoğunlukla endekslerde özellikle ulaştırma %0,50'nin üzerinde düşüyor. Negatif ve 105 milyar TL'lik bir miktar daha cılız bir hacim var. Dolar TL'de en nihayetinde 46,15'i geçtik ve Euro TL'de de 53,37 seviyesinin üzerindeyiz. Euro Dolar'da da 1,15'in biraz üzerindeyiz. 2027 yılı büyüme tahmini Avrupa Merkez Bankası'nın %1,3'ten 1,2'ye düşmüş. AMB ile ilgili son dakikaları ve önümdeki notları geldikçe siz değerli izleyicilerimize aktarmayı sürdürüyorum. Dolar endeksini ben çağıra çağıra 100'ün üzerine getirdim sonunda. Şu an itibariyle gördüğünüz üzere spot dolar endekste 100'ün üzerindeyiz. Bununla beraber CDS'imiz 240'ın çok az altında ama zaten biraz altına gelsek de 240'ın üzerine çıkıyoruz genelde. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerimiz bugün bir miktar daha yönünü aşağıya çevirdi. Çok anlamlı olmasa da %43,47 ve %34,62 seviyelerini Türkiye'nin gösterge 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde görüyorum şu an itibariyle. Ve Avrupa Merkez Bankası'ndan notlar gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası diyor ki Avrupa'da ekonomik büyümede aşağı yönlü riskler mevcut ki zaten alınan kararın ekseninde de enflasyona dönük risklerin de bu noktada öne çıktığını söyleyebiliriz ama yine de alınan kararda faizin yukarı yönde değiştiğini tekrar tekrar hatırlatalım. Son dakikada duruyor zaten. Diğer göstergelere geçtiğimizde de Brent ve WTI'de %1'in üzerinde düşüş var bugün. Baktığımda da 92 doların hemen altında bir Brent ve 89 dolara kadar çekilmiş bir WTI Amerikan tipi ham petrol görüyorum. Ve ons altın ve ons gümüş dün gece saatlerinden itibaren son dakikalarda belki en çok dikkat çekenlerden bir tanesiydi. Ons altında şu an 4060 dolara kadar çekildiğimizi görüyorum. Ons gümüşte de 63,30 doların gerisindeyiz. Bitcoin biraz tepki verdi. %1,5'luk yükselişiyle 62.700 dolara yaklaşmaya çalışıyor. VIX endişe endeksi halen 20 endişe eşik değerinin üzerinde. ABD tahvil faizleri de enflasyon sonrası oynaklığıyla aslında başladığı yerlerde biraz daha yatay kaldı. Dün bir miktar daha yukarıya gelmişti ama kerteriz olarak 10 yıllık düşünecek olsak %4,53 son günlerde zaten aklımızda yer eden bir konu. Gidiyoruz şimdi Bloomberg Intelligence kıdemli analisti Thomas Notsel'e. Hi Thomas, how to monitor
2: Thomas, merhaba.
0: Is shaping Turkish banks.
2: Mevcut para politikaları Türk bankalarını nasıl şekillendiriyor diye ilk sorumu sormak isterim. Merhaba, evet, para politikası bankacılık sektörünün geneli için çok önemli. Liranın hareketi örneğin karlılığı doğrudan etkiler gibi gibi. Şimdi mevcut noktada neredeyiz? Yıl

0: baktığımız zaman pozisyonlarının çok iyi olduğunu görüyoruz. Şimdi bir faiz indirimi içinde marjların bundan olumlu etkileneceğini, karlılığın artabileceğini söylemek mümkün. Şimdi mevcut seviyelere baktığımız zaman ve yavaş düşüşe baktığımız zaman yine de marjın üzerindeki baskı az ve bankalara baktığımız zaman yine ikinci çeyrekten de güçlü çıkacaklar gibi duruyor.
1: Thomas, how margins and asset quality behave?
0: Peki bu noktada faiz marjları ve aktif kalitesini nasıl yorumlamak gerekir? Evet, uzun süreli yüksek faiz bankaların bilanço yapısı için çok da iyi bir şey olmaz. Daha yüksek ve daha uzun süre baskı ve fonlama tarafında sıkıntı demek. Ve marjlara da dönüp baktığımızda onlar da beklendiği kadar çabuk toparlanamayabilir. Ve hatta bu noktada eğer bankalar yeni bir yönlendirme ya da daha güçlü sonuçlar açıklamasa bu da çok sürpriz olmayacaktır. Tabii gayri safi hasılanın da yavaşlaması zor olacaktır. Aktiflere de ve genel hatlarıyla bankacılık sektörüne de kötü yansıyacaktır. Şimdi bu yıl iniş çıkışlı bir dönem yaşayabiliriz ve bankalar tarafında eğer bir beklenti güncellemesi ya da risk maliyetinin güncellendiğini ya da bu tarafta imser bir tablo açıklamaları da yine beni şaşırtır. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Mevcut ortam, mevcut koşullar yıl başındaki senaryolara kıyasla ne kadar farklı bir noktada? Şimdi yatırımcılar Türk bankalarından başka bir şey bekliyordu ve 2026'nın aslında bir kırılma noktası olmasını bekliyorduk. Çünkü ilk defa raporlara dönüp baktığımızda dönüşünde reel ve olumlu ve aynı şekilde enflasyondan yukarı bir beklenti vardı ve bu sınırlı kalacaktır. Yani bu vaatler yerine gelemeyebilir çünkü faiz oranlarından dolayı, bir de tabii varlık kalitesinden dolayı. Şimdi bunu toparlayacak unsurlar olabilir. Bu da gerçekleşirse tabii 2026 değil 2027 hikayesini o zaman izlemeye başlarız. Enflasyon biraz nefes aldırır, yine faizler azalmaya başlarız ve tabii dışarıdan gelecek şokların da enflasyon ve para politikasını yılın ikinci yılında da 2027'nin başlarında da ciddi bir şekilde etkilemediğini görürsek o zaman bankacılığın yılı 2027 olur. Çok teşekkürler değerlendirmelerin için.
2: Evet, Bloomberg Intelligence kıdemli analisti Thomas Nösel'den de notları aldık. Yani ağzımızı açtıktan sonra hemen ABD Başkanı Trump onunla ilgili 3 nokta koyduğumuz yerleri dolduruyor. Son dakikada biraz önce Thomas konuşurken belki kulağı bizde olanlar vardır ama göremediler. Gözü bizde olmayanlar. Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek ve Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız diyor İran hususunda. Bu akşam ABD İran'ı çok sert vuracak. Hark Adası ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz diye yine son zamanlarda artık alıştığımız üzere akıllı para vaktinde Türkiye saatiyle Trump hayatımızda olduğunu bir kere daha hatırlattı. Biz tabii futbol vesaire diyoruz ama dünyanın aslında hali pülmerali de ortada diyelim. Gidelim şimdi MKP Advisory yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer'e. Yani Merkez Bankası bizim de şu an içerideki gündemimizde, Avrupa Merkez Bankası da var ama buna başlamadan hani bunlara çok bakmaya fırsat kalmıyor. Yani belirsizliğin Trump varken herhangi bir şekilde telafi edilmesi, ister para politikalarına bakalım ister makro risklere mümkün mü?
3: Kesinlikle değil. O yüzden geçen senenin sonundan beri sevgili Çağlar hep VUCA dünyasına girdik diye anlatıyorum ben. Daha volatil, daha belirsiz, daha kompleks bir dünyadan geçiyoruz. O yüzden de önceki ezberlerimizin, önceki bildiklerimizin aksine yeni bir normalin içerisinden geçtiğimiz bir dünya söz konusu. Her ne kadar bildiğimiz makro değişkenlerin etkileri ya da küresel siyasetin etkileri yeni dönemde realize olmasa da burada tek sevinebileceğimiz kısım Türkiye'nin görece şerbetli olduğu ya da görece düşük borçlulukla girdiği, görece zaten yüksek enflasyon içerisinden mücadele ettiği deyip kendimizi en azından daha motive edebiliriz diye ümit ediyorum. Yoksa hem bu jeopolitik gelişmeler hem de düşündüğümüzden çok daha uzun süren İran Savaşı nedeniyle bunlara bakmadan güne başlamamız ve ticari hayatın içerisinde olmamız ne yazık ki mümkün değil.
2: Peki bizim Merkez Bankası kararından başlayarak devam edecek olursak, yani görünen o ki artık petrol de

0: sanki tepki vermiyor gibi tansiyonun yükselmesine. Şu an için 100 doların üzerinde değiliz hem WTI hem Brent'te ama bizim bir şekilde enflasyonla ilgili bu yıl hedef olarak koyulan rakamlara tam olmasa bile hal böyle devam ederken bulunduğumuz noktadan daha iyi bir noktaya enflasyon görünümünde gitmemiz şu koşullar dahilinde mümkün mü? Metin yeterince açıklayıcı mı?
1: Her şeyden önce bence bu kadar gürültünün olduğu, bu kadar emtia fiyatlarının yükseldiği, bu kadar lojistiğin yani arz zincirinin kırıldığı bir ortamda Türkiye için iyi haberi bana kalırsa enflasyonun artmaması yoluyla tanımlamamız lazım. Bu kolay bir söylem olmayabilir Çağlar ama unutmayalım ki Türkiye'nin aslında genel dinamiği içerisinde ve özellikle de fiyatlama davranışının bu kadar bozulduğu bir ortamda Türkiye'de yıllık enflasyon hemen hemen %30-31 bandında yatay seyrediyor. O yüzden Türkiye'nin bence bu gürültü, bu kadar sıkıntının olduğu bir ortamda yıllık enflasyon artmıyor olmasını Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin kararlı duruşuna bağlıyorum. Bugünkü karar özelinden bakacak olursak bence makroekonomik istikrar açısından gerekli olan bir politika sabit kalma halini yaşadık. Çünkü iki tane önemli faktör var. Merkez Bankası'nın elini rahatlatan husus. Savaş devam ediyor olsa da dövizde talep önceki şokların aksine daha yönetilebilir bir düzeyde. Her ne kadar iç ve dış siyasi ortam dövize olan talebi artırabilecek olsak da günlük bazdaki hem analitik bilançodan hem de döviz mevduatlarına olan taleplerden görüyoruz ki yurt içinde Türk lirası cinsi mevcut mevduat faizleri tasarruf sahipleri açısından yeterli oluyor. O yüzden de dövize ekstra bir talep görmüyoruz. Nitekim son birkaç gündür Merkez Bankası'nda döviz rezervlerini yeniden artırabilme imkanına kavuşacak kadar likidite tarafında rahatladığını gözlemliyoruz. İkinci önemli bence hava yastığı, Türkiye'de halen birçok sektörde bir bütün açısından değerlendirdiğimiz zaman borçluluk oldukça düşük düzeyde. Bu düşük borçluluk seviyesi önde gelen ekonomilerin aksine Türkiye'de hem kamu finansallarını hem de reel sektörün finansman kısmını çoğunlukla rahat yönetmesine imkan tanıyor. O yüzden de böyle bir ortamda zaten kredi ve mevduat faizleri yüksekken ve mevcut enflasyonu sınırlamak adına, mevcut enflasyondaki artışın en azından önüne geçmek adına yeterliyken ben ne kadar bazı analist arkadaşlarım faiz artırımı bekliyor idiyse de bence faizi sabit tutmak daha doğru bir karar. O yüzden de bugünkü duruşun çok net ve enflasyonla ilişkin riskleri halen canlı kalmaya devam ettiğini vurgulayan ve bugünkü finansal piyasalar açısından bakınca da halen bek de gör politikasını sürdüren bir Merkez Bankası'nı gördük. Bence bu karardan sonra gelen Avrupa Merkez Bankası'nın kararı Türk ihracatçılar açısından daha önemli düşünülmesi gereken bir risk faktörü olduğunu düşünüyorum.
0: Neden peki? Doktor İnanç Sözer'den dinleyelim.
1: İki nedeni var. Çünkü birincisi dünyada borçluluk halen bence ana kaygı ve özellikle de Avrupa Birliği'ndeki hem kamunun hem de önde gelen yüksek borçlu şirketlerin nasıl bir daha yüksek faiz ortamında bu borcu çevirebilecekleri önemli bir önümüzdeki yılın son aylarında görebileceğimiz küresel şokun öncü işareti gibi. İkincisi ve Türk ihracat sektörü açısından daha önemli olan kısım aslında talep zaten çok zayıf giden bir Avrupa ekonomisi söz konusuydu. Şimdi anlıyoruz ki iç talebi biraz daha baskılamak istiyor Avrupa Merkez Bankası enflasyonun yükselmesi sebebiyle. Dolayısıyla enflasyonun yüksekliği nedeniyle iç talebi baskılamak demek bizim Türk ihracatçılarımız açısından ya fiyat kanalıyla ya da talep kanalıyla daha az ihracat yapmamıza sebep olacak bir sıkı politika duruşuyla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Hal böyleyken de ben yılın devam eden zamanında Avrupa'ya yapılan ihracatlarda bir miktar daha düşüş görebileceğimizi düşünüyorum. Burada bilmediğimiz bir başka husus Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz artırımını daha yapıp yapmayacağı. Dolayısıyla da şu anki konjonktürde bir faiz artırımı gördük ama verim eğrisine bakacak olursak Euro cinsi verim eğrisine burada ilave faiz artırımları şimdiden fiyatlanmaya başlamış durumda. Eğer ki enflasyon konusunda bu kadar hayati ve vazgeçilmez görecek bir Avrupa yönetimi görecek olursak bence talep üzerindeki baskının peyderpey arttığı da bir riskle karşı karşıya kalıyor olacağız.
0: Peki küresel açıdan bakacak olursak bizim perspektifimizden biraz önce Avrupa Merkez Bankası'nın kararının önemine ve perde arkasında değindik ama bu yeni bir faslın girdiğimiz yeni bir dönemin mesajı mıdır? Fed ile ilgili özellikle yılın ilk yarısı biterken ikinci yarısı başlarken neleri konuşacağız?
1: Ben çok uzun süremeyecek bir sıkı para politikası döngüsüne girdiğimizi düşünüyorum Avrupa'da. Hem yüksek borçluluk hem de talebi baskılayayım derken küresel çapta bir deflasyona çok yaklaştığımız kanaatindeyim. Burada görüyorum küresel ekonomistlerin görüş ayrılıkları belirginleşmiş durumda. Halen yüksek enflasyon ya da durgunluk içerisinde bir yüksek enflasyon bekleyenler hatır sayılır oranda. Ancak benim de katıldığım ve yine aşağı yukarı aynı oranda diyebileceğimiz bir durgunluk bekleyen, dolayısıyla durgunluk içerisinde emtia fiyatlarının artmadığı bir dönem bekleyen ekonomist sayısı da az değil. O yüzden senin az önce söylediğin nasıl oluyor da Trump'ın açıklamasına petrol fiyatları tepki vermiyor kısmı bence biraz benim de dahil olduğum gruptaki deflasyon beklentisini teyit eden nitelikte. Evet, Trump'ın açıklamalarına bakacak olursak önümüzdeki birkaç günü çok zor geçireceğiz bölgesel açıdan ve daha yoğun bir şekilde İran Savaşı'na ilişkin haberler göreceğiz. Ancak yine VUCA dönemine refer ediyor olacağım ve hani artık tüm izleyicilerimizin belki aşina olduğu bir duruma hatırlatıyor olacağım. Trump'ın açıklaması şu an böyle olsa da birkaç saat sonra farklı bir söylemde bulunma ihtimali de hiç de az bir olasılık değil. İkincisi, navlun fiyatlarında da görüyoruz aynı durumu, sadece petrol fiyatlarında değil. Aslında Asya'dan başlayan öyle bir durgunluğun içerisinden geçiyoruz ki talep zayıfladıkça savaş kaynaklı ya da jeopolitik gelişmeler kaynaklı talebin yokluğu aslında emtia fiyatlarının üzerinde ilave bir artırışın önüne geçmeye sebep oluyor. O yüzden bence Brent petrol petrol fiyatları açısından 100 dolarlık seviye önemli bir psikolojik seviyeydi. Nitekim ay ortalamaları itibariyle hiç 100 doların üzerinde kalamadık ama tek bir vantaj diye bakacak olursak 127 doları gördüğümüz bir savaşın fırtınanın gözü olan durumu da geride bıraktık. Ben sadece petrolde değil diğer emtialarda da bu arz şoku belki daha uzun sürecek olsa bile emtia fiyatlarının en yükseğinin geride kaldığını ve talep nedeniyle peyderpey baskı altında kalmaya devam edeceğini düşünüyorum.
0: Özellikle emtia tarafıyla ilgili biz petrole odaklanmış vaziyetteyiz ama bilhassa petrokimya tarafıyla ilgili gelişmeler de Körfez'de savaş hayatımıza girdiğinden beri konuşulur durumdaydı ve son dönemde dün mesela ABD enflasyonunu da karşıladık. Yine gündem maddelerimizden bir tanesi özellikle salgın sonrası da deneyimlediğimiz o arz şokunu tam olarak çağrıştırmasa bile bu tarafta acaba üretici fiyatlarıyla ilgili bir sorun görür müyüz noktasındaydı ki görece şu an dolar endeksinin çok da güçlü olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Her ne kadar bugün yüzün üzerine tekrar gelmiş olsa da sorum şu, bu belirsizlik döneminde olası bir güçlü dolar ve emtia tarafında sadece birkaç emtia grubuna değil 2021'de gördüğümüz o post salgın yılındakine benzer bir fiyat hareketliliği olursa ben zaten enflasyonu tamamen orada oyun dışına katarak şunu sormak istiyorum. Artık reel ekonomiyle ilgili konuları piyasa çok daha ciddi fiyatlamaya başlar mı?
1: Özellikle Türkiye gibi turnusol kağıdını kaybeden reel sektör bilançolarına ilişkin net bir analiz yapmayı zorlaştıran ekonomiler için haklı olabilirsiniz. Bence de böyle bir risk var. Ancak bir bütün açıdan değerlendirince bence herkesin kaygısı önce büyüyememek olacak yakın bir zaman sonra. Çünkü enflasyon tarafındaki fiyatları yukarı çeken hususun içerisinde bir talep kaynaklı enflasyon görmedik. Ne Euro bölgesinde ne de kürenin geri kalanında. Biraz belki Amerika'yı hariç tutabiliriz. Ama Asya'da da Euro bölgesinde de talep kaynaklı bir enflasyondan bahsetmiyoruz. Tamamen arz zincirinin kırılmış olmasından bahsediyoruz. Ve senin de söylediğin aslında faktörler bize bir başka riski beraberinde getiriyor. 28 Şubat'ta ilk saldırı başladığında bu savaşın çoğunlukla benim de dahil olduğum üzere uzun süremeyeceğini düşünüyorduk. Belki bir buçuk ay içerisinde, belki Trump'la Şii görüşmesi yapıldıktan sonra, belki aradaki G ya da NATO ile yapılan görüşmeler ışığında bu savaşın bitmesini bekliyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada önümüzde yeni bir kavram var. Yine Amerika'daki iç siyasetten anladığımız kadarıyla. Burada Abraham Anlaşmaları diye konuşulan ve buradaki anlaşmalara gelecek olan ilave ülkelerin sanki bu savaşın bitmesi için bir ön kritermiş gibi okunabileceği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla düşündüğümüzden çok daha uzun süren ve çok daha uzun sürdüğü için aslında şu an ümit ettiğimizden çok daha uzun bir süre boyunca ancak piyasaya dönebilecek olan bir petrokimya sektörüyle karşı karşıyayız. Yani savaş herhangi bir nedenler ötürü önümüzdeki bir ay içerisinde bitse bile petrokimya başta olmak üzere ona vurguladığım için söylüyorum. Birçok üründe bizim tekrar pazardaki arz talep dengesinin sağlanması kuvvetle muhtemelen bir yıla yakın bir zamanı buluyor olacak. O yüzden sadece birkaç aylık gecikmeden bahsetmiyoruz. tekrar bazı ürünlerde bir yıla varabilecek bir normalleşme adımından bahsediyoruz. Çünkü savaşın her uzaması bazı fabrikaların tekrar hayata dönmesinin geciktireceğini de anlıyoruz.
0: 4-5 dakikamız var. Lagarde'ı dinleyeceğiz ardından. Bir şekilde şu anda gerçekten tam da artık ucuna gelmiş gibi hissettiğimiz dönemde sanki her şey en başından başlıyormuş gibi savaş süreciyle ilgili ama konu gündemde kalsa da ya da kalmasa da şu belirsizlik ortamında pozitif olarak görebileceğimiz içeride ya da dışarıda bir senaryo var mı?
1: Küresel çapta bence ne yazık ki yok. Hem belirsizliğin çok yüksek olması hem oynaklığın yüksek olması bence küresel ekonomi açısından iyi haber üretmeyi çok zorlaştırıyor. Ancak ben Türkiye açısından iyi haber bulmakta çok zorluk çekmiyorum. Birinci nedeni dünyanın aksine düşük borçluluğumuz var. Hem reel sektörde hem finansal kesimde hem kamuda borç düşük kalmaya devam ettiği gibi milli gelir oranla aslında borcu çok hızlı artırabilecek risk faktöründen bahsetmemiz de çok zor. Burada bütün sorun aslında ne kadar deneyimli ya da ne kadar mazisi olursa olsun hangi firmanın sağlıklı olduğunu tespit edemiyor olmamız. Yani tam anlamıyla detaylı bir analiz yapabileceğimiz bir yapıyı, öngörülebilirliği kaybetmiş olmamız. İkinci önemli bence hava yastığımız Türkiye, belki burası ironik bir pozitif fayda diye okunabilir, 3 haneli enflasyon seviyelerinden buralara geliyor. Halen bazı detay rakamlara baktığımız zaman baz etkisi sayesinde iyileştiğimizi görüyoruz. Ya da belki Türk lirasına ilişkin eleştiri çok fazla yapılıyor ama Türk lirasının bu kadar cazipmiş gibi durduğu ortamda bile yıllık %20 değer kaybına devam ettiği bir konjonktürden geçiyoruz. Ya da reel kur açısından bakacak olursak uzun dönem ortalamasından halen %15 değersiz bir Türk lirasından bahsediyoruz. O yüzden bence enflasyonda bu baz etkisi kaynaklı da iyimser diyebileceğim bence bir hava yastığı var. Yine ironik bir fayda gibi görebileceğim Türkiye açısından iyi haber. Türkiye'de öyle bir dönem yaşadık ki bu dönemin üzerine biraz yabancı yatırımcı gelse, biraz yurt dışı finansmana ulaşabilsek ya da biraz aslında işte yakın zamanda resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren transit ticaret ve yurt dışı varlıkların Türkiye'ye getirilmesi gibi palyatif de olsa bir takım düzenlemeler yapsak bu düzenlemeler sayesinde yine uç riskleri rahatlıkla yönetebileceğimizi düşündüğümüz ve buna inandığımız bir konjonktürden geçiyoruz. O yüzden bence küresel taraf için iyi haber üretmek zor ama Türkiye'de kötümser olmak için de bence şu anki konjonktür çok da yeterince dayanaklar olan, ayakları yere basan gerekçeler sunmadığını düşünüyorum. Elbette risklerimiz var ancak bu riskleri yönetebilecek kadar da kuvvetli manevra alanlarımız olduğunu düşünüyorum. Mevcut ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın bence bu anlamda biraz daha desteğe ihtiyacı var. Tabii ki bu demek değil ki fiyatlama davranışları bu kadar bozukken burada güveni aşılayacak olan, beklentileri iyileştirecek olan ilk görev de tabii ki Merkez Bankası'na düşüyor. Belli ki buraya biraz daha efor sarf edilmesine de ihtiyaç var.
0: Peki şunu da sormak isterim. Şimdi son dakikada sahada SpaceX halka arzına bireysel talep 70 milyar doları aştı şeklinde. Bu yaza girerken bizim dünyada bazı şeyleri mecburen konuşuyoruz ama onlardan evla konuşacak olursak ana konularımızdan bir tanesi bu mega halka arzlardı. Doktor İnanç Sözer bunlara ne der özellikle küresel finans ekosistemi açısından?
1: Burada bence ana değiştiren konu yapay zeka malumun ve bence yapay zeka ile beraber çok kalıcı bir şekilde değişen bir dünyaya giriyoruz. Verimliliği nette artıracağını düşünüyorum. Bu nette artıran faktör enflasyonu da baskılayacağını düşünüyorum. O yüzden de dünyanın bence halen enflasyon kaygısından öte fiyatlardaki varlıkların gelişimine bakıyor olması önemli bir faktör. 2001'i çok hatırlıyoruz tabii. Halk arzlara bu kadar büyük talep gelince ya da Amerika'daki teknoloji şirketlerinin ve yapay zeka şirketlerinin özellikle değerlemelerinin geldiği noktayı düşününce. Ancak bence bir balon olduğunu söylemek için yeterince dönemimiz olsa da balonun da daha fazla şişebileceği bir ortam olduğunu unutmamamız lazım. Sanki birkaç ay daha bu rüzgarın devam edecek diye bir konjonktürden geçtiğimiz kanaatindeyim. Çok temel nedeni de çok günce hızlı bir şekilde artan yapay zeka tüketimi ve yapay zeka teknolojisindeki yenilik ve dolayısıyla da yeni verimlilik artışlarını konuşuyoruz. Halen bence doyum noktasında değiliz. Balon vari bir gözlem söz konusu. Ancak burada daha fazla şişecek, daha fazla balon kaygısı doğuracak bir konjonktüründe bence eşlik edeceğimiz bir dönemden geçiyoruz.
0: her şey pamuk ipliğine bağlı, böyle de sürmesine de alıştık ama bir risk ya da pozitif olarak konuşacak olsak piyasalar açısından bir momentum yaratma ihtimali olabilir mi bu halka arzları?

0: Ben çok katılmıyorum. Çünkü burada ana kaygı yatırımcı açısından bakınca getiri ise eğer, özellikle verim eğrilerindeki gelen nokta ve verim eğrilerinin nasıl şekillenebileceği üzerine bugün bence Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı faiz artırım kararı ile beraber doğabilecek yeni acaba soruları önümüzdeki dönemde hisse senetleri piyasası açısından bir risk oluşturabilir. Amerika Merkez Bankası'nın bence bu ayki toplantısı bu anlamda çok önemli. Yeni başkanla beraber gelecek olması. Çünkü hem yeni başkanın bu yükselen faiz ortamı nedeniyle yükselen enflasyon ortamını nasıl yorumlayacağı, hem de muhtemelen uluslararası basından gördüğümüz gibi olası bir faiz indirim yapmak istese, yani bunun tam 180 derece zıttına faiz indirimi için bir bahane arasın. Bunun nasıl, hangi göstergeyle kullanabileceği tüm piyasaların beklediği ana cevap. O yüzden bence halka arzlara gelen ilgi hisse senedi piyasalar açısından yeni bir rüzgar gibi okunmamalı. Bence riskler masada ve burada merkez bankaları da riskleri nasıl yöneteceği konusunda ayrıca bir belirsizlik içeriyor.
1: Peki son bir günde diyelim, özellikle geldiği seviyeler açısından ons altın ve gümüşün şu anki durumuna bakınca bu kadar fazla birinci yarıyı da değerlendirdik. Aslında ikinci yarıya dair görüşler de paylaştık. İkisinin ahvali yılın ikinci yarısında bir miktar daha yine belirsizliğe mi işaret ediyor, yoksa o zirveler, bu dipler sonrası burada da bir hareketlilik gözleyebilir miyiz? Bu kadar koşulların değiştiği ve bilinmezliğin arttığı ortamda.
0: Ben izleyicilerimiz açısından bakınca bu noktanın altını almak yerine Türk lirası mevduat ya da Türk lirası sabit getirili menkul kıymetleri yatırım yapmanın daha doğru, daha iyi getiri sağlayacağı kanaatindeyim artık. Çünkü yılın ilk yarısının aksine şu an likiditeye olan ihtiyacın çok daha arttığı bir dönemdeyiz. Ve bu sadece şirketler açısından değil, ülkeler açısından da böyle. Dolayısıyla da o likiditeye olan ihtiyaç aslında altın ve değerli metal fiyatlarındaki talebi önemli ölçüde kırmış durumda. Ve önümüzdeki dönemde de değerli metaller üzerindeki ana baskılardan biri bence bu likidite ihtiyacı nedeniyle merkez bankalarının altın satma ihtimali olacaktır. Ons bazında bir düşüş beklemiyorum. Yakın vadeli, kısa vadeli bir miktar daha geri çekilme söz konusu olsa bile uzun vade açısından bakınca ons bazında daha yüksek seviyeleri de görüyor olacağız. Ancak gram altın bazına bakınca 7000 liraların üzerindeki rakamları görmüştük. Sanki 2026'nın geri kalanında buraları görmemiz pek mümkün olmayacakmış gibi duruyor.
1: Peki doğru para piyasası fonunu seçmek diye bir şey var mı? Yoksa bir şekilde park edilecekse ne olduğu fark etmez mi?
0: Aslında olmaması lazım. Çünkü para piyasası fonu dediğimiz varlık nihayetinde risk içermediğini beklediğimiz varlık. Ancak Türkiye'ye bu anlamda da çok orijinal bir deneyim sundu bütün küresel finansal sisteme. Günlük bazda negatif getirili para piyasası fonlarına artık alışkanlık haline getirmiş durumdayız. O yüzden belki para piyasası fonları yerine tekrar mevduat ya da hazine tahvilleri ve bonolarını seçmek, tercih etmek daha iyi bir opsiyon olabilir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor İnanç Sözer, MCAP Advisor yönetici ortağı ve kulaklarımızı, gözlerimizi Bayan Lagarde'a çeviriyoruz.
2: Başkan yardımcısıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz basın toplantımıza hoş geldiniz. Para politikamızı, enflasyonun %2'lik hedefimizi orta vadede kavuşmasını sağlamak amacıyla belirlemeye devam ediyoruz. Ve bu hedef doğrultusunda bugün icra kurulumuz Avrupa Merkez Bankası'nın 3 temel politika faizini 25 bas puan artırma kararı almıştır. Orta Doğu'daki savaş enflasyon baskısı yaratmakta ve pek çok senaryoda bu artışı bir noktada gerekli kılmıştır. Tabii bunu Euro bölgesinin orta vadeli görünümü için gerçekleştiriyoruz. Yeni Euro sistem tahminlerine göre enflasyonun 2026'da %3, 2027'de %2.3 ve 2028 yılında %2 olması beklenmektedir. Enerji ve gıda harici enflasyonda temel senaryomuz 2026 ve 2027 yılları için %2.5, 2028 yılında ise %2.2 olması yönündedir. Mart ayına kıyasla 2026 ve 2027 yıllarına ait temel enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmişlerdir. Tabii bu bir noktada gıda, mal ve hizmet enflasyonuna da yansıması beklenmektedir. Temel senaryomuzda yine ekonomik büyümemiz 2026 yılında ortalama %0.8, 2027 yılında %1.2 ve 2028 yılında %1.5 olarak öngörülmektedir. Bu tahminler 2026 ve 2027 yılları için aşağı yönlü revizyonu içermektedir. Tabii savaşın emtia piyasaları gelir ve güven üzerindeki etkisinin daha belirgin hale gelme olasılığı bunu etkilemiştir. Görünüm belirsizliği koruyor, enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü, ekonomik büyümeye riskler ise aşağı yönlü. Savaşın orta vadede enflasyon ve büyüme üzerindeki etkisi, enerji fiyat şokunun şiddeti ve süresi ama aynı şekilde dolaylı ve ikinci tür etkilerin büyüklüğüne bağlı olacaktır. Mevcut belirsizlikler, güncellediğimiz senaryolarımızda kendini göstermekte. Enflasyon ve büyüme sonuçlarında da bunu hissediyoruz. Senaryolarımız uzman projeksiyonlarımızla birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın web sitesinde mevcuttur. Bugünkü kararla birlikte İcra Kurulumuz savaşın yarattığı belirsizlik ortamında hareket etmek için uygun bir konuda kalmaya devam etmektedir. Durumu yakından izleyeceğiz ve doğru para politikası duruşunu belirlerken verilere bağlı aynı şekilde toplantı bazında bir yaklaşım izlemeyi de sürdüreceğiz. Faiz kararımızı gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümü ve buna ilişkin risklere dair değerlendirmeye, mevcut enflasyon dinamiklerine ve para politikası aktarım mekanizmasının gücüne dayanacaktır. İcra Kurulu belirli bir faiz patikasına bağlı değildir. Bugün alınan karar yine web sitemizde basın bülteni şeklinde açıklanmıştır. Şimdi bu noktada ekonomiyle ilgili değerlendirmemiz, aynı şekilde enflasyon değerlendirmemizi aktaracağım. Arkasından da finansal ve parasal koşullara ilişkin görüşlerimizi de yansıtacağım. Öncelikle ekonomik faaliyetlerle başlayalım. Geçici sebeplere de bağlı olarak bağımsız bir şekilde yine de ilk çeyrekte büyümemizi sürdürdük ve ihracatı destekledik. Ancak Orta Doğu'daki gelişmeler faaliyetleri etkilemekte, anketler yavaşlama sinyallerini özellikle hizmet tarafında vermektedir. İmalat şu zamana kadar gücünü korudu. Bunun kısmen sebebi şirketlerin stok geliştirmesi. Tabii bunun da sebebi tedarik ve arz şoklarına dayanabilmektir. Ancak bu gelişmeler harcamaları da etkilemektedir. Yine de iş gücü yine gücünü korudu. Nisan ayındaki işsizlik oranımız tarihi düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam etmekte. İlk çeyrekte ek istihdam da yaratabildik. Tabii bunun hızı son 2025 çeyreğine kıyasla daha yavaştı. İş talebi de soğumaya devam etti. Şirket ve hane halkının iş gücüne katılma beklentisi zayıfladı. Önümüzdeki dönemlerde ekibimizin iç talebin Mart öngörülerine kıyasla tabii savaşın da güven ve enerji fiyatlarını da etkilemesiyle beraber azalabileceği ve reel geliri de etkileyebileceği yönündedir. Yine de hane halkı bilançosu gücünü korumaya devam etmektedir. Tüketimin de yine güçlü seyriyle ekonomiyi ve büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. Bu gelişmeler kısa vadede büyük bir sıkıntı yaratmayacak olsa da şirketlerin yeni dijital teknolojilere yatırımını etkileyebilir. Savunma ve altyapı harcamalarının hükümet tarafında devam etmesi de yine bir destek unsuru olacaktır. Bu destek savaşın ekonomik etkilerine karşı bir miktar tampon görevi de görmektedir. İcra Kurulu yine Euro bölgesi ekonomisinin gücünü korumak adına sağlıklı kamu maliyesini korumayı tavsiye etmektedir. Aynı şekilde enerji fiyatlarından gelen şoklara yönelik para politikası tedbirleri geçici, iyi hedeflenmiş ve doğru tasarlanmış olmalıdır. Avrupa Komisyonu 2026 bahar paketinde de bunun detaylarını görebilirsiniz. Euro bölgesinin büyüme potansiyelini artıracak reformlar, aynı şekilde fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak enerji dönüşümü adımlarının hızlanması çok daha önem kazanmıştır. Yine tasarruflar ve yatırımlar birliğinin tamamlanması, inovasyon, finansman, yeşil ve dijital dönüşümlerin desteklenmesi, yine verimliliğin arttırılması kritik noktadadır. Dijital euro ve tokenleştirilmiş Merkez Bankası parası da Avrupa'nın stratejik özelliğini, rekabet gücünü ve finansal entegrasyonunu güçlendirecektir. Yine ödeme sistemlerinde inovasyonu da teşvik edecektir. Bu sebeple dijital euro'nun oluşturulmasına ilişkin düzenlemelerin hızla kabul edilmesi de önemlidir. Tek pazar genelinde kuralların sadeleştirilmesi ve uyumlaştırılması da hem genelen Avrupa'ya hem de şirketlere faydalı olacaktır. Enflasyon Mayıs ayında %3.2 oldu. Nisan ayında oran %3'tü. Enerji fiyatlarındaki enflasyon %10.9'a ulaştı Nisan ayında. Gıda fiyatlarındaki enflasyon ise %2.4'ten %2'ye geriledi. Enerji ve gıda dışı enflasyonda %2.5 seviyesini gördük. Nisan'da bu oran %2.2 idi. Mal enflasyonu da yine %0.9 olarak gerçekleşti. Hizmet enflasyonu ise %3'ten %3.5'e geldi.
3: Domestic cost pressures eased in the first quarter, supported by
2: yerel maliyetlerin baskısı yine gelir ve karın yavaşlamasını kendini hissettirdi. Maaş beklentisiyle ilgili yapılan anketlerde ise maaş artışının yıl boyunca yavaşlayabileceğinin sinyalini vermektedir. Ancak yine de şirketlerin farklı girdileri kaynak yaratması, dolayısıyla da satış fiyatlarını arttırması zor hale geldi. Enflasyonla birlikte tabii enerji şoku da bazı riskleri yukarı yönlü itmektedir. Enflasyon beklentisine kısa vadede baktığımız zaman savaş öncesi seviyeleri kıyasla daha yüksek gözükmektedir. Aynı şekilde uzun vadeli enflasyon beklentisi önlemlerinin de enflasyonun orta vadedeki hedefimiz olan %2 etrafında çıpalanabileceğini bize göstermektedir. Enerji fiyatlarındaki artış yakın vadede yaz boyunca enflasyonu %2'nin üzerine itebilir ve 2027'nin ilk yarısına kadar bu yüksek seviye devam edebilir. Bu etki gıda üzerinde de mallar ve hizmetler tarafındaki enflasyon üzerinde de kendini hissettirebilir. Enflasyon yılın ikinci yarısında, 2027 yılının ikinci yarısında hedefe döndüğünde bahsedilen fiyatların da düşmeye başladığını göreceğiz. Ancak Orta Doğu'daki savaş yine de büyük bir belirsizlik kaynağı olmaya devam etmektedir. Enerji fiyatları beklenenden daha yüksek seyrederse o zaman daha geniş çapta bir enflasyon etkisi yaratabilir. Dolaylı ve ikinci etkileri de yaratabilir. Dolayısıyla enerji fiyatı artışının boyut ve süresini çok yakından takip edeceğiz. Bunların fiyat ve maaşlara nasıl yansıdığını da takip edeceğiz. Enflasyon beklentisi ve genel ekonomik dinamiklerdeki etkisini de takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi risk değerlendirmesiyle devam edelim. Büyüme görünümüne yönelik riskler aşağı yönlüdür. Bunun ana sebeplerinden biri de Orta Doğu'daki savaştır. Çünkü zaten volatil olan politikalara ek bir sebep yaratmaktadır. Enerji arzındaki uzun süreli aksaklıklar fiyatları da beklenenden daha fazla ve daha uzun süre yükseltebilir. Bunlar tabii reel getirileri de etkileyebilir. Aynı şekilde şirket ve hane halkının hem harcama hem yatırım iştahını da baskılayabilir. Özellikle de büyük deniz taşımacılığı rotalarının kapanması temel girdilerde ciddi kıtlıklar oluşturabilir ve bu da Euro bölgesi şirketlerinin üretimi kısmaya itebilir. Bu da tabii büyüme üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. Tabii finansal piyasalardaki risk iştahı bozulursa talep de zayıflayabilir. Tedarik zinciri sorunları uluslararası ticarette daha ağır bir hale gelebilir. İhracat azalabilir ve tüketimde yatırımlar zayıflayabilir. Diğer jeopolitik gelişmelere baktığımızda özellikle Rusya'nın Ukrayna yönelik haksız savaşında ciddi bir belirsizlik kaynağı olmaya hala devam ettiğini görüyoruz. Tabii savaşın yarattığı aksamalar beklenenden uyumlu olursa ve enerji piyasaları daha çabuk adapte olursa bu bozulmalara ya da savaş hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülürse bu beklenen kötü etkiler de yumuşayabilir. Yine savunma ve altyapı harcamaları aynı şekilde verimliliği artıracak reformlar ve yeni teknolojilerin benimsenmesi büyümeyi de beklenenden daha fazla destekleyebilir. Tek pazar entegrasyonu büyümeyi yine beklentilerin ötesinde destekleyebilir. Enflasyon görünümü üzerindeki risklere gelecek olursak bunlar da yukarı yönlüdür. Eğer enerji fiyatları beklenenden daha fazla ve daha uzun süre artarsa Euro bölgesi enflasyonu daha da artabilir. Bunun da kalıcılığı eğer yüksek enerji fiyatlarının beklenenden daha fazla bir şekilde diğer detay ve maaş ve beklentilere yansırsa kötüleşebilir ya da küresel arz şokları daha fazla sürerse ve tedarik zinciri bozulmaları daha yoğun olursa tabii kötüleşme ağırlaşabilir. Parçalanmış tedarik zinciri yani kritik ham maddenin aksamaya uğraması ve kapasite sınırlamalarının yine kötüleşmesi Euro bölgesini kötü etkileyebilir. Aşırı hava olayları ve iklimle ilişkili krizler yaygınlaştıkça gıda fiyatlarını beklenenden daha fazla artırabilir. Ama buna ters olarak enflasyon eğer ki Orta Doğu'daki savaşın daha kısa vadeli, beklenenden daha kısa vadeli o durumda düşüşe geçebilir ya da ikincili dolaylı etkiler beklenenden daha az, daha sınırlı olursa o zaman enflasyon düşüşe geçebilir. Volatil ve riskten kaçınan piyasalar talep yaratırsa bunun enflasyonu düşürücü etkisi olabilir. Şimdi finansal ve parasal koşullara gelecek olursak, koşullar son toplantımızdan bu yana fazla bir değişiklik yaşamamıştır. Ancak savaş öncesine kıyasla daha sıkıdır. Piyasa bazlı borçlama maliyeti Nisan'da %4 oldu. Mart ayında bu %3.5'ti. Bankaların şirketleri kullandırdığı kredilerde faiz Nisan'da 3.6, mortgage oranları ise %3.4 olarak kaydedildi. Şirketlere verilen banka kredilerinin yıllık büyüme oranı Nisan'da %3.0 oldu ve şirket tahvil ihracatlarındaki büyüme de %4.6'ya yükseldi. Nisan'da mortgage oranlarında %3 arttığını söylemek isterim. Politika stratejimize paralel olarak icra kurulu geniş çapta para politikası ve mali istikrar değerlendirmesi yapmıştır. Euro bölgesi bankaları dirençlidir. Bu direnci de güçlü sermaye ve likidite rasyolarından almaktadır. Sağlam varlıklar ve karlılık devam etmektedir. Ancak ani bir şekilde varlık fiyatlarında düşüş gerçekleşirse ve bu da banka dışı finansal sektörlerden kaynaklanırsa ve aktif kalitesi düşmeye başlarsa özellikle de enerji ve ticarete hassas olan endüstriler bundan etkilenebilir ve finansal istikrara karşı bir risk unsuru haline gelebilir. Bu riskler de yine mevcut jeopolitik çatışmalar devam ettikçe süre gelebilir. Makro ihtiyatlı politikalarımız yine bizim ilk savunma hattımız olacaktır ki finansal kırılganlıklarımızı atlatabilelim, dirençlilik sağlayalım ve makro ihtiyatlı bir ortam oluşturabilelim. Toparlayacak olursak, icra kurulu bugün Avrupa Merkez Bankası'nın 3 ana politika faizini 25 bas puan artırma kararı almıştır. Bizler para politikamızı enflasyonun orta vadede %2 olan hedefimize iyi çıpalanmış olmasını sağlamaya kararlıyız. Veri bazlı toplantıdan toplantıya yapacağımız değerlendirmeler ve alacağımız kararlarla para politikası gücümüzü, duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz. Yine enflasyon görünümünü değerlendirmeye devam edeceğiz. Etrafındaki riskleri de dikkatlice değerlendireceğiz ve bunu gelen ekonomik ve finansal veriler doğrultusunda yapacağız. Enflasyon dinamiklerini takip etmeye, para politikası geçişimizin gücüne dikkat etmeye de devam edeceğiz. Önceden belirlenmiş bir faiz patikasına bağlı değiliz. Her durumda mevcut bütün enstrümanlarımızı enflasyon

0: enflasyonu istikrara kavuşturmak ve orta vadeli hedefimizi yaklaştırmak için kullanmaya hazırız. Yine para politikası geçişinde titizlikle ele alınacağını ifade etmek isterim. Bununla birlikte sorularınızı almaya hazırım.
1: Good afternoon. First off, allow me to newest member of the trio on stage. Welcome, Boris. President Lagarde,
0: hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Başkan, bize bugünkü tartışma ortamını biraz anlatabilir misiniz? Farklı olasılıklar ya da daha fazla bir artış konuşuldu mu? Yine aynı şekilde detaylar nelerdi ve reaksiyon mekanizmasını da sormak isterim. Bu noktada kaç artış acaba düşünülüyor? Projeksiyonlarda yer alıyor mu? Ve gelecek dönemlerde neler beklemeliyiz? Şu noktada mevcut verinin volüm ve kalitesi Temmuz'la ilgili bir karara vardırmaya yetti mi? Bunu da sormak isterim. Sorularınız için teşekkür ediyorum. Ve Sayın Boris'i de yeni başkan yardımcımız olarak katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugün aldığımız karar, yani 25 baz puanlık ana 3 faiz oranımızı artırma kararı oy birliğiyle alındı. Tereddüt bildirilmedi. Farklı alternatifler de konuşuldu. Bunlardan bir tanesi de tabii Euro sistem ekibimizin, çalışanlarımızın projeksiyonları ve baş ekonomistlerimizin beyanları dikkate alınarak yapıldı. Ama farklı, bunlardan farklı görüşler bildirilmedi.
2: Our reaction function has
0: been reaction fonksiyonumuz, mekanizmamız
2: repeated over the course of time
0: and zaman içerisinde zaten tekrar eden bir yapı. Tekrar edeceğim için de alınmayın lütfen, ama karşı karşıya olduğumuz belirsizliğin boyutuna da bağlı olarak verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya kararlarımızı alacağız. Aynı şekilde belirli bir faiz patikasına da önceden bağlı olmayacağız. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Yine tekrar ediyorum. Bu bir forward guidance, bir sözde yönlendirme olmasa bile mevcut koşullar karşısında en makulünün, makul yaklaşımın bu olduğunu düşünüyoruz. Ve gelecekteki kararları da söylediğim gibi verilere bağlı ve toplantı bazlı alacağız. Belki bu noktada bir eklemede bulunabilirim. Çünkü bazı yorumlar, görüş beyanları vardı. Avrupa Merkez Bankası çok da kendinden emin olmadan bir karar alabilir şeklinde yazılar vardı, ama bu böyle değil. Bugünkü konuşmalarımız esnasında mevcut enerji şokunu değerlendirdik. Tabii bunu zaten Mart ayının başından bu yana yaşamaktayız. Bu da beklenenden daha uzun sürdü. Tabii jeopolitik uzmanların beklentisinden de uzun sürdü. Bundan dolayı da ekonomide daha geniş yansımalar görüyoruz. Doğrudan maliyetini de öngöremiyoruz, dolaylı maliyetini de öngöremiyoruz. Ama söylediğim gibi dikkatli ve titizli bir şekilde farklı sonuçlar ortaya çıkarsa da bunun yine takibinde olacağız. İkinci olarak, yani acaba kesin bir kararla mı alacağız ya da garanti mi hareket etmeye çalışacağız? Şimdi son yayınımızda da iki senaryo paylaşmıştık. Üçüncü bir senaryomuz da yine web sitemizde mevcut olacak. Buna mild, daha hafif, daha ılımlı senaryo adını vermeye karar verdik. Ekibimiz yine advers ve şiddet senaryoları da çalıştılar, ama aynı şekilde daha ılımlı, daha hafif tesir senaryosu da çalıştı, yani baz senaryomuza kıyasla. Ve bugün aldığımız karar, yani 25 baz puan artışa gitme kararımız, bu üç senaryonun da dikkate almıştı. Yani o üç güncellenmiş senaryoya da dikkat etti. Bu daha ılımlı, yani biraz daha pozitif diyebileceğimiz, hemen göz ardı etmememiz gereken ama mevcut koşullarda gerçekleşmesi pek de olası gözükmeyen ama yine de bir olasılık dahilinde olan senaryoya da dikkat etti. Ve her olasılıkta duruşumuzu koruyoruz. Önceden çok bariz olabilecek bir para politikası kararımız da olmayacak. Tabii orta vadede yine projeksiyonları dikkate alacağız ve buna göre de hedeflerimizi ya da kararlarımızı vereceğiz. Umuyorum ki kapsamlı bir cevap verebilmişimdir. Bir sonraki soruyla devam edelim.
3: Thank you very much. Madame Lagarde, I have
0: teşekkür ediyorum. Madame Lagarde, size iki sorum olacak. Öncelikle çekirdek enflasyon artışı soruyorum. Hizmet enflasyonun artışta olduğunu görüyoruz. Ama bu sizin görüşünüze göre hali hazırda bir sinyal niteliğinde midir? Yani bu ikinci dolaylı etkileri sizce görmeye başlıyor mu? İkinci olarak da şunu sormak isterim. Bütün bu senaryoların arasında acaba o adverse, o istenmeyecek kötü, şiddetli tarafa mı daha yakınız ya da diğer tarafa mı? Bu konuda Avrupa Merkez Bankası'nın görüşü nedir acaba? Teşekkürler. Şimdi hizmet enflasyonuna gelecek olursak, sizin de gördüğünüz gibi %3'den %3.5'e geldi. Ki bu da ciddi bir artış. Tabii şimdi bu noktada anlamamız, yani daha iyi anlamamız gereken şey bu artışın altındaki temel sebeplerdir. Ve aynı şekilde dolaylı nedir, doğrudan nedir? Yani enerji fiyatlarının bu artışa doğrudan ve dolaylı etkisi nelerdi, bunları da görmek durumundayız ama şu noktada henüz hizmet fiyatlarının bu ciddi şekilde artışını acaba direkt bir etkiden kaynaklandığını mı, hem direkt hem dolaylı sebeplerden kaynaklandığını mı ayrıştıramıyoruz. Tabii henüz o ikincil etkileri görmedik. Bu tabii ücretlerde de kendini hissettirirdi, hizmet üretiminde de kendini hissettirirdi. Ama yinelemek isterim. İcra kurulu olarak önümüzdeki aylarda da bütün gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi ikinci sorunuza gelelim. Hangi noktada duruyorduk? Şimdi bunun cevabı için Mart'taki konuşmamı hatırlatmak isterim. Siz de yakından takip etmişsinizdir. ECB Watchers konuşmamda, Mart ayında yapmıştım o konuşmayı. O konferans esnasında üç farklı durumu birbirinden ayrıştırarak tanımlamıştım. Ve bir analitik çerçeve sunmaya çalışmıştım. Yani X, Y, Z senaryoları birebir şunlardır demekten ziyade şok sınırlı kalırsa, kısa süreli olursa o zaman bunu çok daha rahat bir senaryo olduğunu anlatmıştım ve bizi çok da zora sokmayacağını söylemiştim. Tabii para politika yine de sıkı duruşunu, sağlam duruşunu, senaryo ne olursa olsun sürdürecektir. Ama tabii bu etkilerin kısa vadeli mi olup olmayacağını görmemiz gerekir demiştim. Yine o zamandaki konuşmamda ikinci olasılık şöyleydi. Bu şok daha büyük olabilir ancak çok ağır sonuçlara sebebiyet vermez, uygun önlemlerle bunu yönetiriz. Üçüncü, ECB Watchers konuşmamda tanımladığım senaryoda ise enflasyonun ciddi bir şekilde kalıcı ve şiddetli bir şekilde hedefimizden saptığı senaryoydu. O zaman tabii daha ciddi bir güç kullanmak durumunda kalırız demiştim. Şimdi birincisini eledik. Yani kısa vadeli bir durumla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla ilk senaryomuzu artık eliyoruz. Size kaldı ikinci mi, üçüncü senaryoyu mu konuştuğumuz. Mesela 25 bas puanlık artış kararı aldık. Bu da bir sinyaldir. ve ekonomik durumumuz, aynı şekilde yönümüzü bulmaya çalıştığımız belirsizlik ve akabinde de enflasyon ve ilgili projeksiyonlara baktığımız zaman bir artış. Bütün bu girdilerle birlikte hangi senaryoya, hangi duruşa daha yakınız, bunun kararını size bırakıyorum. Bir sonraki soruyla devam edelim. Merhaba, teşekkür ediyorum soru imkanı için. Bahsettiğiniz düzeltme tarafında, şimdi kendiniz yorum eklemeden sorun lütfen. Sizce nötr tarafta mıyız ya da %2.5 sizce mevduat faizi için bir önemli eşik midir ve bundan sonra sizce biraz daha kısıtlayıcı alana mı geçmiş oluruz? Yine şunu sormak isterim. Pek çok ekonomistin bir uyarısı var. Mevcut koşullarda faiz artışının hata olacağını ifade ediyorlardı. Siz bunu nasıl cevaplamak, nasıl yorumlamak istersiniz? Şimdi belki hayal kırıklığı olacak sizin için ama nötr oranları konuşmadık ya da bunun aralığını da konuşmadık. Tabii biliyorsunuz çok ciddi çalışmalar ortaya konuyor ekibimiz tarafından. Ve nötr faiz konusunda Philip Lane de biliyorsunuz kısa önce yaptığı konuşmada bunu detaylıca anlattı. Ama nötr konusunda şunu da söyleyeyim. Bu çok zor. Yani net bir şekilde değerlendirmesi zor. Çünkü şokların olmayacağı bir senaryoda değiliz. Çünkü buna ihtiyacımız olur sizin bahsettiğiniz şey için. Yani nötr müsünüz, kısıtlayıcı bir tarafta mısınız? Biz icra kuruluyla bugün bunları konuşmadık. Şimdi aynı şekilde herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi beklenir. Bizim işimiz, bizim sorumluluğumuz fiyat istikrarı. Yani stratejik prensiplerimiz üzerine karar verdiğimiz prensiplerimizi hayata geçirmek, yine aynı şekilde bir diğer sorumluluğumuz reaksiyon fonksiyonunu takip etmek ki siz hepiniz buna aşinasınız ve olabildiğince şeffaf hareket etme sorumluluğundayız ki öngörülebilir olalım. Ve bütün bunları da bir kenara bırakacak olursak, mevcut rakamlara, enflasyon görünümüne, risklere, yani enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere ve bütün senaryoları dikkate alarak aldığımız kararlara bakacak olursanız, biz bütün koşulları, bütün olasılıkları değerlendirmeye aldık. Ve aynı şekilde şöyle bir realite de var. Büyüme tahmini revize edildi. 0.8 oldu. Mart ayına kıyasla -1. Önümüzdeki sene içinde 1.2 ve sonraki sene içinde 1.5. Yani şu anki mevcut koşullarımız büyümenin ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Tabii neler yapılabilir? Yapısal reformlar hayata geçirilebilir. Ticaret engelleri ve güçlükleri ortadan kaldırılabilir. Tasarruf birliği yine güçlendirilebilir. Gerekli adımlar atılabilir. Bütün bunlar bir destek unsuru olacaktır. Çok teşekkürler.
4: Reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
8: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
9: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, arkasından Avrupa Merkez Bankası kararlarını gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Dil olarak baktığımızda önceki toplantıdaki söylemden çok farklı ifadeler kullanılmadığını gözlemliyoruz. Avrupa Merkez Bankası daha önce iletişimini gerçekleştirdiği üzere 25 bas puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirdi ve bundan sonraki sürece dönük olarak da buradan eğer ki enerji maliyetleri üzerinden daha yayılmacı bir enflasyon görülürse bunun devamının gelebileceğinin sinyalini verdi. Büyüme yönlü riskleri aşağı tarafta görmeye devam ettiğini aktardı. Christine Lagarde'ın açıklamalarında sizlere aktardık, paylaşmaya çalıştık. Şimdi Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli bizlerle birlikte biraz piyasalardaki bu iki toplantının tepkileri üzerine değerlendirme yapmaya çalışalım. İlk etapta Figen, sana hoş geldin diyeyim ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını sorayım. Piyasanın önemli bir kısmı zaten herhangi bir beklenti içerisinde değildi. Politika faizi 37'de, fonlama 40'ta kalmaya devam etti. Ama seçenekler masada diyor Merkez Bankası. Ne dersin?
1: Aslında açıl baktığımızda Merkez Bankası'nın toplantı tutan yani notunda hafif bir şey var. Yani ton düşmesi var açıkçası. Hani bunu da nereden yakalıyoruz? Mesela bir önceki metinde söylediği bu Nisan ayında bozulma olduğunu kabul ettiği metin yerine mesela bu seferkinde Mayıs'ta tekrar iyileşme gördüğünü söylüyor. İş talepteki zayıflamayla ilgili verdiği bir değişik mesaj var Nisan'a göre. Ama burada benim gördüğüm en önemli aslında değişiklik ya da sinyal diye kabul ettiğim son dönemde gelişmelerin etkisiyle enflasyon görünümünde bozulma olması durumunda ifadesi vardı Nisan ayında sıkılaştırma ile ilgili, yani para politikasının sıkılaşması ile ilgili. Bu aykinde enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda, yani daha şey bir veriye bağlamış, yani enflasyonla ilgili birkaç veri gördükten sonra ya bozulmanın olduğuna emin olduktan sonra gibi. Bu birkaç ifade aslında birazcık ben Nisan ayına göre Merkez Bankası'nı güvercin buldum. Bir de Merkez Bankası'nın şöyle bir söylemi vardı geçtiğimiz 1-2 basın toplantısı öncesinde. Mesela çok fazla 37 ve 40 iki farklı faiz kullanmak istemediğini, yani bu kafa karışıklığının bir an önce gidermek istediğini aslında ifade etmişti. Hatta aslında bu ifadesi birazcık böyle piyasada 40'a eşleştirebilir gibi bir beklentiyi de beraberinde getirmişti. Ama bugünkü hem hareketinde hem notunda birazcık şey görüyoruz. Yani aslında yumuşak bir ton görüyoruz. Yani bir sert ton görmüyoruz. Zaten Merkez Bankası'nın toplantısından sonra çok hafif de bir Borsa İstanbul tarafında bankacılık sektörüne de biraz alış getirdi. Ama benim gözlemlediğim biraz böyle Merkez Bankası'nda iç talebin yavaşlaması ve biraz az sanki dışarıdan gelecek yavaşlamanın etkisinin endişeleri biraz ağır basmış gibi duruyor. Bir de bence bu hafta özellikle bu İran-Amerika cephesinde de değişen bir hava var. Birazcık da bunu görmek istedi bence. Çünkü petrol fiyatlarında da bu hafta sert bir geri çekilme var. Her ne kadar bugün biraz söylemlerde değişiklikler olsa da ama hani böyle bir bekle gör yapmak istemiş bu ayki toplantıda yine Merkez Bankası.
0: Peki piyasa gözüyle fiyatlamasını nasıl buldun diye de sorayım. Tabii günün ikinci yarısında bir miktar Borsa İstanbul üzerinde de satış

0: geldi. Ne kadarı bu yaşanan karar sonrasındaki tabloyla ve Merkez Bankası'nın duruşuyla, ne kadarı piyasanın kendi dinamikle alakalı diye sorayım sana. Çünkü özellikle bankacılık tarafına baktığımızda daha sınırlı bir düşüş var sınai endekse karşılaştırdığımızda.
1: Aslında şöyle açıl, burada şimdi Avrupa yani daha doğrusu öğleden sonra bir Trump'ın attığı bir mesaj yine tekrar bir söyledi, işte bu akşam İran'ı vurabilirim gibi bir söylemle birlikte aslında Borsa İstanbul tarafında sert bir geri dönüşü oldu. Sonrasında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Ya şöyle bir tablo görüyoruz. Şimdi Avrupa tarafında, büyüme tarafında bir zayıflık var. Buna rağmen 0.25 bas puan faiz artıran bir Merkez Bankası ve biraz önceki konuşmasında gördüğümüz kadarıyla orada da büyüme tarafında hani endişelerin hakim olduğunu görüyoruz. Revizelere baktığımızda mesela enflasyon hem 2026 hem 2020'de yukarı yönde revize olurken büyüme tarafında aşağı yönde revizyonlar var. Şimdi Avrupa bizim bir dış ticaret partnerimiz. Dolayısıyla orada yani hem büyüme yavaşlarken bir faiz artırımına gidiyor oluşu birazcık bizim tarafa da keyifsiz bir ortam yarattı açıkçası. Ama genel anlamda öğleden sonra şeyle birlikte hava tersine döndü. Özellikle bu akşam İran'ı vurabiliriz tarzında olan ifadeyle birlikte tersine döndü. Bir de genelde bu dönem biraz hareketler daha kısa vadeye dönmüştü açıkçası. Özellikle mevduat faizleri sabit getiri tarafı 40'ın üzerine attığından beri biz Borsa İstanbul'da böyle bir şey göremiyoruz zaten. Hani pozitif olduğu günlerde de daha kısa vadeli hareketler, daha kısa karallar takip ediyoruz. Biraz sanki bu yazın tamamında da böyle geçecek gibi duruyor. Tabii bu tabloyu şey değiştirebilir. Yani gerçekten bir ateşkes imzalanır ve artık Hürmüz Boğazı'ndaki trafik eskisine dönerse bu hava değişir, ama o dönene kadar biraz böyle hep yatay, bekle gör ve daha hani kısa vadeli hareketleri göreceğimiz bir borsa takip edeceğiz gibi duruyor.
0: Peki Figen, burada önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlikler dikkate alındığında herkes kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Amerikan Merkez Bankası biraz daha durup bekleyerek, Avrupa Merkez Bankası faiz artırarak, biz biraz daha durup bekleyerek. Şimdi burada özellikle hisse senedi fiyatlamaları üzerinden durup konuşacak olursak, bizim borsayı yukarıya taşıyabilecek olan elimizdeki doneler neler? Biraz bunun üzerinden konuşmak isterim. Hani yavaşlayan bir ekonomi, dolayısıyla sanayi tarafına bunun potansiyel etkisi. Özellikle makro ihtiyati önlemlerle birlikte kredi potansiyeli kısıtlanmış bir bankacılık sektörü. Ya bu ortamda borsanın gidişi neyle olabilir? Biraz belki bunu tartmakta fayda var. Bir de eğer burada negativite üzerinden bir fiyatlama göreceksek, onun da ne kadarını gördüğümüzü de sorabiliriz. Çünkü bir miktar aşağı potansiyelinde gözlemledik borsanın.
1: Aslında şöyle açıl, tabii biraz aşağı yönlü düzeltme yaptı aslında bu senin söylediklerine istinaden. Bir de tabii gün be gün birazcık daha tablo negatife biraz kayıyor. Yani son birkaç günde gelen raporlara baktığımızda mesela daha önce ağırlığı arttır diyenlerin nötre döndüğünü yabancı tarafında. İşte pozisyon kapamalara gittiğini, yani özellikle dolar TL tarafında pozisyon kapamalara gidildiğini ve genel anlamda işte bu haftalık sıcak para hareketlerinde bugün mesela hem hisse senedi tarafından hem bono tarafında çıkış olduğunu takip ediyoruz. Yani senin söylediklerine ek olarak. Şimdi bunlar tabii ki Borsa İstanbul'u baskı altında tutuyor. Yani işte sektör bazında burada hani ne ayrışıyor? Sadece işte iç talebe hitap eden, fiyatlarını enflasyon oranında güncelleyebilen sektörler genel anlamda zaten aracı kurumların tavsiye listelerinde de ağırlığı bu sektörler yer alıyor. Yani işte gıda sektörü, iletişim sektörü gibi. Dolayısıyla hani genele yayılan ve bankacılık sektörünün önderlik ettiği bir alıştan bahsedemiyoruz. Senin sorduğun bu yeni hikaye ne zaman olur? Şimdi Merkez Bankası'nın bugünkü toplantı notu mesela şöyle bir şey olursa, işte petrol tarafında dediğim gibi yani bu jeopolitik riskler aşağı gelirse, bir de bugün yarın burada bir değişiklik olabilir açılır. Çünkü petrol stoklarında şöyle bir şey gözlemliyoruz biz. OPEC de orada bir arz artışına gitti ama stoklarda bir sıkışma var. Yani bu çatışma başladığında mesela arz tarafı rahattı. Yani vakit, hani orada bir pazarlığın devam edeceği kadar bir vakit vardı. Şu an

0: geldiğimiz noktada biraz stoklar tarafı şey veriyor, alarm veriyor. Hani bir ay öncesinde de orada bir sıkıntı olabileceği söyleniyordu ama artık o noktadayız. O yüzden de bence bu bir iki gündür Trump'ın söylemleri hem sertleşti, daha baskı altına almaya çalışıyor. Hani bir an önce bu uzlaşma olsun istiyor. Yani biraz stokların şey verdiği, alarm verdiği bir noktadayız. Bu da bana biraz şeyi düşündürüyor. Yani burada evet kalıcı bir barış sağlanma ihtimali kuvvetlendirebilir mi acaba diye düşündürüyor. Tabii böyle olursa enerji fiyatlarının aşağı gelmesiyle birlikte o zaman bizim tekrar Merkez Bankası'nın haftalık fonlamaya döndüğünü mesela ilk etapta görebiliriz. Bu da 37'ye doğru geri çekilme demek faizlerde. Bu tabii bizim başta bankacılık sektörünü bir miktar heyecanlandıracaktır. Ama bunun için işte bu gün be gün gelen açıklamaları sıkı takip etmek lazım. Bir de dediğim gibi alternatif tarafta son dönemde getiriler 42'leri vardı. 42-43 sabit getiri tarafında. Yani çok iyi bir rakip var. O yüzden buradaki hareketler tabii bir de şu anda hani borsayı yukarıya motive edecek de bir gelişme olmadığı için hareketleri kısa tutuyor ve en ufacık bir negatif harekette tekrar bir geri çekilme görüyoruz. Ama mesela şeye baktığımda yani bu düzeltmeden sonra hisselerin geldiği yerlere baktığımda da evet cazibe arz ediyor ama ediyor. Ama hani bu cazibeyi değerlendirmek için bir hikaye ve alıcı lazım. Şu an alıcı tarafı eksik yani. Portföyler de bu faizin bu böyle olduğu bir noktada çok fazla burada pozisyon tutmayı tercih etmeyebilirler. Bir de döviz tarafında da hafif pozisyonlanma ya da bu yazda yazın bu tarafta bir fırsat aramada olabilir. Yani döviz cinsi enstrümanlarda sanki bu yaz birazcık daha böyle bir karma portföy tutulsa iyi olur. Biraz Borsa İstanbul tarafındaki hareketler bu anlamda kısa kalabilir yani karallar.
1: Kredili pozisyon tutan yatırımcılar için ne söylersin bu dönemde?
0: Ya zor tabii. Yani çünkü taşıma maliyeti çok yüksek. Zaten hareketleri kısaltan da bu. Yani orada kredi faizleri çok yüksek. Bir de şey de var açıl. Yani sırf hisse senedi kredisi değil. Yani şimdi Türkiye tabii çok uzun zamandır yüksek faiz ortamında. Biz son dönemde şunu da takip ediyoruz. Yani şirketlerin borç çevirmelerini, borç çevirmelerinde ne kadar rahatlar, ne kadar değiller, daha rahat şirketler hangileri mesela burada pozisyonlanırken, yani pozisyon alırken bu da çok önemli bir kriter oldu bu son dönemde. İşte daha hani kısa vadeli borcu olanlar tercih edilmiyor. O borç rasyoları çok önemli hale geldi. Dolayısıyla dediğim gibi yani hem senin soruna istinaden iki tarafta da yani bu faiz oranları aslında zorlayıcı artık. Birazcık da buna istinaden de Merkez Bankası'ndan ben yılın sonuna doğru eğer bir fırsat aralığı olursa tekrar faiz indirme yönünde bir hamle olmasını açıkçası bekliyorum. Piyasada da bu tarz bir beklenti var. Dediğim gibi yani şey yani yüksek faiz ortamı biraz uzun sürdü.
1: Peki Figen, buralarda birazcık tırnak içinde söyleyeyim çarpılmış getirinin daha doğrusu kaybın bir kısmına şu an itibariyle uğramış olan yatırımcılar için tavsiye ne? Yani piyasa hani ister istemez zaten bu kadar testere olunca hırpalanmaman mümkün değil. Yani hareketin birine yakalanmasan diğerine yakalanabiliyorsun. Her zaman da piyasada olmak zorunda değilsin. Bizim yatırımcılarımızın bir bölümü bunu pek anlamıyorlar ama sonuç itibariyle baktığımızda hani buralarda yakalanmışsan ve bir miktar zararın varsa %10-15 ne kadarsa buralarda beklemek mi daha makul yoksa çıkıp daha sonrasında fırsat kollamak mı?
0: Şöyle söyleyeyim açıl yani BIST 100'ün büyük bir kısmında yakalandıysa eğer yatırımcı yani BIST 100 içerisinde. BIST 100'ün çok sınırlı bir kısmı hedef fiyatının üzerinde işlem görüyor. Büyük bir kısmı aslında ciddi bir aslında fırsat ve prim vaat ediyor. Mesela BIST 30'da da bu çok hani birkaç hisse var böyle işte petrolün yükselişiyle birlikte hareket eden onlar primlerini aldılar. Ama mesela büyük bir kısımda şey var yani bu ucuzluk kavramı ya da fırsat diye düşündüğümüz şey var. Ben olsaydım bu yaz ayını beklerdim. Çünkü şimdi şuna bağlı bir seyir izliyoruz biz. Bir olay var yani bir sıcak çatışma var ve bu bugün de bitebilir, yarın da bitebilir. Mesela seninle bir önceki yayınımızda böyle bir şey başımıza gelmişti. Hatta sen bana sordun Figen alır mısın diye. Ben de evet tabii böyle

0: Öyle bir haber gelse ertesi gün alış yaparım dedim. Gerçekten öyle bir haber geldi ve ertesi gün borsa gitti. Yani böyle bir dönemdeyiz. O yüzden hani bu döneme özel ben olsam beklerdim. Çünkü bugün yarın bu iş çözülürse borsaların günlük tepkisi de çok sert olabiliyor. O gün mesela hani %6, %7 hisse bazında çok çok daha üzerinde bir yani bir anda böyle bir günde o zararınızın büyük bir kısmını alabilirsiniz. O yüzden buradan satış biraz şey, yani biraz beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü zaten bayağı bir geri gelmiş açıkçası.
1: Peki hisse fonları mı yoksa hissenin kendisini tutmak mı?
0: Ya takip edemiyorsanız ekranı tabii fonlar daha mantıklı. Yani takip edilenler için tabii ki burada analiz yapıp işte mesela şu dönemde işte kısa vadeli borcu az olan, döviz geliri olan, kasasından nakit tutan, iç tüketime yönelen sektör böyle bir analiz yapıp kendi şeyinizde yapabiliyorsanız ondan sonra tabii ki kendinizde hisse tutabilirsiniz. Zaten hani bizim gibi kurumlar da haftalık, aylık olarak şey yayınlıyoruz yani hangi hisselerin temeliği. Fon da olabilir. Yani bu tamamen yatırımcının kendi tercihi aslında. Bence ikisi de olabilir.
1: Figen Özavcı Gümülcileri çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için Finans Merkezi'nin de böylelikle bugün için sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde,

Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Şimdi önemli ve yoğun bir günün tamamını neredeyse biz en azından içeride noktalamaya hazırlanıyoruz. Bir saat var şunun şurasında. Bugün hem ECB'den hem içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz kararları geldi. Her ikisi de aslında piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. ECB faizleri çeyrek baz puan arttırırken Merkez Bankası sabit tuttu. Herhangi bir değişikliğe gitmedi. Elbette kararı çok konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Piyasa tepkileri ne oldu vesaire, bunlara da bakıyor olacağız ama gelin isterseniz bir saat kala içeride piyasaların kapanmasına neler oluyor, fiyatlar nasıl şekilleniyor bir ona bakalım. Hem içeriye hem dışarıya yönelik rakamları paylaşalım. BIST 100 %0.72 düzeyinde bir geri çekilmeyle 13.644 puan seviyesinde. Bu arada işlem hacmi 145 milyar. Aslında bugün bir miktar yükseldi. Dünün sadece %4 altında. Dolayısıyla çok rahatlıkla kapanışa doğru bu seviyelerin üstüne çıkacağını, dünün üstüne çıkacağını söyleyebiliriz. En yüksek 13.889 gördük. En düşük 13.567. Elbette hem merkez bankalarının faiz kararları ama bir yandan da İran-ABD savaşı ekseninde gelen açıklamalar, özellikle Trump'ın da İran'ı daha sert şekilde vurma tehditleri piyasalarda özellikle günün ikinci yarısında bir miktar daha tedirginliği arttırdı. Bütün bunları değerlendireceğiz. Dolar TL'ye bakıyorum, %0.05 yukarıda, 46.15.50 seviyesindeyiz. Euro TL'de 53.34.57'deyiz. Orada da %0.20'lik bir artış var. Euro dolar paritesi ise bu dakikalarda 1.15.29'dan işlem görüyor. Gelelim Avrupa borsalarına. Avrupa borsalarında bugün yeşiller hakim. İtalya önderlik ediyor %1.27'lik yükselişle. Paris tarafında da %1.06'lık bir artış var. Hemen peşinden Londra geliyor %0.97. Sonrasında da Frankfurt DAX endeksini görüyoruz %0.53'lük yükselişle. ABD borsalarına baktığımızda da bugün yukarı yönlü bir tepki oluştuğunu tekrar söyleyebiliriz. Bu tepki sınırlı kalır mı, kalmaz mı, devam eder mi? Aslında birçok değişkene bağlı ama Dow Jones bu dakikalarda %0.78 yukarıda. S&P 500 %0.80'lik bir artışla 7.324 seviyesine gelebildi. Nasdaq tarafında da %1.12'lik bir yükseliş var. Bu tarafta da yine özellikle bugün gelen verileri de konuşuyor olmak gerektiğini düşünüyorum. Gelelim ABD tahvillerine. 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllık tüm vadelerde alımlar olduğunu söylemek yanlış olmayacak. 4.51.65'e geriledi 10 yıllık tahvil getirisi. 5 yıllıkta 4.24.62'ye, 2 yıllıkta da 4.12.46'ya doğru geri çekildiğini görüyoruz getirilerin. Ve son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Burada Brent ile ABD tipi ham petrole öncelikli olarak bakıyoruz. Çünkü bir miktar dalgalanıyor tabii gelen haber akışıyla da birlikte ama bu dalgaların boyutlarının azaldığını da not etmek lazım. Brent petrol şu anda %1.11'lik geri çekilmeyle 92 dolar sınırına doğru yaklaşırken ABD tipi ham petrol de %0.29'luk geri çekilmeyle 89 dolar 76 sentten geçiyor işlemler. Bitcoin bugün kafasını yukarıya doğru kaldırmaya gayret ediyor. %2'ye yakın bir primle 63 bin dolara doğru bir hamle gerçekleşiyor. 62.967 dolardayız. Gümüşte %1.12'lik bir yükseliş var. Bu da bizi 64 dolar 8 sent civarına taşıyor. Ve spot altında da daha yatay %0.14'lük bir yükseliş. 4.077 dolardayız. Altındaki dün gördüğümüz geri çekilme hayli sert olmuştu. 4.000 dolar seviyesi aşağıda takip ediliyor destek olarak deyip araştırma masasına geçelim. Çünkü Elif Canseven hazır, bizi bekler. Onun anlatacaklarını hep birlikte dinleyeceğiz şimdi. Buyurun. Yatırım

0: Araştırma Masası'ndan Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkürler. Şimdi özellikle Araştırma Masamız için yine yoğun bir gündü. İki tane önemli Merkez Bankası kararı geldi. Biz elbette biraz içeriden başlamak istiyorum ben. Müsaade edersen Merkez Bankası'nın içeride, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararına piyasaların nasıl bir reaksiyonu olduğundan bahsedebiliriz. Verilen mesajlar neye işaret etti? Bizim için bir özetlersen güzel olur. Ve ECB ve elindeki diğer notlar için söz sende.
1: Aslında haftanın dördüncü işlem gününü oldukça yoğun geçirdiğimizi söyleyebilirim. Hem iki Merkez Bankası kararını takip ettik, hem Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla beraber bir miktar piyasalara yansımasını takip ettik. Bir de Amerika tarafından gelen ekonomik veriler vardı. Onların piyasalara yansımalarını takip ettiğimiz bir gün oldu Didem. Merkez bankalarından başlayacak olursam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 toplantıdır üst üste olduğu gibi aslında 3. toplantısında da politika ve faizini %37 seviyesinde sabit bıraktı. Savaşın başlangıcından sonra bir haftalık repo ihalelerini iptal ederek ağırlıklı fonlama oranını 300 bas puan arttırmıştı. Bu bir sıkılaşma adımı olarak yorumlanmıştı. Ondan sonraki toplantılarda da sabit bırakma kararını sürdürdü diyelim. Buradan piyasalara geçecek olursam, aslında bankacılık tarafında piyasalarda çok ciddi bir reaksiyon görmemekle beraber bankacılık tarafında %2'lere varan bir primlenme gördük. Bankacılık endeksinde şu an baktığımda bir miktar daha kazanımlarını geri verdi, negatif tarafta işlem görmeye devam ediyor ama bankacılık endeksinin gün içinde hemen PPK kararı sonrasında bir miktar primlendiğini söyleyebiliriz. ECB tarafına baktığımızda ise yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez ECB beklentilere paralel olarak faiz arttırdı. Mevduat faizini 25 bas puan artırarak %2'den 2.25 seviyelerine getirdi Didem. Ayrıca Eylül ayı için de piyasalar 25 bas puanlık faiz artırımı daha planlıyorlar Avrupa Merkez Bankası için. Bunda tabii ki de kalıcı olan enerji maliyetlerinin etkisinin enflasyon üzerinde hizmetler ve gıdaya doğrudan yansımalarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Lagarde sonrasında yaptığı konuşmada bir miktar daha ECB'nin önümüzdeki süreçteki projeksiyonlarını, ki Mart ayında 3 aşamalı bir projeksiyon yayınlamıştı, projeksiyonlarını bir miktar daha revize etti ve 2026-2027 yılı için enflasyon tahminlerini yukarı çekti. Enflasyonun %2'lik hedefini ise 2028 yılına ertelediğini söyledi. Büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize etti. Aslında küresel piyasalarda başlayan Merkez Bankası haftasını bir miktar daha devam ediyoruz. Dün Kanada Merkez Bankası'nı görmüştük. O da beklentilere paralel olarak faizlerini sabit bırakmıştı. Önümüzdeki hafta için Fed, İngiltere tarafından da sabit bırakmaları bekleniyor diyelim. Ve bugün gelen aslında ekonomik verilere bir miktar daha dönmek istiyorum. İşsizlik beklentilerin bir tık üzerinde geldi. 229 bin seviyesinde devam ederken üfe verilerini karşıladık. Aslında bugün asıl piyasanın tepki verdiği, Amerika piyasalarının tepki verdiği Amerika tarafından gelen üfe verisi oldu diyebiliriz. Çünkü Kasım 2022'den bu yana en hızlı artış görüldü. Yıllık bazda %6,5 seviyesinde geldi ve beklenti %6,4 seviyesiydi. Hemen hatırlatalım. Bir önceki ay 5,9 seviyesinde gelmişti. Aylık bazda %1,1 seviyesinde geldi ki beklenti 0,7 seviyesindeydi. Bir önceki ayda ise 0,4 seviyesindeydi. Çekirdek üfeye baktığımızda ise %4,9 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki de etkili olan enerji maliyetleri oldu. İran ve ABD arasında başlayan enerji savaşlarının Brent petrol üzerinde yaptığı baskı, petrol piyasası üzerinde yaptığı baskı, petrol fiyatları yükseldikçe enerji maliyetlerinde uygulanan baskının artık genele yayıldığını ve kalıcı bir zemine oturduğunu, ikinci enflasyon dalgasının piyasanın bir miktar daha fiyatladığını söyleyebiliriz. Enerji fiyatlarının Mayıs'ta %10,7 arttı Didem. Nakliye masrafları ise %2,6 arttı. Gübre ise %28 seviyesinde arttı diyebiliriz. Bu hafta gelen aslında TÜFE ve ÜFE verilerine baktığımızda, çünkü Amerika'nın aslında beklentilere paralel gelen bir TÜFE verisi karşılamıştık. Bugün beklentilerin bir tık üstünde 2022'den bu yana en hızlı artışı gösteren bir ÜFE verisi önerisi gördük. Bunlara tek tek baktığımızda önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan FED toplantısında artık piyasanın bir miktar daha bu toplantıda sabit bırakması bekleniyor ama 2026 için faiz artırımları konusunda daha net bir görüşe ulaştığını söyleyebiliriz ki 2026 yılının geri kalanı için bir FED cephesinde faiz artırımlarının zaten piyasalara yansıdığı, fiyatlandığı bir döneme girdik diyebiliriz.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum tüm bu değerlendirmeler için. Biz şimdi Elif'i uğurlayacağız ve kapanışa doğru da bir reklam arasına gideceğiz. Buyurun.
2: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg GT Radyo.

0: Kapanışa doğru da tekrar birlikteyiz efendim. Önce isterseniz bir Merkez Bankası'nın bugün aldığı faiz kararını ve gelen açıklamaları hatırlayalım haberimizle. Ardından da Kolendi Menkul Değerler Araştırma Analisti Sadullah Çalışır'la sohbete başlayalım. Buyurun.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın enflasyonist etkileri devam ederken politika faizini %37'de sabit bırakma kararı aldı. Bloomberg KT anketine katılan kurumların da tahmini politika faizinin %37 seviyesinde tutulacağı yönündeydi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35.5'te sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın karar metninde yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında bir miktar gerilediği belirtildi. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyrin sürdüğünü belirten Merkez Bankası ilk çeyreğe ait verilerin iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü verilerin iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ettiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini de vurguladı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini ifade eden Merkez Bankası, politika faizine ilişkin atılacak adımlarını, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini belirtti. Banka para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu da vurguladı.
0: Herhangi bir değişikliğe gidilmediğini gördük Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında. Bakalım piyasa nasıl değerlendiriyor bu kararı ve gelen açıklamaları? Sadullah Çalışır bizimle birlikte, Kolendi Menkul Değerler Araştırma Analisti. Alalım Sadullah'ı yanımıza. Peki, seste ufak bir problem varmış. O halde biz de bekliyoruz hazır olmasını diyelim. Bu arada tabii bankacılık endeksinde gün içerisinde bu kararla birlikte bir miktar pozitif bir algı, ardından negatife dönen bir seyir de gördük. Şu anda BIST 100'de %0.93'lük bir geri çekilme var. Bankacılık endekste %0.65 geriliyor. Sanayi endeksiyle de aslında paralel bir gerileme olduğundan bahsedebiliriz. Geçtiğimiz gün Mehmet Özdemir'le birlikte banka ve sanayi endeksi arasındaki makasa dikkat çekmiştik. Banka lehine bir dönüş var mı diye bakıyoruz oraya. Hala da bu bizim takibimiz altında. Zira savaşın başlamasından bu yana sanayi endeksinin rekor tazelediği günler yaşanmış ama bankacılık endeksi bir miktar geride kalmıştı. Bu arada biraz aslında ABD borsalarına da bakmak lazım. Biz içeride Merkez Bankamızın ve Avrupa'da ECB'nin özellikle faiz kararlarını takip ettikten sonra önümüzdeki hafta artık gözler Fed'e çevriliyor. Burada da aslında bir faiz arttırımı için alan olduğunu düşünen uzmanlar var ama Warsh'ın yeni Fed başkanı olarak böyle bir kararın altına imza atmakta zorlanabileceği de ifade ediliyor. Üstelik de gelen verileri biraz daha yakından detaylı incelemek lazım. Bugün Cuma ve dün sert düşen ABD borsalarında açılışla birlikte bir miktar yukarı yönlü bir tepki üretildiğini ama bu da 17'de size aktardığım rakamlarla mukayese ettiğimizde şu anda o primlerden bir miktar geri çekilmeler olduğunu da söylemek lazım. Sadullah Çalışır hazır ve yayına alıyoruz kendisini. Sadullah, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı haberini sana bağlanmadan hemen önce de zaten tekrar bir paylaştık. Hiçbir şeye dokunmadı Merkez Bankası. Verdiği mesajlar gerektiği takdirde daha fazla sıkılaşma olabileceği yönündeydi. Sizin kolendi menkul değerler olarak bu adım ve gelen açıklamalarla ilgili düşünceniz ve yorumunuz nedir?
2: Evet, biz de kurum olarak çoğunluğun beklediği şekilde politika faizinin yani herhangi bir faizde değişim beklemiyorduk. Politika faizinin %37'de sabit kalmasını bekliyorduk. Nitekim de Merkez Bankası beklentileri karşıladı. Kararın piyasaya etkisinin de beklentilerin karşılanması halinde piyasa etkisinin de nötr olmasını bekliyorduk. Nitekim bu da öyle oldu aslında. Her ne kadar bankacılık endeksi öncesinde gün içinde böyle sınırlı bir pozitif seyirdeydi. Karar sonrası biraz önce negatif sonra pozitif. Genelde karar günleri ilk saat zaten hep böyle olur. İki yöne de bir hareket olur. Daha böyle günün ikinci yarısına sonra biraz daha böyle belli olur bir yön tayini olacaksa. Ama gün içinde daha sonrasında Trump'ın paylaştığı sosyal medya paylaşımıyla genel itibariyle genel görünüm negatif oldu. Ama karar etkisi dediğim gibi nötr etki yaratmasını bekliyorduk. Bizce de öyle oldu aslında. Karar metninde de majör bir değişim yok. Sınırlı birkaç kelimede değişim var. Biraz oralarda bir şey güvercin mesajlar çıkarılmaya çalışılmış gibi. Ama biz de açıkçası çok güvercin bir mesaj da bulamadık. Sadece tabii ki ilk paragrafta yani ekonominin seyrine ilişkin paragrafta zayıf büyüme sonrası tüketimdeki yavaşlamanın dezenflasyon sürecine destek vereceğine mesajlar makul beklendiği şekilde aslında. Dolayısıyla oradaki yani faiz indirimi için bir alan mı sorusu değil de genel itibariyle zaten hem son işsizlik raporu ılımlı bir orada yukarı yönlü bir işsizlikte bir artış olmuştu. Hem de büyümede talepteki yavaşlama son büyüme verisiyle birlikte zaten ben bunların yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecine destek vereceğine yönelik bir görüşümüz vardı daha doğrusu. Merkez Bankası da bundan bahsetmiş ama içinde bulunduğumuz durum daha kalıcı bir pozitife yani barış tam olarak piyasalara gelmediği sürece diyelim daha doğrusu savaş geride kalmadığı sürece indirim içinde acele etmeyecektir. Sonuçta piyasayı hala fon pencerenin koridorun tepesinden fonlayan bir Merkez Bankası var ki cari rakamlar üzerinden baktığımızda da mevcut enflasyonun 8 puan üzerinden bir fonlama yapılıyor. Yani bu genelde yıl ortalaması 6 puan. Son enflasyon manşet rakamının genelde 6 puan üzerinde seyreden bir fonlama faizi var diyelim. Evet. Politika faiziydi bu eskiden ama toparlayacak olursak çok büyük bir etki yaratmadı. Temmuz'da da çok büyük bir değişim beklemiyoruz. Ancak barış olursa belki tekrardan politika faizine dönecektir. O yeniden bizi yönümüzü değiştirebilir diye düşünüyoruz.
0: Peki mevcut koşullar aynen devam ettiği takdirde bu sene boyunca yani umarım o kadar devam etmez tabii yani bu iş yeteri kadar uzadı bile ama Eylül diyen uzmanlar var en yakın potansiyel faiz indirimi zamanlaması olarak buna katılıyor musun ve hani sadece savaş mı? Özellikle içeride Merkez Bankası'nın takip edeceği alan çünkü biraz petrol de sanki 90'lar civarında şimdilik daha stabil gibi görünüyor. Yani olumsuz açıklamalara rağmen daha savaşın en başında gördüğümüz o sert hareketler biraz daha durulmuş gibi. Bu açıdan da biraz sanki yön değiştiriyor mu artık fiyatlama davranışı açıklamalar ekseninde diye merak ederiz.
2: Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hatırlarsanız eğer orada da petrol fiyatları böyle 120 dolarlara yani bu son savaş Mart sonrasında gördüğümüz seviyelere yakın zirveler yapmıştı. Zaten bu savaşta da benzer zirveler görüldü. Ve o savaş 4 yıldır devam ediyor ki nitekim orada aslında çok daha büyük

Yani direkt Rus petrolüne ve gazına bütün dünya, daha doğrusu Batı diyelim, Avrupa başta olmak üzere ambargo koymuştu. O çok daha büyük bir gelişmeydi.

0: Bir yandan biz içeride dezenflasyon, yani petrol fiyatları da yeniden 100 dolar üzerinde kalıcı olmadığı senaryoda diyelim. Çünkü dediğiniz gibi o etki de azaldı aslında. Yani her geçen gün o majör etkisi azalıyor. Marjinal etkisi düzeltiyorum.
1: Evet.
0: Burada yani Eylül ayında faiz indirimi olmasa bile politika faizini tekrardan haftalık repoyu açarak 37'ye dönebilir. Ama savaşın bittiği senaryoda biz ilk fırsatta tekrardan haftalık repoyu açacağını ve Eylül'de de, çünkü bunu söyleme sebebim Ağustos, Eylül, Ekim ayları geçen senede yüksek aylık rakamlar, %2 ve %3 rakamları görmüştük Ağustos, Eylül, Ekim aylarında. Orada bir baz etkisiyle manşeti aşağı çek indirebileceğiz. Kasım, Aralık zaten %1'in altında gelmişti. Dolayısıyla orası Merkez Bankası'nın yeniden indirime geçmesi için uygun bir alan. Koşullar müsaade ederse orada adımlarını hızlandıracaktır. Müsaade etmezse de manşetin müsaade ettiği senaryo boyunca, yani savaş devam etse bile manşetin verdiği imkan boyunca tekrardan haftalık raporu açıp yılı 37'nin altında kapatacaktır diye düşünüyorum.
1: Pekala, şimdi biraz işin büyüme tarafından da bahsedelim. Çünkü şirketlerin performansı elbette hem enflasyon hem borçlanma maliyetleri, finansman koşulları, yatırım iştahı gibi birçok başlığa da dayanıyor. Ve alım gücü de tabii burada çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle tüketim malları dediğimiz zaman, ama biz her seneye başlarken şöyle bir bu senenin yatırım teması ne olacak diye konuşuruz, biliyorsun Sadullah. Şimdi bu sene bizi biraz zorladı tabii, yine yeni savaşla birlikte savunma sanayine kaydı iştah. Bu andan itibaren neler beklenebilir? Yatırımcılar nerelere odaklanıyor? Hisse mi yakalamaya çalışıyorlar? Bir izleyicimiz demiş ki, yani bizim yatırımcımız şu anda hangi fon hangi hisseyi almış, biraz da onun peşinde. Bu mudur şu anki yatırımcı psikolojisi, ne dersin?
0: Genel itibariyle tamamen budur demek doğru olmaz. Ama bunu uygulayanlar da var. Bu şekilde piyasadan getiri yaratmaya çalışan bir kesim de var, malumunuz. Yani sosyal medya çok güçlü. Bir de çok değişik getiriler de gördüler son 1-2 yılda hisse fonlarında. Dolayısıyla tabii ki oralara ilgilenenler de var, ama bunun üzerinden bir tema oluşturmak veya genel temayı buna yormak piyasayı biraz küçümsemek olur, hafife almak olur benim kanaatimce. Aslında sene başındaki tema bozuldu. Yani son 3 yıldır Mart ayından sonra bozuluyor bir şekilde. Bir süreliğine aksıyor veya aslında yine öyle oldu. Yani biz en nihayetinde eğer dezenflasyon süreci devam edecekse ve faiz indirimleri işte son çeyreğe girerken başlayacaksa tekrar o temaya dönebiliriz. O temada piyasa için yeniden itici bir güç olabilir. Ama onun dışında işte içinde bulunduğumuz yaz dönemi işte Mayıs-Haziran enflasyonları genel itibariyle düşük bazı olan Temmuz'la benzer şekilde. Buralar biraz daha enflasyonu düşüremeyeceğimiz aylar olduğu için manşet enflasyonu. Yani o temada bir piyasa aktivitesi çok beklemiyoruz. Yani bunu bankacılık özelinde söylüyorum. Her ne kadar piyasa değeri defterleri çarpanları 1'e yakınsadıkça alıcı bulsa da piyasada kalıcı bir trende dönüşmüyor. O dönüşmesi için dediğim gibi yeniden
1: Tabii.
0: indirimin kapısının aralanması gerekiyor. Şu anda biraz daha hizmet sektörü ağırlıklı. Yani tüketim artık son 2 yıldır aslında yüksek faiz döneminde olduğu gibi, yani sanayicinin zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Ama söylediğiniz gibi birkaç sanayi sektöründe birkaç sektör veya şirket diyelim, bunların ağırlıkları sanayi endeksinde yüksek olduğu için geçmiş 2 ayda sanayi endeksi pozitif ayrıştı. Endekse ve bankacılık endeksine göre. Bu biraz daha bilançolarla birlikte geride kalabilir aslında. Orada kalıcı olarak iyimser finansalların devam edeceği şirket sayısı az olduğu için söylüyorum bunu. Buna paralel olarak enerji sektörü de biraz işler yolunda gidiyor. Özellikle burada yeklem kapsamında üretim yapıp satabilen yenilenebilir enerji şirketleri, üreticileri. Onlar için de iyi bir dönem aslında. Buralar iyi ve dediğim gibi hizmet sektörü, yani tüketim sektörü. Orada da böyle biraz daha seçici olarak gıda perakendesinde, tekstil perakendesinde ve işte diğer perakendecilerde son kullanıcıya hitap eden iş modellerinde diyelim veya buraya fast food zinciri de ekleyebilirsiniz. Bunun gibi taraflar. Yani nakit akış yaratmakta olmayan sektörler, iş modelleri diyelim. Buralar biraz daha güçlü. Ama onun dışında dediğim gibi zayıf bir bilanço dönemi bizi beklediği için şu an endeksin geneline yayılacak o sene başındaki tema

0: birlikte bir alış aktivitesi çok beklemiyoruz yaz döneminde.
1: Sadullah Çalışır, bir kez daha senin de biraz önce değerlendirdiğin üzere biz de hatırlatmamızı yapalım izleyicilerimize. Yani her zaman daha profesyonelce hazırlanmış raporlar ve piyasa profesyonelleriyle, portföy yöneticileriyle dirsek teması halinde olunması finansal okur yazarlık tarafını güçlendirerek daha emin adımlarla portföy oluşturulması önerimizi, tavsiyemizi yinelemiş olalım. Çok teşekkür ediyorum Sadullah. Hepinize selamlar, sevgiler Kolendi Menkul Değerler'de. Efendim şimdi tabii önemli gündemler var. Biz büyük resimde savaşı, petrol fiyatlarını vesaire konuşuyoruz ama bir de şöyle bir haber paylaşmak istiyorum sizinle. 2027-2047 yılları arasında bu dönemde araç muayene hizmetlerini yürütecek olan MOY ortak girişimlerden ABD'li araç muayene devi Opus'un CEO'su Lauder Gaylin yol haritası yönelik olarak Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu. Şimdi özellikle Türkiye pazarına ilişkin olarak 20 yıl boyunca kesintisiz büyüme öngördüklerini belirtti. Türk pazarına yatırım yapacak birçok başka şirketler için de fırsat var dedi. Yani o dışarıdan yatırımcı alma noktasında önemli aslında bir yorum geliyor. MOY ortak girişimlerinden ABD'li araç muayene devi Opus'un CEO'sundan kime konuştu derseniz editörümüz Dilan Erdemir'e konuştu. Bu röportajla birlikte kapanışa doğru noktalayalım. Bir araya gideyim ben. Dönüşte seans notlarında tekrar buluşalım.
2: Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Opus grubunun Türkiye'ye yatırım yapma ve araç muayene ihalesine katılma motivasyonu neydi?
3: Evet, her zamanki gibi Türkiye'de tekrar olmaktan çok memnunum. Biz küresel bir araç muayene şirketiyiz ve dünyanın çeşitli ülkelerinde, ABD'de, Güney Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'da faaliyet gösteriyoruz. Ve Turkan'ın araç muayene programını yürütmek üzere oluşturduğu konsorsiyumun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk pazarı bizim için dünyanın en büyüklerinden biri olan çok büyük bir araç muayene pazarı ve yıllık yaklaşık %7 gibi çok yüksek bir büyüme oranına sahip. Şu anda yılda 16 milyon muayene yapılıyor ve bu yeteneklerinizi göstermek için gerçekten harika bir proje. 250 istasyon, 772 şerit ve mobil istasyonlarla başlamamız gerekiyor. Yani bu büyük bir program. Bunu hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu çok fazla iş ve ekibin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz.
2: İhale önemli bir mali taahhüt içeriyordu. Bu yatırımlardan imtiyaz süresi boyunca nasıl bir getiri elde etmeyi bekliyorsunuz?
3: Evet. Bu iyi bir soru. İmtiyaz süresi 20 yıl ve yatırımlarımızı geri kazanmamız oldukça zaman alacak. Herkesin bildiği gibi bu büyüklükte bir altyapı projesi için başlangıç yatırımı çok yüksek. Ve biz Türk pazarının istikrarına, Türk ekonomisinin ve Türk siyasi ortamının istikrarına inanıyoruz. Ve bu işin Türkiye'de 20 yıl boyunca büyüyeceğine inanıyoruz. Ve biliyorsunuz zamanla yatırımımızı geri alacağız. Bunu dünya standartlarında denetimler yaparak ve çok yüksek standartlara sahip Türk halkının tüm gereksinimlerini karşılayan bir program uygulayarak başaracağız. Araç muayenesi bizim bildiğimiz ve yaptığımız iş, yatırımlarımızı da bu alana yapıyoruz ve Türkiye'deki faaliyetlerimizi de bu alanda sürdürüyoruz.
2: Şimdi tüketiciler için maliyetten bahsedelim. Planladığınız yeni teknoloji ve yatırımlar araç sahipleri için ek bir ücret anlamına gelecek mi?
3: Evet. Yani öncelikle muayene ücreti hükümet tarafından belirleniyor. Biz halka istediğimiz ücreti talep etmekte özgür değiliz. Bu ücret devlet tarafından kontrol ediliyor. Bu da Türk halkının yararına olan bir durum. Amacımız ve bilgi birikimimiz otomatikleştirilmiş süreçler ve daha yeni teknolojiler uygulayarak

0: araç muayene programında verimlilik artışı sağlayacaktır. Türkiye'de önemli olan daha hızlı bir muayene süreci ve halk için daha az bekleme süresi sağlayacağımıza çok inanıyoruz. Ve verimlilik artışları sayesinde Türk hükümetinin fiyat taleplerini karşılayabildik. Fiyatı artırmayı beklemiyoruz. Zaten fiyatı artırmamız da mümkün değil çünkü fiyatı hükümet belirliyor.
1: Sizin bakış açınızdan hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımlar için Türkiye'deki başlıca riskler ve fırsatlar nelerdir?
0: Özellikle Turkay için şu anda en büyük riskin zamanında faaliyete başlamak olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'nin tüm 82 ilinde toplam 249 istasyon açmayı içeren muazzam bir altyapı projesi çok karmaşık. Yeni teknolojiyi uygulamak ve denetçileri eğitmek hepsi 2027 Ağustos'taki başlangıç tarihimizi yetiştirmek için. Çok zor. Bunu anlıyoruz. Bence hükümet de bunu anlıyor. Ve biz bu hedefe ulaşmaya ve riski önlemeye çok odaklanmış durumdayız. Uzun vadede ise finansal açıdan eğer araç büyüme oranı beklediğimiz gibi devam ederse bizim için sorun olmayacak diye düşünüyorum. Eğer büyüme oranı ülkedeki siyasi baskı ya da başka ekonomik nedenlerden dolayı azalırsa o zaman hesaplamalarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir. Genel olarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye herkes için çok büyük bir pazar. Canlı bir ekonomisi var. İstanbul harika bir şehir. Bence buraya gelip Türk pazarına yatırım yapacak birçok başka şirket için de fırsatlar olacak.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Reklam.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: reklam. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Soa, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam Soa. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatler 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Bir kez daha merhaba hepinize, ben Didem Arslanoğlu. Gelin rakamları hemen hızlıca bir tekrar bakalım. Hareketli bir gün dedik, hem ECB'den hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararları, gelen veriler ABD tarafında cuma ve dün yaşanan sert satışların hisse senedi tarafını konuştuğumuz günün ardından bugün neler oluyor? BIST 100'de özellikle %0.24'lük bir geri çekilme var. 13.712'deyiz. Aslında burada bir miktar toparlama gayreti var seansın artık son dönemecinde. İşlem hacmi 164 milyara ulaştı. Dünün %8.5 düzeyinde üstüne çıktı. Bu esnada bankacılık endeksi de seans

0: içinde volatilitesini koruyor. %0.50 düzeyinde bir artıya kavuştuğunu söyleyelim yine bu dakikalarda. Dolar TL'de %0.05'lik bir yükseliş var. 46.15.53'teyiz. Euro TL tarafı 53.29'da ve Euro dolarda da 1.15.18'e geldik. Avrupa borsaları bugün genel hatlarıyla yeşilde seyrediyor. Londra'da %0.88, Paris'te 0.78, Frankfurt'ta 0.28 ve İtalya'da da %1.27'lik artışlar var. ABD borsalarına bakalım. Bu tarafta da bir miktar yukarı yönlü bir reaksiyon olduğunu gözlemliyoruz. Dow Jones %0.63 yukarıda. S&P 500'de %0.38'lik yükseliş var. Ama 7300'ün de yine altında olduğunu söyleyelim. Nasdaq tarafında ise %0.48'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada özellikle açılıştan sonra yaşanan primlerden bir miktar geri çekilmeler olduğunu da saat 17'den bu yana yine takip ettik. ABD tahvilleri geldi ekrana. ABD tahvillerindeki alımlar ile birlikte getiriler bir miktar aşağı yönlü hareket ediyordu. Bu alımlarda da bir miktar yavaşlama olduğundan bahsedelim ama getiriler nasıl derseniz hemen söyleyeyim. 10 yıllık tahvil getirisi 4.52.45'te, 5 yıllık 4.25.68'de ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4.13.09'da bulunuyor şu an itibariyle. Emtia ve Bitcoin ekranında ABD tipi ham petrol yeniden artıya geçti. $90.23'deyiz. Brent petrol %0.16'lık bir ufak geri çekilmeyle $92.97'de. Bitcoin'de bir reaksiyon var demiştik. Bir 63 bini sanki deniyor demiştik saat 17'de. %1.77'lik bir prim var. $62.849'dayız. Gümüşte primler %1'in biraz üzerinde. $64.02 civarından geçiyor işlemler. Ve spot altında da $4.075'ları görüyoruz. Sadece $3'lık bir yukarı yönlü hareketten bahsettiğimiz bu dakikalarda. Efendim rakamlar böyle. Sizler için hazırladığımız, derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim. İlk haberimiz Garanti BBVA'dan gelecek. Garanti BBVA 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla toplam $168.25 milyon ve 65,5 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Kredi 367 gün, 24 ay ve 36 ay vadeli dilimlerden oluştu. Sasa Polyester, yurt dışında ihraç edilen paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerinden gelen dönüşüm taleplerinin karşılanması amacıyla 5.46 milyar lira tutarında şarta bağlı sermaye arttırımı için SPK'ya başvurma kararı aldı. Sermaye artışıyla şirketin çıkarılmış sermayesinin 52,5 milyar liraya yükseltilmesi planlanıyor. Ve son haberimiz de Halkbank'tan gelsin. Uzunca bir dönemdir beklenen bir haber. Halkbank, Amerika'da İran yaptırımlarının delinmesine yönelik ceza davasının son aşamaya girdiğine dair bir açıklama yaptı. Kap açıklamasını da paylaşayım. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir denildi. Haberleri de paylaştık sizinle, şirket haberlerini. Seans notlarında bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
2: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyor.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Seans notları devam ediyor. Araştırma masasından araştırma analistimiz sevgili Mehmet Özdemir de geldi, yerini aldı. Mehmet hoş geldin.
2: Hoş bulduk Didem.
1: Şimdi anlatacağın çok fazla şey var biliyorum. Tek tek mi sorsam yoksa pası sana atıp arkama yaslanıp seni mi dinlesem karar vermeye çalışıyorum. Nereden başlayalım? Yani merkez bankalarından istiyorsan hızlıca bir başlayalım. Bunların özellikle bugün etkisini öyleydi böyleydi zaten gördük, üstüne de konuştuk ama bir belki bir özet ve bundan sonrasına ilişkin ne konuşuldu? Asıl önemli olan o. Ve akabinde elbette adım adım içeriği dışarıyı gelen verileri, dataları paylaşmak lazım.
2: Yani özellikle şimdi içeriden, yani TCMB'den başlamak gerekirse Didem, daha aksiyonu az diyelim. Yani bugün o kadar yüksek aksiyon gördük ve fiyatlamalar gördük ki, yani oralara teker teker biraz değinebiliriz. Ama özellikle daha az aksiyonsuz TCMB'nin almış olduğu faiz kararıydı. Günler öncesinden konsensüsün oluştuğu, konsensüsten sapılmadığı, fakat belki metinde de işte bir önceki ayın enflasyonuna ilişkin gidişat vesaire bunlar vardı. Ama işte yukarı yönlü risklerin hala canlı olduğu ve Merkez Bankası'nda buna ilişkin her an her adımı, yani faiz arttırımı dahil, masada tutabileceğine ilişkin bir metin aldık. Dolayısıyla metinde hani çok ciddi böyle ekonomistlerin son dönemde beklentilerinden sapan mesajlar içermiyordu diyelim. Dolayısıyla piyasaya etkisinin ilk etapta bankacılık endeksinde sınırlı bir volatilite gördük, yukarı aşağı yönlü başta olmak üzere. Ama daha sonrasında biraz daha özellikle bankacılık endeksinde ve son belki bir saat içerisinde yönünü yukarı çevirmeye çalışan diyelim ve biraz daha kayıplarını sınırlandıran bir Borsa İstanbul görüntüsünü aldık. Şu anda yükselişe biraz daha bankaların en azından önderlik etmeye çalıştığı diyelim bir görüntü var. Ama işte öğleden sonra yine Trump'ın bir işte Truth Social üzerinden yapmış olduğu bir tweet, yani hark adasıyla ilgili yapmış olduğu, evet, hareketler. Şunu anlıyoruz artık biraz daha. Anlaşma noktasında Trump artık ciddi anlamda acele ediyor. Yani daha öncesinde gördüğümüz açıklamaların tam tersine bugün bombalamaların devam edebileceğine ilişkin haber akışları
1: sert
2: vardı.
1: Sert bir gece olacağından bence bahsediyor. Evet. Yani tam olarak ne istendiğini de çok anlamıyorum. Yani aslında bir anlaşma sağlamaya çok yaklaştıklarını konuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz diye bir yandan piyasa hep bardağın dolu tarafından buna inanarak yürüdü. O yönde açıklamalar geliyordu. Şimdi biraz sanki İsrail-İran arasındaki hareketlilik tetiklemiş gibi duruyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın da baş başa görüşmeyi değerlendirdikleri bir haber olarak bugün önümüze geldi mesela. Bu ne kadar daha devam edecek ve fiyatlara ne kadar daha etkili olmayı sürdürecek, bunu sormak istiyorum sana. Özellikle Brent ve WTI ekseninde ne kadar sert açıklamalar gelirse gelsin reaksiyonların daha nispeten sınırlı kaldığı günler.
2: Senin anlamlandıramadığın ya da benim anlamlandıramadığım şu olaylar herhalde piyasa oyuncuları tarafından da genel kabul görmüş.
1: O yüzden mi gülümsüyorsun? Yani kim anlıyor ki? Biz yani, anlayalım.
2: Yani bu açıklamalarla birlikte petrolü hani ciddi anlamda sert bir ton, Trump'ın tonu son açıklamalar, ama petrolü hala 93 doların aşağısında ve yani bugün hiçbir hareket yok yani. Evet, evet, bir nispeten böyle %1'ler 2'ler civarında böyle gidip geliyor ama çok daha ilk savaşın ilk aşamalarına göre biraz daha şey, bir volatilitede de azalma var. Zaten bunu konuşuyorduk ama artık bombalarla müzakere sürecini bir miktar, evet, daha yakından belki göreceğiz. Piyasalarda da yani şimdi bunun tepkilerini nerede görüyoruz diye soracak olursan, şimdi VIX'te bir fırlama var mı? Orada bir bu açıklamalara rağmen hala 21, %4, dünün %4 aşağısında.
1: Yani dün yükseldi zaten.
2: Dün
1: sert
2: yükseldi ama bugünkü açıklamalar...
1: Bugün hiçbir şey yok. Tabii. Yani
2: bugünkü açıklamalar son dönemin en sert tonu olabilir Trump açısından, evet, söylüyorum. Benim okuduğum biraz daha o. Belki dolar endeksi tarafında bunu okuyabilirsin. Normalde 100'ün üzerine giden dolar endeksi tarafında piyasaların buna hızlı bir şekilde reaksiyonu aşağı yönlü riskli varlıkların gördüğünü görüyorduk genel anlamda, ama bugün ne Stoxx 600 tarafında, Avrupa tarafında, ne ABD tarafında, şu anda en azından açık piyasalarda bizim gördüğümüz kotasyonlarda herhangi bir bunun ciddi bir panik hamlesi ya da panik fiyatlamasını bu tarafta görmüyoruz. İçeride de Borsa İstanbul dahil olmak üzere. Ama şimdi piyasanın neyi fiyatlayabileceği derken, bu yayının başında da söyledim. Hani son dönemde benim gördüğüm en yoğun günlerden birisi, hem makro veriler açısından, şimdi ECB'nin özellikle işte 3 yıl ardından bir faiz arttırımı var. Büyüme tahminleri aşağı, enflasyon tahminleri yukarı doğru geliyor. Aynı zamanda bir de ABD üfe aldık bugün. İşte manşet taraf beklentinin bir puan üzerinde ama çekirdek tarafta beklentilerin ciddi anlamda altında kalan bir seyir söz konusu Didem. Dolayısıyla nereden tutsan oraya çekebileceğin bir fiyatlama, evet, var. Dün hatırlarsan TÜFE'de de çekirdeğin bir miktar daha nispeten zayıf olduğu ve manşetin 4.2'ye gittiği bir süreci görmüştük.
1: Aynen.
2: Burada... Dolayısıyla piyasalar şu anda, bu arada biz konuşurken biraz daha primlerin silindiği bir fiyatlama var. S&P 500'de hafif hafif aşağı doğru gelmeye başladı. Nasdaq başta olmak üzere. Ama yine bugün şunu söyleyeyim sana. Biraz daha dün satışların genele yayıldığı ortamdan, yani Caterpillar'da dün düşüyordu. İşte Marvel, yeni S&P 500'e girecek olan Marvel'da düşüyordu. Micron Teknoloji'de düşüyordu. Bugün biraz daha döngüsel hisse senetleri yukarı doğru en azından reaksiyon atma çabasında kendini. Dünyada genel görüntü bu. Şu an için biraz daha özetlemek gerekirse Didem, açıklamalar sert. Merkez bankalarının faiz kararları, yükselen üretici maliyetleri var ama piyasalar çok da aşağı doğru gelmek istemiyor.
1: Evet, yani geldikleri yerde biraz duruyorlar.
2: Evet.
1: Ben öyle okuyorum, özellikle Amerika tarafını. Hani cuma ve dün gelen sert satışlarla zaten bir hayli geri gelmiş oldular. Bugün olumsuzluklara rağmen biraz daha buralarda şimdilik durduklarını görüyoruz. Tabii bu içeriye ne oluyor, içeride neler yaşanıyor kısmını da biraz daha detaylı konuşalım. Biraz önce sen şöyle bir bahsettin aslında, yani kapanışa doğru biraz daha artıya geçme gayreti. Bankacılık endeksinde %0.70'e geldiğini görüyoruz endeksin, ama 13.736 puan seviyesindeyiz. Neler oluyor şimdi bugün endekse katkı sağlayanlar, endeksten götürenler?
2: Özellikle şimdi sabah da biraz daha satışların da %1'ler çerçevesinde aşağıda olduğunu görmüştük. Ama oralardan bir miktar daha toparlamayı en azından fiyatlamalarda görüyoruz. Yani sabah biraz daha karışık bir açılış, ardından saat 3-3.30'a doğru bir miktar daha aşağı doğru bir geliş. Fakat daha sonrasında fiyatlamalarını, ya bu negatifliğini bir miktar geri alan bir piyasa fiyatlaması. Dediğim gibi yayının başında bankacılık endeksi zaten son dönemde seninle yukarı doğru gitme isteğini, en azından yani her gün gidemiyor. Ama yukarı doğru gitme isteğini konuşuyorduk. Fakat bugün baktığımızda şöyle bir puan bazlı katkılara, baskılara, Astor tarafında 400 liranın neredeyse yakınından dönen bir fiyatlamayı 300'ün altına kadar gelirken görmüştük. Oralarda bir miktar daha toparlanma var bugün. 10 puan civarında bir katkısı var. Sasa Polyester tarafı Didem, aynı zamanda son dönemde fiyat hareketlerini yakinen takip ettiğimizde paralel giden Hektaş tarafında 9. sırada görüyorsun. Sasa %5 yukarıda, Hektaş %6 yukarıda. Türkcell tarafı belki son dönemde işte çok fazla böyle görmediğimiz ama işte bu katkı baskılarda o taraf yüksek. Akbank, Yapı Kredi 5 ve 7. sırada. Aselsan tarafında yine bir miktar daha iştah yüksek ama Didem, günün sonunda baktığınız zaman bugün sadece 37 hissenin yukarı doğru gittiği bir fiyatlama var. Yani baskılara baktığın zaman, evet, yani yanlış hatırlamıyorsam bugün 6. 7. tabanı olabilir. Margül Enerji'deki o çözülmenin devam ettiğini görüyoruz. 8 puan kadar aşağıda, aşağı çekiyor endeksi taban hareketiyle birlikte. RAL Yatırım Holding tarafında da yine taban seviyeleri konuşuyoruz.
3: Türk Hava Yolları, şimdi hizmetler çerçevesinin ikiye ayrıldığı bir ortam, Türksel yük katkılarda yer alırken Türk Hava Yolları ve BİMAŞ tarafında puan bazlı baskıları bir miktar daha konuşuyoruz. Ama dediğim gibi fiyatlama bugün bir miktar daha karışık, ama bankaların önderlik etmek istediği bir şey var. En azından şunu da söyleyeyim, bugün yaşanan volatiliteyle Merkez Bankası ile birlikte hacimlerde de bir miktar daha en azından toparlanma var. Dünün %20'ye yakın üzerinde bir şey görüyoruz orada, fiyatlama görüyoruz yani.
1: Sen bayağı yukarı yuvarladın, %17 diyelim. Peki, ama çok yakın. 177 milyar. Şimdi yabancı istatistikleri çok ilginç değil mi? Ondan biraz bahsedelim istersen.
3: İstersen önce Mayıs ayı rakamları geldi. Ondan tamam. Bahsedeyim müsaadenle. Tabii. Daha sonrasında geçtiğimiz haftayı ele alalım. Tamam. Şimdi Mayıs ayında, çünkü Mayıs ayına ilişki yabancı verileri geldi Borsa İstanbul çerçevesinde. Şimdi bu tarafta Mayıs ayında ciddi bir çıkışın olduğunu söyleyelim. 846 milyon dolarlık bir çıkış var Mayıs ayında. Biz bir önceki ayda yaklaşık 1.3 milyar dolara yakın bir alım görmüştük bu tarafta, ama Mayıs ayında yine bir miktar daha iştahın bozulduğunu söyleyelim.
1: Yani tabii, aslında hani hep konuştuğumuz şu sell in May and go away lafı vardır ya, hani evet. Mayıs'ta sat, tatile çık. O böyle bu Mayıs'la ilgili olarak yabancılar tarafında sanki sirayet etmiş gibi.
3: Aynen.
1: Yaşanmış gibi.
3: Evet, kesinlikle. Zaten satılan hisseleri bahsedeceğim, ama alım tarafına baktığımız zaman şimdi Mayıs'ta en çok alınan hisseleri, o tarafta son dönemde hikayesini sıklıkla konuştuğumuz Astor tarafı var. 71,4 milyon dolara yakın orada bir alım görüyoruz. Aynı zamanda Koç Holding yine bir miktar daha alım tarafında en azından dikkatimizi çekiyor o taraf. Koç Holding tarafında da yaklaşık 50 milyon dolara yakın 48.9 milyon dolarlık bir alım var. Ereğli tarafı derken, Katılım Evim derken, CVK Maden derken daha alımların sınırlı olduğu bir şey var. Zaten şu anda ekrana gelen grafikte de turuncu taraf satışta olan ve daha dolu olan taraftan bunu da anlayabiliyoruz. Şimdi satılan tarafa baktığımızda özellikle Aselsan tarafında bir çıkışı görüyoruz. Zaten son dönemde seninle konuşuyorduk yabancıların Aselsan üzerinden yapmış olduğu satışlarda. Aselsan tarafı 162 milyon dolara yakın, 161 milyon dolar civarında bir satış baskısına maruz kalıyor. Destek Finans Faktöring'de keza 148 milyon dolarlık bir o tarafta çıkış görüyoruz. Akbank tarafı derken, Ford Otosan tarafı derken, biraz daha Didem BIST 30 şirketlerinden, bankalardan çıkan yabancı pozisyonlanmasını da bu tarafta görmek mümkün oluyor. Yani burada artık biraz daha volatilitenin de, yani giriş çıkış hacimlerinin de ciddi anlamda arttığı ve işte biraz daha küresel trendler hala tahvilden değil de hisse senedinden yana olurken, bizde de yani bir ay 1.3 milyar dolarlık bir alım görüyoruz. Diğer yandan 900 milyon dolara yakın bir çıkış görüyoruz. Yabancıların Mayıs ayı işlemleri de bu şekildeymiş diyelim.
1: Peki, o zaman geçen hafta ne olmuş, bir de ona bakalım istersen. Çünkü orada da büyük bir satış görüyorum ben. 856.9.
3: Benim hatırladığım en yüksek tutar, benim hatırladığım haftalık. Çok ciddi bir tutar. Geçtiğimiz hafta özellikle zaten işte Çağlar Bey buradayken konuşuyorduk. Seninle birlikteyken de bir miktar daha değerlendirmeye çalıştık. Satım tahtalarına baktığın zaman, İşte bugün de yine başrollerden birisi Bank of America'nın son dönemde yapmış olduğu satışlar. Bunu özellikle haftalık menkul kıymet istatistiklerinden de görebiliyoruz. 857 milyon dolarlık hisse satışına gittiğini gördük. Hisse tarafında yabancıların, dediğim gibi buradaki, fark ettiysen eğer Didem, son dönemdeki bar boylarında, yani tutarlarda ciddi bir yukarı doğru bir seyir var. Frekansın arttığı bir ortam. Yani işte bundan önceki haftalarda da işte 300 milyon dolarlık çıkışlar var. Son 3-4 haftaya artık yayıldığını görüyoruz çıkışların yabancılar çerçevesinde. Biz bu süreçte, son 3-4 haftalık süreçten bahsediyorum, küresel tarafta jeopolitik risklerin arttığı ortam mı dersin, İçeride siyasi gelişmeleri saydığımız ya da gündemle meşgul olduğumuz ortamdan mı dersin, ciddi bir şey gördük. Evet. Son olarak da şunu söyleyeyim, tahvil tarafında da 85 milyon dolarlık bir satış yaptığını, orada da frekansın küçüldüğünü söyleyebilirim.
1: Evet, önceki hafta 135 milyon dolarlık bir satış vardı. Yani evet, tahvil nispeten daha sakin, ama hisse evet, tarafında belirgin bir çıkış olmuş yine geçen hafta. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Ben borsayı kapatmaya gidiyorum şimdi, buyurun.

0: Evet, borsayı kapatacağız. Birazdan gongu da duyuyor olacağız ama an itibariyle aslında 13.744 puan seviyesinden günü noktaladık. Bir puanlık çok minimal bir geri çekilme düne oranla. Aslında bir iki gündür iniş çıkışlı bir seyir yaşansa da çok bir önceki günün kapanışına yakın seviyelerde kapanışlar elde ediyoruz. 177 milyar lirayı biraz aştık işlem hacminde de. Bankacılık endeksi seansın özellikle son diliminde alımlarla birlikte borsadaki kayıpların da bir miktar önüne geçilmesinde katkı sağladı. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu hazır ve şimdi bütün bunları bize yorumlayacak. Metin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk İdem, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum, sana da öyle. Yani hem Merkez Bankası içeride hem ECB dışarıda faiz kararlarını açıkladılar. Önümüzdeki hafta İngiltere, Fed, Merkez Bankalarının da faiz kararlarını bekliyor olacağız. BOJ'u da yine izleyeceğiz elbette. Dolayısıyla Merkez

0: bankalarının özellikle bu savaş dönemiyle ilgili takip alanlarını sıkılaştırdığı dönemin hemen ardından gelen herhalde en önemli faiz kararları olacak gibi de duruyor. Nedir senin hem bugüne özel olarak yorumların bu noktada hem de piyasalara ilişkin çıkarımların?
1: Senin sözlerine ek olarak bir de Fed Başkanı'nın yeni bir isim olmasını da ekleyeyim. Çünkü piyasalar ilk önce onu bir stres testine sokmak isteyecekler. Özellikle ne kadar güvercin, ne kadar şahin tonda konuşacak ve board'u yönlendirecek, onu anlamaya çalışacaklar. Aslında bu her Fed Başkanı değişiminde hemen hemen piyasaların yapmak zorunda hissettiği bir test. Burada yeni gelecek olan başkanın, işe başlayacak olan başkanın faiz indirimi konusunda ne kadar elinin açık olduğunu, bol olduğunu ve bu faiz indirimlerini acaba ne zaman başlayacağını anlamak için belki de oynaklık, şu anda yaşadığımız sert bir aşağı yukarı piyasalardaki hareketliliğin bunun içerisinde, testin içerisinde saymak lazım. Özellikle sadece faizler değil ama emtialar üzerindeki etkilerini de düşünmek lazım buna. Çünkü doların yönünü, doların değerini ölçmeye yarayacak olan bu çabalardan sonra da altın, gümüş gibi ve diğer tarım emtiaları gibi, diğer sanayi emtiaları gibi ürünlerin de fiyatlandırmasını tekrar oturup baştan konuşacak. Bir taraftan fiyatlamak zorunda olduğumuz, global piyasaların fiyatlamak zorunda olduğu diyelim. Yapay zeka ile ilgili gelişmeler var. Bu tarafta yeni halka arzlar var. Bunların fiyatlanmasının getirmiş olduğu güçlükler var. Açıkçası global piyasalar biraz böyle el yordamıyla önünü görmeye çalışıyor. Yeni halka arzlar gelecek. Onların endeksler üzerinde ve fonlar üzerinde yaratacağı muhtemel etkiler var. Bunları fiyatlamaya çalışacak. Bir taraftan da aynı konuşmanın içerisinde bile fikir değiştiren bir Amerikan başkanının yapmış olduğu konuşmaları fiyatlamaya çalışıyor. Dolayısıyla kafa karışıklığı var. Bu bizim piyasada gördüğüm kadarıyla da biraz sıkışmayı da beraberinde getiriyor. 15.200'den başlamış olan bir düzeltme trendimiz var. Halen daha kısa vadeli ortalamalarının da altındayız. Dolayısıyla bu düzeltme dönemi devam ediyor diye farz edersek yanlış söylemeyiz herhalde. Yukarıda 14.200 var, aşağıda da 13.500 var. Bu ikisinin arasına biraz böyle kısa vadede sıkışmış yön bulmakta da bizde de bir zorluk yaşadığımız bir dönem geçiriyoruz. Merkez bankalarının hani şaşırtmadığını söyleyelim. Yani beklendiği gibi enflasyonu önceleyen ve birinci sıraya koyan kararlar aldılar. Bugün de bizim Merkez Bankası'ndan keza beklendiği gibi bir sürpriz olmayan karar geldi, duyduk. Bunun fiyatlanması önümüzdeki günlerde olacak. Ama tabii burada elini kolunu bağlayan merkez bankalarının gelişme özellikle enerji fiyatları. Kontrol edemedikleri bir alan var burada. Bir taraftan da stagflasyon korkusu var. Gelişmeler sürdükçe, uzadıkça ve yeni çatışmaları beraberinde getirdikçe rezervlerden ne kadar dayanacak? Bu kritik seviyenin altına inmesiyle ilgili uyarılar var enerji ajansından. Dolayısıyla hani kontrol edemedikleri bir alanı ortaya koyup burada enflasyonla mücadele etmek zorunda kalan da global merkez bankaları var. Onları takip ediyor. Piyasaların oradaki kararlarına ve önleyici tedbirlerine güveni tam. O konuda bir güven tesis edebilmişler. Hem bizim Merkez Bankası hem de ECB ve Fed'in için benzer şeyler söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem biraz böyle fiyatlamanın yapmakta zorlandığı bir dönem piyasaların olacak gibi duruyor.
0: Metin Taşçıoğlu, çok teşekkür ediyorum. Hepinize de kolaylıklar diliyorum. Hakikaten yoğun bir gündemde piyasaları okumamıza katkıda bulunuyorsunuz. Selamlar, sevgiler. Seans notlarının da sonuna geldik efendim. Ben kısacık bir araya gideceğim. Dönüşte günden kalanlarda tekrar buluşuyor olalım.
2: Reklam. ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
7: Kale Kilit.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
10: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhabalar, günden kalanlarla bir kez daha karşı karşıyayız. Didem Arslanoğlu ben. Şimdi günden neler kaldı diye şöyle bir bakıyorum da neler kalmadı ki? Çok yoğun bir gün yaşıyoruz ve yaşamaya da devam ediyoruz. İçerisi dışarısı bir hayli başlık var ele almamız gereken. Ama önce rakamlar diyelim, her zaman yaptığımız gibi. Borsa tarafını biraz önce içeride birlikte noktaladık. Çok önemli bir değişiklik olmadı. Kırmızına mı kapandık? Evet, ama sadece bir puan gerileyerek 13.743 puan seviyesinden BIST 100 günü noktaladı. Bu esnada 177 milyarlık da bir işlem hacmine kavuştuk. Bankacılık endeksi son dönem işte gelen alımlarla birlikte %0.60'ların biraz üstünde bir getiriyle günü noktalarken BIST 100'e de daha bir yatay görünüme kavuşturmakta etkili oldu. Dolar TL %0.05 yukarıda.

0: 46-15 51'deyiz. Euro TL tarafında çok yatay bir tablo, 53-24-81'i görüyorum. Ve Euro dolar paritesi de %0.11 aşağıda, 1.15-22'de. Dolar endeksi de tekrar 100'ün üstünü test ediyor. Avrupa borsalarının genel olarak bugün ECB'nin faiz kararıyla da birlikte yönünü yukarıya çevirdiğini söyleyebiliriz. Aslında büyümeler aşağı, enflasyon yukarı yönlü revize ediliyor. Detayları birazdan Ceren bizimle paylaşıyor olur. Ama an itibariyle kapanışa yaklaşırken Londra ve Paris %0.68'lik yükselişlerle, hemen ardından İtalya %1.11'lik bir artışla yeşilde. Frankfurt DAX'ta ise daha mütevazi %0.22'lik bir artış gözlemliyoruz. ABD borsalarında oldukça dalgalı bir seyir var bugün ve bir son dakikayı paylaşmak istiyorum bu noktada sizinle. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq tamamı önce eksiye döndükten sonra şimdi yeniden artıya döndüler ama Pentagon sözcüsü diyor ki Pentagon önemi belirlenene kadar ihtiyati tedbirler alınmasını gerektiren bir hava kalitesi sorunu tespit etti. Pentagon'un şimdilik hani bir kontrol altına alındığı, kapatıldığı ve gaz maskeleriyle birlikte tedbiren oraya yetkililerin gittiği, first responderların gittiği, itfaiyenin gittiği, şu anda da orada tespitler yapmaya çalışıldığını söylüyorlar. Dolayısıyla bu hava kalitesi sorunu nereden kaynaklanıyor kısmı elbette önemli ama herhangi bir kimyasala karşı da hazırlıklı bir ekip orada çalışmalarını, araştırmalarını yapıyorlar. ABD borsalarına tekrar dönecek olursak S&P 500 %0.35 yukarıda, Nasdaq %0.48, Dow Jones da %0.66'lık bir primle işlem görüyor. 10 yıllık tahvilin getirisi 4.51.85'e geriledi. Burada da o aslında biraz volatilite yüksek. Alımlar var. Alımlar bir miktar azalıyor, satış geliyor, sonra tekrar alımlar hızlanıyor. Bu dakikalarda alımların biraz daha hızlandığı dakikalar. Ve 5 yıllıkta da yine durum böyle. Orada da getiri 4.25.15'e geriledi. 2 yıllık tahvilde de getiri 4.12.46 düzeyine geri çekildi. MTI ve Bitcoin ekranında da aslında 17.45'te anlattığımdan çok daha farklı bir şey yok. Brent petrol ABD tipi ham petrolde, özellikle Brent petrol $92.84'te, 93'ün altında. ABD tipi ham petrol ise %0.37'lik yükselişte $90.36'te. Bitcoin'de de yine %1.6'lık bir primden bahsediyoruz. 62.741 dolardayız. Spot gümüşte %0.94'lük bir yükseliş var. 64'ün üstünü görüyorduk saat 17 civarında ve ötesinde 64'ün altına geldik bu dakikalarda. Altın spot %0.14 yukarıda. Orada çok önemli bir değişiklik olmuyor. Hala 4077 dolar işlemlerin geçtiği seviye. İsterseniz rakamları da böyle paylaşmış olalım ve hemen güne ilişkin bir yorum, önümüzdeki son işlem gününe ilişkin de beklentileri almak üzere Marbaş Menkul Değerler'e gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke telefon hattımızda. Sertaç, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Vallahi sizde ne var ne yok. Bayağı haber akışının yoğun olduğu bir günde eminim ki çok yorgunsunuz.
0: Evet, biraz hareketli tabii ama biz en azından sadece gelin haberleri de paylaşıyoruz. O haberlere yönelik olarak işlem yapmaya çalışanlara daha da fazla Allah kolaylık versin demek lazım zannediyorum. Çünkü işin ucunda bir de doğru kararı doğru anda almak var. Bilmiyor değilim yani Sertaç. O yüzden asıl size kolaylıklar diliyorum. Ama hemen sorayım şimdi, hani bunca şey oluyor. Bir sürü beklenti var, bir sürü gerçekleşme var. Merkez bankaları var, veriler var. Biz tam olarak neye bakıyoruz şu an, özellikle BIST 100 dediğimizde? Yani yöne ilişkin ne tür sinyaller alıyoruz? Çok yatayda kapanıyoruz. Her gün bir önceki günün kapanışına çok yakın bir kapanış görüyoruz bu ara. İşlem hacmi de 3 aşağı 5 yukarı dengeli. Bir karar aşaması

0: gibi bir hissiyat mı var borsa tarafında? Ne dersin?
1: Maalesef geçen seneye çok benzedik. Yani 2025'in genelinde de endeks aslında yatay yukarı ama çok büyük bir değişim olmayan bir seneyi gördük ama

0: Bizim Merkez Bankası pas geçti ama şahin bir açıklama yaptı diyebiliriz. Çok büyük bir değişiklik olmasa da. Avrupa Merkez Bankası faizi arttırdı. Daha heterodoks, daha tutucu, daha muhafazakar bir karar aldılar. Daha enflasyon yönlü. Fakat endeks tarafında 13.900-14.000 hattını bir türlü geçemiyoruz. Bunu geçmek için aslında Halk Bankası haberi gayet iyiydi. Akşam kapanışa doğru not artışı da geldi. Fakat desteklenen para girişi yok. Ana neden şu: büyümelerde sorun var, karlılıkta bizde bilançolarda sorun var. Faiz yukarıda kalıyor. Faiz yukarıda kaldığı süre boyunca da borsaya para girişi sınırlı oluyor. Bir düzeltip de mi yukarıya gideyim yoksa buradan ben yavaş yavaş yukarıya gideyim mi, aslında onun eşiğindeyiz. Bence de bir karar aşaması. Genel görüntü, eğer biz haftayı 13.900'ün altında yarın da kapatırsak düzeltme biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Ana yönde biz bu sene 20.000 lira olur muyuz konuşurken şu an 16.000-17.000 lira kadar geri çekilmiş durumdayız. Faiz yukarıda kaldığı süre boyunca endeksteki hareketler sınırlı oluyor. Ama gene de hem S&P'nin 7.900 hattı, hem Türkiye tarafının işte 16.500-17.000 hattı hesap kitabının içerisinde, yeter ki haber akışı artık bozulmasın. Geçen yıl Mart-Mayıs arası ne kadar kötü haber akışıyla geçildiyse bu sene de bir o kadar kötü geçildi. Biraz sakinleşmeye ihtiyaç var, biraz faizin gevşemesine ihtiyaç var. Ama yeni normal şuraya geldi. Artık ana sorun enflasyon değil, büyüme. Dünya büyüme ve istihdama doğru odaklandıkça faiz arttırmayı biraz bırakıp faiz indirme süreçlerini yeniden konuşacaktır. Esas borsanın yükseliş ivmesinin orada olacağını tahmin ediyorum ben, ama birkaç ay daha buralarda sancılı kalacağız gibi gözüküyor.
1: Sertaç, çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmen için bir kez daha kolaylıklar diliyorum hepinize. Buradan hız kesmeden Londra'ya gidelim. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu yanımızda. Ceren, hoş geldin.
2: Merhabalar Didem, hoş bulduk.
1: Şimdi bugün tabii ECB faiz kararı ardından Lagarde'ın açıklamaları. Yanlış bilmiyorsam önümüzdeki hafta pazartesi günü de Lagarde'ın yine bir konuşması olacak. Dolayısıyla hani biraz Avrupa tarafında da hareketliliğin yoğun olduğu, piyasalarında görece iyi aslında hareket ettiği bir gün yaşıyoruz. Detaylar sende.
2: Evet, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası kararındaydı. Fakat bizim piyasada gördüğümüz fiyatlamalar Avrupa Merkez Bankası kararından bağımsız. Çünkü enerji hisseleri öncülüğünde bir yükseliş var Avrupa'da. Hatta Avrupa borsaları 4 günlük kayıp serisini sonlandırmaya hazırlanıyor. Çünkü bugün tüm endeksler yukarıda, Avrupa endeksleri. Tabii baktığımız zaman enerji endeksine yaşanan yükseliş %2'nin üzerine tırmandı. Trump'tan gelen uyarılar önemliydi. Öğle saatlerinde Trump'tan gelen açıklamalar sonrası Avrupa endeksleri karışık seyre dönmüştü. Petrol fiyatlarında bir miktar yükselişin hızlandığını takip etmiştik. Fakat ardından yeniden Brent petrolün varili $92 seviyesine geriledi. Trump İran'ı çok sert vuracaklarını söyledi. Ülkenin petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlanacağını ifade etti. Bu açıklamalar enerji hisselerini destekliyor. Enerji endeksi en hızlı yükselen sektör konumunda bugün. Diğer yanda iyimserliğin bir başka nedeni ABD borsalarında iyimserliğin hızlanması. Çip üreticisi şirketlerin hisselerinde hızlı bir yükseliş var. Hem ABD tarafında hem de Avrupa cephesinde. Oracle'ın bilançosuna baktığım zaman veri merkezi harcamaları beklentileri aştı. Bunun getirdiği iyimserlik çip şirketlerinin hisselerini destekliyor. Mesela CE Semiconductor şirketi %7 üzeri primle şu anda teknoloji sektöründe en hızlı yükselen şirket konumunda. ASM International onu takip ediyor. ASML hisseleri ise %5'e yakın primle en hızlı yükselişin yaşandığı 3. şirket olarak öne çıkıyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası aslında bekleneni yaptı. Piyasayı şaşırtmadı. Lagarde'dan gelen açıklamalar da beklentiler dahilindeydi. Banka neredeyse 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Hatta savaş kaynaklı enerji fiyat şokuna ilk tepki veren, ilk faiz artışına giden büyük merkez bankası oldu. G7 ülkeleri merkez bankaları arasında ilk adımı atan merkez bankası oldu. Avrupa Merkez Bankası 3 faiz oranını da artırdı. Mevduat faizi %2'den %2,25 seviyesine çıktı. Ve burada piyasadaki fiyatlamalara baktığımız zaman bugün gelen faiz artırımı sonrası piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinin gerilediğini görüyoruz. Yıl sonuna kadar piyasada 40 bas puanlık daha faiz artışı fiyatlanıyor. Bu da Avrupa Merkez Bankası'ndan bir çeyrek puanlık daha faiz artışının tam fiyatlandığı anlamına geliyor. Az önce de Reuters bir haber geçti. Reuters'a konuşan iki kaynak Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayında pas geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade ettiler. Tabi burada belli şartları var. Eğer petrol fiyatları

0: bu seviyelerde seyrederse, yani biz enerji fiyatlarında çok yüksek sıçramalar görmezsek Temmuz ayı toplantısına kadar, eğer Brent petrolün varili yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine tırmanırsa işte o zaman faiz artışı yeniden düşünülebilir. Fakat mevcut senaryo göz önüne bulunduğu zaman Temmuz ayında Avrupa Merkez Bankası'nın pas geçmesi daha yüksek ihtimal. Zaten piyasadaki beklentiler de bir sonraki faiz artışı için Eylül ayını işaret ediyor. Tahminlerinde revizyona gitti banka. Beklendiği gibi büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Büyüme tahminlerindeki revizyon çok sınırlı oldu. Bu sene için büyüme tahmini %0.8'e indirdi. Önümüzdeki sene büyümenin %1,2'ye gerileyeceğini öngörüyor. Diğer tarafta enflasyona baktığımız zaman enflasyonun 2027 yılı ikinci yarısından itibaren %2'lik hedefe geri dönmesini bekliyor. Bu sene için ortalama enflasyonun %3 seviyesinde olacağı öngörüsünü paylaştı. Özellikle hizmet sektöründeki yavaşlamaya dikkat çekti Lagarde. İmalat tarafının zayıf kalmadığını, bunun nedeni stok biriktirme olduğunu söyledi. Biz zaten PMI verilerinde bunu görüyoruz. İç talebin daha zayıf olacağını, tüketimin fakat büyümenin itici gücü olmaya devam edeceğini söyledi. Diğer tarafta eğer savaş beklenenden kısa sürerse işte o zaman enflasyon düşüşe geçebilir dedi. Faiz kararının oy birliğiyle alındığını belirtti. Orta vadeli olarak projeksiyonlarımızı ele alacağız dedi. Henüz enflasyonda ikinci etkileri görmedik dedi. Bu açıklaması da önemliydi. Enflasyonun ciddi şekilde kalıcı olarak eğer daha çok hedeften saptığını görürsek işte o zaman farklı adımları göz önüne alabiliriz. Sonunda bir açıklaması vardı. Bloomberg ekonomistleri aslında Lagarde'ın açıklamalarını şahin olarak nitelendiriyorlar. Fakat sadece bir faiz artışı bekliyorlar Avrupa Merkez Bankası'ndan. Onun da Eylül ayında gelmesini bekliyorlar. Soğuyan iş gücü piyasası, aynı zamanda büyüme beklentilerinin daha karamsar hale gelmesiyle ek bir faiz artışını çok da olası görmüyorlar Avrupa Merkez Bankası'ndan. Piyasa tepkisine baktığımız zaman piyasa tepkisi çok sınırlı kaldı. Euro dolar paritesi 1.1520, 1.1530 bandında seyretti. Aynı zamanda faizlere baktığımız zaman kısa vadeli politika beklentilerinin göstergesi olan 2 yıllık swap faizi sadece 2 bas puanlık bir artış gösterdi Lagarde'dan gelen açıklamaların ardından. Aynı zamanda bugün Dünya Bankası tahminlerine güncellemeye gitti. Küresel büyüme tahmini düşürdü. %2,5 seviyesine çekti küresel büyüme tahmini Dünya Bankası. Burada da farklı senaryolar sunduğunu görmekteyiz. Petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş olur ve finansal piyasalarda stresin arttığı senaryo da o zaman küresel büyüme %1,3 seviyesine yavaşlar değerlendirmesine bulundu. Yıl genelinde Brent petrolün varilinin ortalama 94 dolarlar seviyesinde olacağını öngörüyor. Tabii bu geçtiğimiz seneki tahminle kıyasla %35 yukarı yönlü bir seviyeyi işaret ediyor. Diğer tarafta banka ayrıca bu enerji arzında yaşanan kesintilerin Temmuz sonuna doğru artık hafifleyeceğini ve küresel manşet enflasyonun %4 seviyesinde olacağını öngördü. Euro bölgesi için tahminini de aşağı yönlü revizyona gitti. Euro bölgesi için tahminini büyüme tahminini bu sene için %0.8'e indirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın tahminiyle daha uyumlu bir hale getirdi. Aynı zamanda Türkiye için de büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gittiğini hatırlatalım ve yeniden söz sana bırakalım Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Tüm bu detaylar için sana kolaylıklar diliyorum. Ceren'i uğurlayalım. Biz günden kalanlarda kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte de Abdurrahman Yıldırım'la sohbetimize başlayacağız.
2: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. İyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
4: SOA. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
5: vaktimiz sizin. Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri.
3: çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
6: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Devam ediyor. Gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım'ı alıyorum yanıma hemen. Hazır zannediyorum kendisi, değil mi? Abdurrahman abi hoş geldin. Nasılsın?
7: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şimdi Abdurrahman abi, bugün hem ECB'yi takip ettik hem tabii eş zamanlı olarak daha da önemlisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı izledik. Beklendiği gibi çıktı aslında, her iki tarafta da kararlar, çok da konuştuk belki ama senin yorumunu ve nasıl yaklaştığını merak ediyorum gelen açıklamalara ve piyasa için ne ifade ettiği konusuna da değinirsen sevinirim, Merkez Bankamızın aldığı kararı ve yaptığı açıklamaları.
7: Bir süre daha piyasalar ve ekonomide karar vericiler bekleyip özellikle de bu jeopolitik gelişmeleri izlemeyi tercih etti. Bunu söyleyebilirim. Hı hı. Avrupa beklemedi. Çünkü Avrupa'da çok net bir şekilde enflasyon yükseldi. İşte 2'den %2'den 3'e çıkacak bu yıl sonunda. Gelecek yıl sonunda bu yüksekliğini koruyacak. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın kaçınabileceği bir durum değildi. Çeyrek puanlık bir artırım yaptığı açıklamasını da koydu. Belki bir çeyrek daha artırabilir bu sene içerisinde. Ama Avrupa'dan gelen haberler de pek iyi değil. Çünkü büyümeyi de aşağı yönlü revize etti. Birer tık düşürdü ama sonuçta düşürdü. Yani daha yukarı yönlü bir revizyon görmedik. Bu sene 0.8, yani %1'in altında bir büyüme olacak. Gelecek senede 1.3 yerine 1.2 büyüme tahmin ediliyor. Yani bu demek ki bizim ihracat pazarımızda bir canlılık olmayacak bu sene ve gelecek sene. O zaman ya biz başka pazarlara bakacağız ya da iç pazara yöneleceğiz. Ki benim tahminim yılın ikinci yarısından itibaren iç pazarın nispeten canlanmaya başlayacağı yönünde.
1: Peki hala.
7: Merkez Bankamız, Merkez Bankamız ise ekonominin nispeten yavaşladığını kabul etmekle beraber risklere, belirsizliklere dikkat çekiyor. Ama faiz artırmadı. Artırması da aslında gerekmiyordu. Çünkü para politikası üzerine düşen görevi yaptı. Bir de %37 politika faizi, %40 borç verme, gecelik borç verme faizi. Yani o gecelik işe yarayan borç verme faizini 3 puan artırması işe yaradı. Ve de Merkez Bankası yeniden rezerv biriktirmeye başladı. Bu son mutlak bulutan kararından sonra. Dolayısıyla hem savaşın etkisiyle hem de işte iç siyasi etkilerle kaybedilen rezervleri yeniden kazanmaya başlaması da Merkez Bankası'nın faiz oranlarının yeterli düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle artırım yapmadı. Artırım yapmak da kolay bir şey değil. Çünkü daha sonra belki indirim yapacak. Yani enflasyondaki gelişmelere göre. Eğer savaş bir yerde durulursa, Hürmüz Boğazı açılabilirse, ki ben bunu bekliyorum önümüzdeki haftalarda, aylarda. O zaman petrol fiyatları da gevşeyecek. O zaman bizim enflasyonda da yine yaz aylarında gıdaya bağlı bir düşüş meydana gelebilir. Bu çerçevede Merkez Bankası faiz indirim şansını yakalayabilir. Yani benim tahminim yıl sonu için %30'un biraz altı bir enflasyon. %35 civarında bir politika faizi. Bu en azından bir 2 puanlık, 3 puanlık faiz indirimi demek. Dolayısıyla demek ki Merkez Bankası bu sene faiz indirebilir. O şeye gelebilir. Dolayısıyla da bu faiz artırımına bu şeyde yanaşmadı. Evet.
1: Bu arada ECB yetkililerinde bir sonraki faiz artışını Temmuz'da görebileceğimize ilişkin açıklamaları yansıyor terminale. Dolayısıyla ama sen de söyledin, Avrupa tarafında durum biraz daha zaten net, hani faiz artışı da zaten konsensüs olarak bekleniyordu. Şimdi Abdurrahman abi, biraz önce sen de zaten değerlendirmelerini yaparken jeopolitik gelişmelere çokça değindin ya, biraz orayı da tekrar sana sormak istiyorum. Özellikle Trump'ın bu hafta içerisinde her gün ve artan bir dozda dün ve bugün yaptığı açıklamalar, ABD piyasalarındaki beklentiler, öngörüler, şimdi önümüzdeki haftada Fed var malum. Oraya yönelik bir fiyatlama mı görüyoruz? ABD borsalarını da çok merak eden izleyicilerimiz var. Bir de tabii orada önemli halka arzlar var, ilk başta da SpaceX olmak üzere. Nasıl etkileniyor sence piyasalar hem jeopolitik gelişmelerden, Trump'ın bu tutumundan, hem de kendi gündeminde öne çıkan diğer başlıklardan?
7: Şimdi küresel piyasalar, özellikle Amerikan piyasaları Mart sonundan itibaren Nisan'la beraber ciddi prim yaptı. Mayıs sonuna kadar. 2 Haziran'dan itibaren küresel piyasalarda bir satış dalgası daha çok hakim olmaya başladı. Ve baktığımız zaman yine küresel çapta bütün dünya borsalarının yaklaşık %4 değer kaybettiğini görüyoruz. Amerikan piyasaları da yaklaşık yine %4, Nasdaq %5 gibi bir değer kaybına uğramış. Yani bu tür kayıplar gayet normal. Belki kısa vadeli trendin kendi içinde bir düzeltmesi diye bakılabilir. Zaman zaman bazı günler satışlar sertleşiyor ve korkutuyor. Onun için de korku endeksi zaman zaman yükseliyor. Şu anda da işte 20'nin üzerinde seyrediyor. Ama şimdi savaşın durumuna bakar isek, savaşta kontrol kaybedilmiş değil. Savaşa başladılar yeniden. Gerekçesi ise çok farklı olabilir. Ben bunu Epstein dosyasının açıklanmayan bazı kısımlarının açıklamasına bağlıyorum. Bu benim görüşüm. Benim uzaktan algılamam. Hı hı. Yanlış olabilir ama ben böyle düşünüyorum. Ve Trump'ın doğru dürüst İran'la pazarlık yapmadığını gözlemliyorum. Dolayısıyla savaşı uzatıyor. Savaş halini, savaş durumunu uzatıyor. Ve piyasadaki beklentileri yönlendirmede, artı kamuoyunu yönlendirmede, iç kamuoyunu yönlendirmede kullanıyor gibi geliyor bana. Yani ha barıştık, ha barışacağız diye böyle bir piyasalar beklentiyi satın alıp gerçekleşmeyi satar. Barışı satın almak elbette piyasalar ister. Barış olduğu zaman işte dediğimiz gibi, yani petrol fiyatlarındaki artış duracak, hatta tersine dönecek. O zaman enflasyon aşağıya gelecek, faizler aşağıya gelecek. Tam da piyasaların istediği ortam. Dolayısıyla bu ortamı satın almak istiyor piyasalar ama barış da bir türlü gelmiyor.
1: Gelmiyor.
7: Çünkü barışı verdiği zaman yerine neyi koyacağını herhalde ayarlamamış Sayın Trump. Seçime kadar galiba piyasaları bu şekilde tutmak için, yani İran savaşını herhalde kullanmayacaktır o kadar ama beklentileri yönlendirmeyi deneyecektir diye tahmin ederim.
1: Şimdi Abdurrahman abi, tabii bir de denklemde büyüme var. Biraz daha da fazla ön plana çıkmaya başladı sanki enflasyonla mukayese ettiğimizde. Çünkü işte onu görüyoruz, yani petrol fiyatları örneğin. Yani artık gelen herhangi bir sert açıklamaya bile daha sınırlı tepki üretiyor. 90'lar mertebesinde biraz daha stabil. Bir barış olursa şüphesiz buradan daha aşağı gelme olasılığı var ama bir de elbette Büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizyonlar peşi sıra geliyor. Bugün Dünya Bankası'ndan da takip ettik malum. Buna da değinmek lazım. IMF'den bir açıklama var, onu da söyleyeyim. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz adımının ardından faiz artırımlarına devam etmesi gerekebilir diyor. Biraz önce de zaten ECB yetkilileri bir sonraki faiz artışının Temmuz ayında değerlendirilebileceğini söylemişti. Onu da paylaştık.

0: Büyüme tarafıyla ilgili neler söyleyebiliriz Abdurrahman abi?
1: Şimdi Dünya Bankası'nın görüşleri nispeten tutucudur. Yani muhafazakardır. Daha düşük tahmin eder. IMF ondan daha yüksek tahmin eder. Aslında aynı grup. Yani birisi %3, 3,1 tahmin ederken dünya büyümesini, diğeri %2,5 yapıyor. Bu hani bir taraftan şaşarsa diğer taraftan tuttururuz gibi geliyor bana. Çünkü yani iki aynı binada da bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla o kadar fark olmaması gerekir. Dünya Bankası'nın şeyini ben biraz şey görüyorum. Ne diyeyim? Muhafazakar hakikaten. Amerikan ekonomisine yönelik de öyle. Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini de öyle değerlendiriyorum. Daha yüksek çıkacaktır. Amerikan ekonomisinde yani öyle...
0: Orayı yukarı yönlü revize etti Dünya Bankası ama. Amerika ekonomisi büyümesini.
1: Ama geçmişini yani 1,7 gibi son derece düşük tahmin ederseniz tabii ki yani yükseltmek zorunda kalırsınız. Ama yükselttiğiniz düzey bile bence düşük. Yani Amerika'da bazı tüketim şeyleri gayet iyi gidiyor hala. İstihdam verileri iyi gidiyor. Şimdi faiz belki artıramayacak Fed. Dolayısıyla bu tüketim de devam edecek. Büyüme de devam edecek. Seçim yılı, şimdi yılın ikinci yarısında Trump hakikaten popülist politikaların belki en yüksek dozlu olanlarını uygulayacak. Vatandaşın cebine para koyacak. Farklı şekillerde bunu yapacak. Talebi artıracak. Dolayısıyla bütün bunlar büyümeyi etki yapabilir.
0: Bu
1: Bir
0: arada
1: daha
0: ama şunu da ekleyeyim hemen. Şimdi mesela OPEC'ten geldi. Ha bu arada SpaceX ile ilgili de bir gelişme var. Onu da paylaşayım. Halka arzda 75 milyar dolarlık hisse satışı planlıyor. Bu veriyi başka noktalardan da görmüştük zaten. Ve 75 milyar dolar bir hayli büyük. Özellikle de Körfez'den çok ciddi ilgi olduğuna ilişkinde haberler var. Bakalım o nasıl olacak ve bu piyasa koşullarında ne yapacak onu izleyeceğiz. OPEC diyordum. Küresel petrol talebi büyüme tahminini düşürdü diyor. Şimdi başlık böyle. Burada bir miktar talepte de düşme olduğunu gözlemliyoruz OPEC'e baktığımızda. Bunun petrol fiyatları üzerinde ek bir aşağı yönlü baskı yaratıp yaratmayacağını merak ediyorum bu yüzden. Yani diyelim ki savaş bitti ama bir de yani büyüme 3 oldu, 2 oldu, belki biraz altında kaldı, bilmiyorum hangisinin tahmini tutacak bu sene ama ne olursa olsun eğer bir daralma olacaksa, büyüme yavaşlayacaksa petrol fiyatları nereye kadar en çok gerileyebilir sence? Yaptın mı bununla ilişkin bir hesaplama veya düşündün mü bunun üstüne?
1: Şöyle yani düşünebiliriz birlikte
0: Hadi
1: şu anda
0: düşünelim.
1: da. Eğer yılın ikinci yarısında diyelim ki büyüme düşmeye başladı dünya büyümesi. %3'ten %2,5'a, 2'lere doğru çekilmeye başladı. Elbette bu petrol fiyatlarını düşürür. Çünkü ekonomik canlılıkla, ekonomik faaliyetlerle petrol fiyatları tam olarak paralel gider. Bir yerden bir yere ulaşım ancak petrolle mümkün, enerjiyle mümkün. Hizmet sektörü de olsa yine enerji kullanmak durumunda. Yani son yıllarda giderek artan ölçüde petrol dışı enerji kaynakları artırılmış olsa bile hala işte fosil yakıtlara bağımlılık yüksek. Dolayısıyla talepteki bir şey azalma petrole talep azalması demek. Talep azalırsa gayet doğal fiyatlar da düşer. Ama ben bunu beklemiyorum. Yani beklediğim yılın ikinci arasında daha canlı bir dünya ekonomisi. Çünkü Amerika'da seçim olacak. Belki muhtemelen savaş da olmayacak. Dolayısıyla savaşların olmadığı, Amerika'nın popülizm yaptığı, harcadığı, işte kamunun açıldığı, kamu harcamalarının büyüdüğü bir dönemde işte Dünya Kupası düzenleniyor. Bunun harcamaları var vesaire. Baktığımız zaman ben yılın ikinci yarısının birinci yarıdan daha iyi geçeceğini tahmin ederim. O çerçevede petrolü biraz

0: Talep olabilir. Ama çok enteresan bir şekilde Çin geçen yıllarda almakta olduğu petrol miktarını düşürmüş. Yani bir 6 aylıkta rezerv olduğu için bu imkana da sahip. Dolayısıyla petrol fiyatlarının yükseldiği bu dönemlerde Çin'den gelen talepteki azalmanın etkisiyle petrol fiyatları çok da yükselmiş değil. Yani bugün 94 dolar civarında bir petrol fiyatı görüyorsak, burada Çin'in belli bir belirgin bir etkisi var. Çünkü yaklaşık 3 milyon ton ya da dünya üretiminin %3'ü kadar alım yapmıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu ne kadar süreyle almayacak o da belirleyici. Yani demek ki Çin'de fiyatların daha uygun hale gelmesini bekliyor. Gelirse de o zaman alım yapacak. Dolayısıyla
1: Bir bant duymak istiyorum senden yayını kapatmadan önce. Yani aşağıda olası petrol fiyatı Brent, yukarıda olası petrol fiyatı Brent.
0: şimdi yukarıda bence olası yani yukarı yönlü pek beklemiyorum artık.
1: Peki.
0: Yani 90-100 dolar.
1: Buralar yani
0: Evet
1: 90-100.
0: buralar. Ama aşağısı 60 dolar ve altına gidebilir. Yani
1: Peki.
0: barış olması durumunda gidebilir.
1: Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: Abdurrahman
0: teşekkür
1: Yıldırım.
0: ederim.
1: Bana eşlik ettiğin için bugün
0: Çok
1: önümüzdeki hafta
0: teşekkürler.
1: görüşmek üzere Abdurrahman Yıldırım'ı uğurlayalım. Günden kalanları da burada noktalayalım. Benden hemen sonra 60 dakikada Ece Maat sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşça kalın.
2: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7.500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8.500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6.000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Bugün hem makro veri ajandası açısından hem merkez bankaları kararları açısından hem de jeopolitik gelişmeler açısından oldukça yoğun bir günü kapatıyoruz. Nelere odaklanacağız diye baktığımızda ilk bölümde piyasalar diyeceğiz. Bugün Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ki sabit kaldı. Hem onun detaylarını konuşacağız hem diğer detayları konuşacağız. Ağlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde enerji uzmanı Arif Aktürk'le birlikte olacağız. Çünkü Trump Hark Adası'nı alacağım diyor. Bunun yansımaları ne olacak bildiğiniz üzere İran'ın ihracatı açısından oldukça kritik bir nokta Hark Adası. Dolayısıyla piyasalara yansımasının ne olabilir soruyor olacağız. Üçüncü bölümde Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'yla hem merkezin kararını hem de bundan sonrasına dair beklentileri konuşacağız. Sanayicinin ne kadar dayanacak gücü kaldı soruyor olacağız. Ve son bölümde BESFİN Finansal Hizmetler Danışman CEO'su Ferda Besti ile tüm bu ortamda bu konjonktürde şirketler ne yapmalı o tarafa odaklanacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları 60 dakika başlıyor efendim.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ABD İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın enflasyonist etkileri devam ederken politika faizini %37'de sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyonun ana eğiliminin gerilediği ve iç talebin zayıf seyrettiğini vurguladı. Avrupa Merkez Bankası ABD İsrail'in başlattığı savaş nedeniyle artan enflasyonist baskıların etkisiyle faizlerde 2023 sonrası ilk kez artış kararı aldı. Banka tüm faizlerde 25 baz puanlık artış kararı aldı. Dünya Bankası küresel büyüme beklentilerini 2026 ve 2027 için 0,1 puan düşürerek %2,5 ve %2,8'e çekti. Kurum Türkiye için 2026 büyüme beklentisini ise 0,9 puan aşağı yönlü revizyonla %2,8'e indirdi. 2027 için büyüme beklentisi de 0,7 puan düşüşle %3,7 oldu. ABD'de üretici enflasyonu İran Savaşı ile artan enflasyonist baskılarla Mayıs ayında son 3 yıldan fazla süredir görülen en hızlı artış kaydetti. Ülkede üretici enflasyonu aylık %1,1, yıllık %6,5 ile beklentilerin bir hali üstünde geldi. ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin çok uzak olmayan bir gelecekte Basra Körfezi'nde bulunan Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirterek tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız dedi.

0: Alatça Holding Strateji Direktörü Yücel Tunguç Erbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Ece merhaba, iyi akşamlar, hoş bulduk.
0: İyi akşamlar diliyorum ben de. Bugün aslında oldukça yoğun bir gündem var. İçeriden isterseniz başlayalım. Daha sonrasında ABD tarafına da geçeriz. Şimdi merkezin kararını aldık. Elbette beklentilere paralel geldi. %37'de sabit kaldı ama bazı kurumlardan belki hani teknik bir düzeltme gelir mi diye bekleniyordu. Zaten 40'dan fonlandığı için ama gelmedi. Metne baktığımızda orada Nisan'a nazaran biraz daha Mayıs ayında ana eğilimde bir iyileşme olduğuna vurgusu var. Öte yandan aslında talepin zayıf kalmaya devam ettiği vurgusu da var. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda nasıl değerlendirirsiniz? Ve bunun piyasalara yansımasını elbette soracağım. Mesela bankacılık tarafını merak ediyorum. Hani dün düştü, bugün ne oldu da yükselişle kapandı? Neler söylersiniz?
1: Evet, yani sen de küçük bir özet yaptın. Aslında ya metinde benim görebildiğim kadarıyla bir önceki toplantıda tabii çok sıcak fiyatlamalar içerisindeydi ve Merkez Bankası zaten 1 Mart sonrası gelen bazı düzenlemelerle bir aslında hani örtülü faiz artışı deniyor ama gecelik fonlamaya geçtiği için bir faiz artışı yapmıştı. Daha sonra daha doğrusu sıkılaştırma vurgusu yani metin içinde yer alan bunu kullanmıştı o an için ve aslında gelişmeleri de tabii o anda çok da belli olmadığı için ya da hala takip etmek gerektiği için belli bir sürede bunu kullanmaya devam etti bu toplantıya kadar. Bence ben de aslında geçen hafta belki bir tekrar haftalığa geçip hazır biraz ortalık sakin gibi burada acaba bir politika faizinde o normalleşmeye doğru gider mi diye düşündüm. Ama metni gördükten sonra da ki burada iki başlık var. Bir tanesi aslında talebin hala düşük kaldı. Yani birinci çeyrekte talep düşüktü, içerisi için konuşuyorum. Ve sonraki aylarda da talebin ikinci çeyrekte de düşük kalmaya devam etti. Yani faizin olduğu seviye aslında şu anda talebi belki farklı faktörler de vardır ama biraz dinginleştirmeye yeterli olduğu görüşü var. İkincisi de daha önceki metinde hani enerji fiyatlarının ne olabileceği, nasıl bir risk teşkil edebileceği çok bilinmediği ve aksiyon aldığı için sanki şimdi aslında bu 90-95 dolar arasına oturan kabaca petrol fiyatlarıyla birlikte maliyetlerinin görüldüğü ama senin de belirttiğin gibi Nisan'dan Mayıs'a geçerken ki enflasyonda bunun biraz da azaldığı algısı var. Dolayısıyla biraz daha yumuşak diyebiliriz, biraz daha güvercin diyebiliriz. Çok böyle faizi arttırma yönünde mevcut koşullar devam ederse çok fazla daha talebi olmayacak. Sıkılaştırma vurgusu var, makro ihtiyadi tedbir vurgusu var. Ama şunu söyleyebilirim, hani bir sonraki toplantıda da gelen haberlerden bağımsız olarak benzer bir durum fiyatlama içinde olursak çok ekstrem bir oynaklık olmazsa çok sağlıklı mı olur olmaz mı bilmiyorum ama yine mevcut bir faizle devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradan bankacılık endeksine de bağlarsak aslında yani göreceli diyebileceğimiz bir geri çekilen ve kısmen biraz daha düşük kaldığını düşündüğümüz olası bir fırsat bulunduğunda yani bir anlaşma olduğunda savaş bölgesinde hızlı bir petrolde geri çekilme olursa bu metin içine baktığımızda sanki Merkez Bankası haftalık fonlamaya döndükten sonra belki yılın ikinci yarısının sonuna doğru faiz indirimi yapabilecek kadar bir güvenli tarafta yani o patikanın içinde kaldığı vurgusu var. Kısmen biraz oradan destek geldi. Sabah Halkbank'la ilgili haber akışı vardı. Biraz Halkbank'ın desteklediği bir endeks görünümü var. Aslında çok da böyle farklı bir gün algısı benim kanaatimce yok. Zaten borsanın geneline baktığımızda son 12 günün 9'unda 13.900 seviyesi aşağıdan yukarı hareketlerde kısmen test edilmiş. 13.600-13.900 bandında sıkışmış durumdayız. Hacim giderek bugünü biraz dışarıda bırakırsak son 7-8 işlem günde düşmüş. 13.900'ün üstünde olduğumuz 3 günde de bir 14.200 haber şeyi hareketi. Sonra bunun düzeltmesi olduğu günler gibi bakmak lazım. Yani kararsız, işte Merkez Bankası'nın kararıyla sabah gelen haberi biraz daha birleştirip en azından bankacılık tarafında biraz daha pozisyon almaya çalışan bir görünüm var. Yani çok ekstrem bir böyle pozisyon değişikliği, trend dönüşü bankacılık için şu an gözükmüyor ama ileriye doğru bir olasılık da olabileceği en azından kısmen bugün satın alındı gibi gözüküyor.
0: Yarıda hali hazırda faiz indirme ihtimali masada diye anlıyorum söylemlerinizden. O zaman şeyi merak ediyorum Tonguç Bey, orada hani hep metinde olan şu söylem var ya, enflasyon görünümde belirgin ve kalıcı bir bozulma olursa sıkılaşma adımları atılacaktır diye. Oradaki eşik hani yüksek bir eşik gibi mi düşünmemiz lazım?
1: Ya şöyle, aslında bu enflasyon raporu toplantısında da soruluyor zaman zaman. Şunu anlamamız lazım. Yani eğilim meselesi, yani özellikle talep tarafından bu çok merkezin vurguladığı bir başlıktı. Yani geçen sene talep hala yüksek gibi bir çıkarım elde ediyorduk bu işte toplantılardan veya metinlerden. Dolayısıyla orada mesela petrol fiyatlarındaki artış geçici gibi duruyor hala Merkez Bankası için. Ve bunun yaratacağı enflasyonist baskı da kısmen belki birkaç dönem sonra, diyelim ay bazlı baktığımızda, sonra normalleşebilir gibi bir görüntü var. O açıdan aslında talepte bir artış olursa veya kur tarafında bir baskı olursa gibi düşünebiliriz. Yani bu enerji fiyatları veya dışında enflasyon yaratıcı etkilerde bozulan bir döngü, bir refleks oluşmadığı sürece aslında Merkez Bankası için şu anki konum hala o faiz indirimine götürebileceği bir yapıda gerçekleşiyor. Anladığımız bu. Yani o çok bir panik havası, çok enflasyonda hazır da böyle beklentisini işte 24 ile 26 gibi bir aralığa doğru çektiğini düşünürsek, yani o seviyeler hala öngörülebilir şekilde bir şey var, görüntüsü var. Çok kısa şunu ekleyeyim, büyük ihtimal arka planda, bu çok metinde bahsedilmiyor ama eğitim, konut ve kısmen gıda ile ilgili biz yaz ayları da dahil yılın geri kalanında kısmen geçen seneden kalan ama biraz daha olumlu bir etkisi olabilecek enflasyona bir gerileme de beklentisi var. Dolayısıyla hani ben Merkez Bankası tarafında eğer petrol fiyatı düşerse veya anlaşmanın petrol fiyatlarını çıkarma etkisi yukarı doğru azalırsa ben tekrar aşağı yönlü patikayı oluşturabilirim. Dolayısıyla faizi de indirebilirim gibi bir beklenti içinde tam bu aralıkta da biz böyle bir metinle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla onun için çok fazla bir sapma olmuyor gibi gözüküyor şu an için
0: Peki
1: enerji maliyetine rağmen.
0: Bugünkü konjonktürde portföy şekillendirirken yine hani aynı aslında pozisyonlanmada mı durmalı yatırımcı? İşte diyorsunuz ikinci yarıda belki bir faiz indirme ihtimali var. Bir yandan hani borsaya ne kadar yatırım yapmalı diye soracağım. Bir yandan mesela altın fiyatlarını da merak ediyorum. Orada geri çekilmeler bir hali yani bir senenin en düşüğündeyiz şu anda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani o taraflardan şu anda bir alım fırsatı var mıdır yoksa değil midir? Düşüş derinleşebilir mi? Nasıl pozisyonlansın yatırımcı?
1: Şimdi bir kere yatırımcı geriye dönük bir düşünmesi lazım. Son 2 yılda özellikle geçen sene bahsettiğimiz neredeyse tüm ürünlerde, yani değerli metaller, kripto varlıklar, borsalar, aklıma gelen işte yurt dışı endeksler, belli hisse senetleri, hatta zaman zaman faizlerde bile belli bir noktada, yani sadece Türkiye için değil, iyi getiriler vardı. Yani ne alsanız tabiri caizse kazandığınız oranların farklılaştığı bir yıldı. Bu yıl ise biraz daha farklı olacağını zaman zaman konuşuyorduk. Şimdi altın cephesinde ben şunu görüyorum. Bunu daha önce de konuştuk. İşte biraz aslında altının Merkez Bankası alımları, işte güvenli liman vesaire, bunlarla çok fazla ilgili olmadığını ben düşünüyordum. Tabii ki etkileri oldu. Ama son 50 yılın rallisini yaşayan altın, gümüşte ben hala pozisyonlanmanın, yani riskli varlık üzerinde alınan kaldıraçlı kredili işlemlerin karşılığında tutulan varlıkların, bu nereden görüyoruz? Mesela işte SPDR gibi altın fonlarının içindeki veya bu haftalık CFTC pozisyonlarındaki yukarı yönlü istekle birlikte görüyorduk. Son dönemde bunlar azaldı, dengelendi. Şimdi mesela S&P 7300'ün altında ve son 3-4 gündür bir satış dalgası var. Savaşla ilgili iyi kötü haber geliyor. Çok bence etkili olduğunu düşünmüyorum. 4300 aşağı kırılıyor ve bir tarafta hisse senedi piyasalarında bir kısmen bir satış var. Ve tekrar bu, yani şöyle düşünmek lazım. 2 birim hisse senedi satıyorum, 1 birim altın satıyorum gibi bir mantığa doğru da gidiyor. Yani hepsi böyle bir kurguyla olmayabilir. Ama bu etkili olduğunu görüyorum. Dolara ve faizli olan şeyi korelasyonu hala devam ediyor. Şimdi dolayısıyla ben altın yatırımcısıysam bu sene içerisinde zirveden bir dönüş sonrası zaten aşağı doğru bir trend oluştuğunu gördük. Artık geçen senenin, son iki yılın getirilerin olmayacağına inanmam lazım bana kalırsa. Yeni bir değişiklik olmasa. Yani para arzı artmadığı sürece kısa vadede önümüzdeki 6 ayda ben çok inanılmaz bir altın rallisi olma ihtimali çok düşük görüyorum. Ama ne yapabilirim? Belli bantlar kendime belirlemem lazım. Burada alım satımlar yaparak trade edebilirim. Ya da toplamaya devam ediyorsam belli destek seviyelerini çok aceleci olmadan yılın içerisinde yakalayabileceğini Anladım. Düşünerek devam etmem lazım. Bu bantlarda 3850, 4000, 4000, 4300, 4300 de 4650 gibi. Yani şu an için bence 4850 doların üstünde, 5000 doların üstünde bir yıl sonu tahmini yapmak biraz acelecilik olur. Şunu söyleyeyim yalnız, bir anlaşma olur, faizler iniyordur, dolar değer kaybediyordur küresel piyasalarda. O zaman bu 4000 dolarların üzerine doğru biz tekrar 4500 dolarlara doğru bir tepki hareketi görürüz. Hı hı. Onun için çok fazla bir düşüşte altında hani şu an için beklemiyorum. Eğer hisse senedi piyasalarında çok net bir bozulma ve böyle panik satışı olmadığı sürece.
0: Peki şimdi aslında hisse senedi tarafına da geçmek istiyorum. Bu likiditasyon problemi yaratır mı? Büyük SpaceX gibi artık orada halka arzlarla beraber o tetikler mi düşüşü?
1: Şimdi biz bunları daha önce yaşadık yani bu döngüleri. Şimdi bu büyük halka arzlar tabii ki piyasanın en böyle cafcaflı, en hararetli, en risk iştahı yüksek olduğu dönemlere genelde denk geliyor. Ve bunların piyasaya girip yerleşmesi tabiri caizse belli bir zaman aldığı için bu sürede de piyasanın çok fazla, aslında yurt dışı piyasalar için konuşuyorum, özellikle Amerikan borsalarında çok fazla bozulma eğilimi de olmuyor. Dolayısıyla bu bizim şansımız olabilir. Onun için yıl sonuna kadar veya belki Kasım'a kadar işte bu savaşın etkileyebileceği bir stagflasyonist etki, yani ne diyelim işte Eylül'e Ekim'e kadar bu savaş devam ediyor ve riskler devam ediyor. İşte borçluluk, şirketlerin ödeme zorluluğu, faizlerin yüksek kalması, yani bu döngüyü bozarsa ayrı bir mesele. Yani halka arzların çok fazla piyasayı bozduğu değil ama zirvelerden çekilmeler için bir bir haber akışı, bir beklenti kısa vadeli yarattığını düşünüyorum. Dolayısıyla çok fazla bir hisse senedinde yurt dışında özellikle Amerika tarafında bir bozulma görmeyebiliriz kısa vadeli. Ama bu uzun vadeli sorunlarla ilgili bizim daha iyimser olmamızı beraberinde getirmiyor. Onun için mevcut piyasa koşulları devam ettikçe yeni halka arzlar gelse bile burada piyasa bu yükü kaldırabilecek büyüklükte gözüküyor. Fakat olur da 2-3 ay geçti ve artık yıl sonu ve yeni yıla doğru giriyoruz. O zaman biraz da bu halka arzların da düşünerek, şu anki gerçekleşmelere de, seviyelere de bakarak biraz daha temkinli olmakta fayda var. Çünkü şunu görüyoruz, borsalara satış aslında yine teknoloji şirketleri, işte son bizi taşıyan, yükselişe götüren o yapay zeka üzerine çalışan şirketler üzerinden olabilir. Bunların şu an için bu satış dalgası içinde olması tamamen düzeltmelerle birlikte oluyor. Yani ana trendin bozulması S&P'de şöyle söyleyeyim 7000'in aşağı kırılmasıyla olur. Ya oraya da hala uzağız. Dolayısıyla çok fazla hani uzaktaki tehlikeyi görüp yakında bunu panik yaparak değerlendirmemek lazım. Ben bunun sadece bir halka arz öncesinde bir düzeltme olarak değerlendirmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.
0: Tonguç Bey, kısacık, yani çok da bir vaktimiz yok ama ben sizi bulmuşken bu ABD üfeyi de sormadan geçmek istemiyorum oraya dair düşüncelerinizde. Çünkü %6,5 geldi ki 3 yıldan fazladır olan en yüksek seviyesi. İşte tüfeği de almıştık, o da yüksek gelmişti. Çekirdek beklenti altı diyoruz ama beklenti altı olmasına rağmen 4,9 o da. Bir yandan istihdam verileri de güçlü geliyor. Aslında veri bazlı bakıyorsak ve eğer hedef %2 ise orada bir faiz artışı bekleriz ama bu veriler hani bir sonraki toplantı için sizin beklentinize dair bir şey değiştirdi mi? Warş ne yapar?
1: Şimdi ilk yeni başkan ilk toplantı olması sebebiyle o zamana kadar ne veri gelirse gelsin benim çok faizde bir değişiklik olmayacağı yöndeki fikrimi değiştirmez veya değiştirmeyecektir diye düşünüyorum. Fakat biraz önce verdiğimiz hisse senetleri piyasasında örneğe istinaden bu toplantıda olmasa bile buna benzer ne diyelim fiyatlamaların ya da verilerin gelmeye devam etmesi ki biz bunu Avrupa'da çok net daha önceden yaşıyoruz. Daha sert bir şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla bir sonraki toplantıda tabii ki bu işte enerji fiyatları vesaire bunların da bir biraz daha netleşmesiyle biraz daha faiz arttırabileceği yöndeki baskı artar. Şu an kritik 4.50'ler, 4.60'lar 10 yıllıklarda oralardayız. Çok fazla üstüne geçilmiyor. Ama ne diyelim hani bu veri seti bizi önümüzde görebileceğimiz faiz artışlarına doğru FED tarafında biraz besliyor, güçlendiriyor, olasılığı arttırıyor. Ama net hamleyi bu toplantıda ne olursa olsun görmeyeceğimizi düşünüyorum. Biraz da başkana ayıp olur yani diye belki yeni başkan düşünebilir. Hani mecazi anlamda söyledim ama bir oturup üyelerin görüşü, verilerin değerlendirilmesi ve yeni başkanın piyasa dengeleyici olma modülünü ilk başta görürüz. Ama peki, bir sonraki toplantı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim şimdilik.
0: Ağlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyorum.
1: İyi akşamlar, görüşmek üzere.
0: İyi akşamlar ve bir diğer konuğuma hemen geçiyorum. Hızlıca enerji uzmanı Arif Aktürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen konuya gireceğim. Trump'tan sert açıklamalar gelmeye devam ederken bugün bir kez daha vites arttırdı. Arkadasını alacağım diyor. Şimdi bunun olması dahilinde biz piyasalarda ne bekleriz? Hatırlayacak olursak işte Mart ayına baktığımızda, Nisan ayına baktığımızda orada askeri noktalar vurulduğunda bile çok sert dalgalanmalar görmüştük biz. Dolayısıyla bu senaryo ne getirebilir?
2: Şimdi Ece Hanım, artık Trump'ın açıklamalarından hem piyasalar bıktı hem biz bıktık. Benim katıldığım programlarda da bıktık. Şu anda ateşkes görüşmeleri için müzakereler sürüyor. Bu müzakerelerde de karşı tarafın pozisyonunu değiştirebilmek için bu tür açıklamalar yapıyor. Şimdi 4 Temmuz'a az bir zaman kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümü. Aynı zamanda Trump'ın da yaş günü oluyor. Bu Hark Adası'na herhangi bir askeri müdahale, yani havadan değil de askerin çıkması ya da kontrol etmesi durumunda Amerikan bayraklarına sarılmış Amerikan cenazelerini 4 Temmuz'a doğru hiçbir şekilde anlatamaz. Zaten dilimizde pelesenk oldu. Kasım'da seçimler var. Dolayısıyla şu anda ateşkes görüşmelerinde pozisyonunu belirleyebilmek için bir açıklama yine bu. İkincisi de zaten piyasalarda hem short'ta hem long'ta, yani açığa satış ve açığa alışlarda Beyaz Saray'a yakın oyuncular pozisyon alıyorlar. Burada da alınmış bir pozisyon olabilir. Ben hem spot Brent'e biraz önce baktım, hem dated vadeli Brent'lerde, VTI'lerde. Tamam, yükselmeler var bir miktar ama şu anda ekranda da görüyoruz. 93 dolar civarında Brent. Öyle çok fazla ağım şahım bir yükselme yok. Ben yarın yine bir görüşme trafiği bekliyorum. Trump Dünya Kupası başlamadan önce bir ateşkesten, bir uzlaşıdan bahsetmişti. İşte Dünya Kupası başlıyor, Perşembe gününe geldik. İran milli takımı da orada. Dolayısıyla artık ben de piyasalar çok ciddiye almıyor Trump'ın açıklamasını. Zaten Hark Adası'nı askeri olarak kontrol etmenin de imkanı yok. Oraya asker indirmenin de imkanı yok. Artı bizi izleyen normal kısa dönem ya da uzun dönem askerliğini yapmış insanlar bile bu tür açıklamalarla hiçbir askeri müdahalenin başlamayacağını çok iyi bilir. Dediğim gibi pozisyonunu sağlamlaştırma, pazarlık gücünü artırma ve spekülatif hareketler.
0: Peki, enerji uzmanı Arif Aktürk, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için.
2: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından buradayız.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Bir takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: SOA. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: 8 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
2: sizin. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Bakarsak aslında o taraftan da bir indirim gelmesini beklerdik. Hani bizim bize gelen henüz bir firmalardan bir geri dönüş yok ama biz oda olarak yaptığımız ikili görüşmelerde böyle bir beklentimiz var. Bunu da hem kapasite kullanım oranlarımızdan takip ediyoruz Ece Hanım, hem de tabii ki sanayi verisinden. Şimdi büyümeye baktığımız zaman gayri safi milli hasılada 2,5'luk bir büyüme var birinci çeyrekte, ama imalat sanayinde %1,4'lük bir azalma var. Aşağı yukarı birkaç aydır da azalma devam ediyor. Bizim bölgemizde malumunuz neredeyse üyelerimizin %11'i yabancı sermayeli. Onlarda işçi sayısında azalmalar var. Hatta önemli bir firmamız Türkiye'den çıkma kararı aldı. Bunlar da aslında çok önemli, yani Merkez Bankamızın göz önüne alması gereken kriterler olduğunu düşünüyorum. Onun için hani biraz üzüldüm diyebilirim ama enflasyon oranı da tabii ki bir plan çerçevesinde indirim yönünde olmaması gerektiğini gösteriyor. Ama işte çalışan sayısının azalması, öte yandan bizim kapasite oranlarımızın düşüyor olması, ihracatlarımızda çok olumsuzluk yok. Bu ay biraz düşük oldu ama onun çalışılan gün sayısıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki ay biraz daha doğru karar verebiliriz. Ama en önemli sorun mesela Nisan ayında işsizlik oranımız 8,2 olmuş. Çalışan sayımız 32 milyon 166 bin. Ama geçen yıl Nisan ayında gene, yani bir yıl önce işsizlik oranımız 8,7, çalışan sayımız 32 milyon 371 bin. Yani neredeyse 200 bin kişi fazla çalışıyor olmasına rağmen oran 8,7, 200 bin kişi az çalışıyor, oran 8,2, 5 puan aşağıda. Yani bu veriler de çok açıklaması biraz zor geliyor bize, anlayamıyoruz. Üstelik çalışabilir nüfusumuz da 600 bin kişi artmış Ece Hanım. Yani bunlar aslında ekonomimizle ilgili hani söylemek de istemiyorum, İyi işaretler olmadığını, endişe duyduğumuz işaretler olduğunu dile getirmek istiyorum. Umarım yanılırım çünkü sonuçta hepimiz aynı gemideyiz.
5: Doğru.
4: Ancak ben çok niş bir markette ihracat yapıyorum. Hakikaten ihracat artık çok zor olmaya başladı. Dövizin geri dönüşümünde %3'lük bir destek var ama bizim rakibimiz Çin. Çin'de bu rakam %34 Ece Hanım. Yani hakikaten rekabet etme şansımız yok. Üstelik onların çok büyük bir üretim kapasitesi var. Onun için maalesef bir hayli zor dönem geçiriyoruz. İnşallah yapılan çalışmalar, iyileşmeler, bu faiz oranının sabit kalması ülkemiz için yararlı olur. Temennisinde bulunabiliyoruz ancak.
5: Peki Ayhan Bey, söylediğim kadarıyla aslında biraz daha sanayicinin hani yatırımdan vesaire konuşmamız için çok daha uzak noktalardayız gibi, daha çok hani günü nasıl geçirecek, nakit akışını nasıl sağlayacak diye konuştuğumuz noktalardayız. Bu anlamda hani ne kadar aslında dayanacak gücü kaldı diyeceğim. Mesela bu nefes kredisi çıktı. Hani gerçekten nefes olabilecek mi? Bankalar müşterilerin taleplerine ne kadar cevap verebilecek? O tarafı nasıl değerlendirirsiniz?
4: Şimdi Ece Hanım, bir defa nefes kredisi için Odalar Birliği Başkanımıza, sizin huzurunuzda da teşekkür etmek istiyorum. 100 milyar TL'lik bir hacim var ama ilk etapta 25 milyar olarak olacak bu rakam.

0: Biz hesap ettik. Takribi 8300 kobiye bir faydası olabilecek. Sınırlı bir miktar. Oranlar da çok düşük değil. Yani enflasyon oranında faizler var. Hatta biraz daha üzerinde faizler. Ama tabii ki dardaki olan şirket paraya ulaşabilme adına faize bakmıyor yani. Onun için önemli, değerli. Ama tabii ki ihtiyaç çok daha fazla. 3 milyon TL tavan limiti var. Bence limitlerin düşük olması daha fazla kobiye ulaşma adına doğru. Ancak tabii ki sayıların yani 100 milyar olsa mesela bu dediğim 33 bin aşağı yukarı ne oluyor? 100-120-140 bin kobiye ulaşma potansiyeli var. Bu çok önemli. Ama yeterli mi? Maalesef yeterli değil. Oranları da biraz yüksek. Öte yandan bizim ihracatçılar için Exim Bankamız çok çaba sarf ediyor. Ama orada da limitler az ve sınırlı ve oranlar yüksek. Dolayısıyla bizim biraz daha uzun vadeli çalışan sayımızın artırılması konusunda, iş gücüne katılım konusunda destekleyici programlara ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Kurum zaten enflasyonun çok çok altında kalmasından ötürü zaten çok büyük sıkıntılarımız var. Bu artık sürdürülebilirlik mertebesini geçti. Bizim bölgemizde çok uluslu firmalar var. Onlarınla görüşmemizde isim vermek tabii ki istemiyorum. Ama mesela Yunanistan'ın iki misli maliyete geçmiş. İşçilik maliyetlerinden bahsediyorum Ece Hanım. İtalya'yı yakalamışız. Fransa'nın biraz aşağısındayız. Yabancı yatırım çekmemiz lazım diyorum. Bu şartlarda çekmemiz neredeyse imkansız. Hatta az önce de söyledim. Önemli bir otomobil firmamız ülkemizi terk ediyor. Pazarı terk etmiyor, yanlış anlamayın. Üretimi terk ediyor. Bu aslında daha da kötü bir şey. Televizyonlarda, medyada çıktı. BYD şeyi durdurmuş yatırım kararını. Bu da bizim için üzücü bir şey. Sonuçta Macaristan'da devam edeceğim diyor. Ya da başka bir Avrupa ülkesinde devam edeceğim diyor. Biz biliyorsunuz 96'dan bu yana Avrupa Birliği ile gümrük birliğimiz var. Ama Made in Avrupa etiketi otomotiv, ticari otomotivde değil, ticari otomobilde değil ama normal otomobillerde maalesef biz o tanıma giremedik. Ona girmek için çaba sarf ediyoruz. Hem Avrupalı dostlarımızla hem buradaki Avrupa Birliği'nin temsilcisiyle bu konuda ikna etme çabalarımız var. Ama maalesef şu anda orada değiliz. Belki onun da etkisi oldu. Yani şu anda Türkiye'de üretilen otomobillerin ticari olanları hariç Avrupa Birliği'nin kamu alımlarında Avrupa olarak gözükmüyor maalesef. Bu da önemli bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor Ecem.
1: Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey, kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Ve son konuğum stüdyomda Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Besli ile birlikteyiz. Hoş geldiniz
2: Hoş
1: Ferda
2: bulduk
1: Bey.
2: İyice ama.
1: Şimdi sabah saatlerinden bu yana tabii ki faiz kararını konuşuyoruz. Beklentiye paralel çok da bir değişiklik yok. 37'de kaldı. İşte fonlama zaten 40'tan yapılıyor vesaire ama bunun etkisi ne olacak diye soracağım. Şimdi faiz aynı ama tabii ki süre uzuyor. Gitgide yani yüksek evet. faiz ortamındaki süre uzuyor. Bu şirketleri ne kadar etkiliyor?
2: Yani, tabii ki aslında Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. Ancak borç verme faizi hala 40 seviyesinde ve Türk Lirası referans kredisi faizi oranı bir an önce sizin de söylediğiniz gibi 2 Mart tarihi itibariyle 2 Mart'ta başladı. Politika faizi 37 ama TL ref dediğimiz aslında şirketlerin borçlanmayla ilgili olarak base faiz oranı yani 39,99 yani 40 seviyesinde gidiyor. Bu da tabii ki şirketlerin yani şirketlerin demeyeceğim aslında burada bazı şirketlerin çünkü özellikle yani şirketler arasındaki küçük ve orta boy veya biraz daha böyle büyük kurumsal şirketlerde borçlanmayla ilgili olarak Türk lirası yabancı para değişimi oldukça farklı Ece Hanım. Örnek için size söyleyeyim. Mesela bir KOBİ yani kullanmış olduğu kredilerin %80'ini Türk lirası kullanıyor. Ama bir büyük firma %80'ini hatta tam oran %70

0: %70'leri, %70'ini yabancı para kullanıp %30'unu Türk lirası kullanıyor. Bu da her şirketin borçlanmayla ilgili faiz ödedikleri faizi oldukça farklılaştırıyor. Bu nedenle özellikle Merkez Bankası'nın politika faizini ve borçlanmayla ilgili faizi şu anda 40 seviyesi tutması, sabit tutmuş olması şirketlerin ödemiş olduğu faiz yükünü oldukça artıracak. Örnek için size söyleyeyim. Yani Nisan ayı itibariyle yani şirketlerin ilk 4 ayda ödemiş olduğu faiz 1.574 milyar. Yani bu oldukça önemli bir rakam ve her ay aşağı yukarı 400 milyar Türk lirası civarında bir faiz ödeniyor. Bu faizler de düşmüyor. Bir şekilde faiz düşmediği zaman da şirketlerin finansman giderleri gittikçe artıyor. Finansman giderleri arttıkça tabii ki bunun hem bilançoya etkisi hem de nakit akışına etkisi, olumsuz etkisi olmaya devam ediyor.
1: Şimdi siz verdiğiniz rakamı zaten ama yayın öncesi yaptığımız sohbette hatta şey örneğini vermiştiniz. Yani neredeyse hazineyle yarışacak boyutta diye. Oradan devam edelim. Şimdi şirketler tam olarak Türk lirası kredilerine aslında şu anda ne kadar faiz uygulanıyor? Yani hani net net de aslında şirketlerin kasasından çıkan oran ne oluyor diye sorayım.
0: Şimdi bizim Merkez Bankamız datalarına göre her hafta verilen kredilerin hangi faiz oranında verilmiş olduğu bilgileri Merkez Bankamızın web sitesinde var. Yani kendileri bence güzel bir data yayınlıyorlar. Şimdi burada bizim gördüğümüz efektif faiz %55 gözüküyor. Aslında yani her ne kadar politika faizi 37, TL ref faizi Ece Hanım %40 da olsa şirketlerin ödemiş olduğu faiz %55'e denk geliyor. Yani 40 ile 55 arasındaki %15 faiz aşağı yukarı efektif faiz. Yani sanki nominal kağıt üzerinde görünen faiz 40 iken şirketlerin kasasına çıkan faiz 55. Bu da yetmiyor. Tabii ki özellikle şirket yöneticileri ya yani şirketleriyle ilgili olan dinleyicilerimiz bizim derken ya bunun Ferda BSMV'si de var diyeceklerdir. Ha, gerçekten %5'te banka sigorta muamele vergisi var ki.
1: %60 gibi mi oluyor?
0: 55'i %5'le çarparsanız aşağı yukarı bir 2.5-2.6 puan daha geldiği zaman demek ki şirketlerin 40 dediğiniz zaman faiz oranı aşağı yukarı kasasından çıkan rakam bir yıl sürece %58'lere denk geliyor. 58 TL'ye denk geliyor. Bu da gittikçe tabii ki yani efektif faiz ve reel faizin yükünü şirketlerin bilanço sayıcını artırdı. İşte son enflasyon rakamı 32,60 ama şirketlerin ödediği faiz tamamen şirketlerin demeyeceğim ama en azından Türk lirası kredi kullanan şirketlerin ödediği faiz 58. Yani 32 ile 58 arasındaki farkı hesaplarsan aşağı yukarı 25 puan civarında bir reel faiz. Bu da şeyi gösteriyor. Bir yandan 2002-2003 yani 2023 affedersiniz 2022-2023'te yani negatif faiz ortamından yani hatırlarsınız bizim yani 2022-2023'te enflasyon %64 seviyesindeydi. Hatta 2023'ün yani politika faiz yani değişikten öncesi faiz oranı 8,5'a kadar düşmüştü. Yani enflasyonun 64 olduğu yılda ama şimdi çok farklı. Şimdi bu sefer şirketler reel faiz çok ödüyorlar. Ya yani bu reel faiz gerçekten yani şirketleri yani çok zorluyor. Yani bir daha önce Ayhan Bey'i ben de dinledim. Yani burada nefes kredisi, farklı uygulamalar ancak yapılanlar böyle yani iyi niyetli, güzel şeyler fakat rakam çok düşük. Hatta şöyle bir hesap yaptım. 25 milyar kredi veriyorsunuz. 25 milyar kredinin toplam 7 trilyon olan KOBİ kredilerin içerisindeki payı %3,6'ya denk geliyor. Bence orada şey yapmıyor. Yani orada biraz da rakamları büyütmek lazım. Yani sizin söylediğiniz ilk soruya dönersek yani şirketlerin nominal faiziyle efektif faiz arasında yani söylenenle kasadan çıkan baktığı zaman aşağı yukarı bir 15 lira civarında bir farklılık var şu anda.
1: Ki çok da ciddi bir fark. Peki ikinci yarıya dair beklentileri de soracağım. Şimdi biraz önce bize Yücel Tonguç Erbaş'la konuşurken dedi ki mesela verdiği mesajlardan şeyi çıkarmış. İkinci yarıda hali hazırda bir faiz indirimi masada olabilir aslında söylemleri biraz daha güvercin bulmuş. Katılır mısınız? Hem de siz hani şirketler ne bekliyor ikinci yarıdan? Biraz o tarafta konuşalım.
0: Ya şirketlerin beklediği aslında bu faiz yükü arasında yani çok bir beklentileri tabii faizlerin düşmesi yönünde gözüküyor. Bizim çalıştığımız rakamlar şunu gösteriyor Ece Hanım. Özellikle yani ilk faiz indirimi bir de biliyorsunuz Merkez Bankası 8 toplantı yapıyor. Yani ilk faiz toplantısı PPK toplantısı 23 Temmuz'da olacak. Ondan sonraki toplantı da 10 Eylül'de. Hı hı. Yani bizim çalıştığımız algoritma şunu gösteriyor. Ya biz muhtemelen 23 Temmuz'da Merkez Bankası'nın 200 bas puan civarında bir faiz indirimini olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü enflasyon rakamlarının o tarihlerde yani aşağı yukarı 29-30 seviyesine kadar inebileceğini düşünüyoruz. Çünkü yazın etkisi özellikle 2026'daki iklim koşullarının, yağış koşullarının çok pozitif geçmiş olması aslında beklenti Mayıs ayında da bazı şeyleri değiştirdi. Hatırlarsınız Mayıs ayındaki enflasyon 1,71 ama gıdanın negatif gelmesi ilk defa gıdanın büyük bir ağırlığının olmuş olması endekste 24 civarında ilk defa oradaki olumlu bir etkili yaptı enflasyonun düşmesinde yahut enflasyonun en azından 1,71'de kalmış olmasında. Ben Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bu 4 ayda yani gıda fiyatlarında aşağı yukarı her ay böyle %1, %2 arasında bir indirim olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten iklim koşulları olumlu
1: ama
0: geçti.
1: Ama El Niño etkisi gelecek diyorlar orada. Nasıl? El Niño etkisi olacak bu kuraklık ya, vesaire diyorlar.
0: Çünkü eğer düşünün gıda fiyatlarında bir %8'lik, 10'luk bir indirim aşağı yukarı enflasyonda 2,5 puan düşmesine neden oluyor. Benim beklentim, yıl sonu beklentim %28 ve politika faizi 32. Ya faizler 37.
1: O zaman savaş tarafında da daha olumlu bir yerde mi duruyorsunuz?
0: Savaşın uzaması tabii ki bunun başka nedenleri olabilir. Bir kez Amerika tabii ki petrol ihraç eden bir ülke, enerji ihraç eden bir ülke. Sanıyorum bu konuda çok fazla acele etmiyor herhalde. Acelesi de yok. Çünkü petrol fiyatlarının yüksek olması Amerikan ekonomisine bence çok zarar. Bir yandan ülkelerin savunma sanayi harcamaları artıyor. Bir yandan tabii ki savunma sanayi konusunda da yani ülke Amerika çok aktif bir ülke. Böyle olunca bence sanki bu sürecin yani barış görüşmelerinin uzaması yani çok Amerika'nın çok da böyle şeyi yok gibi düşünüyorum. Acelesi yok gibi düşünüyorum.
1: Ama çok da kötü bir senaryo olmadığı noktada bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyorsunuz.
0: Ben 37'den yıl sonu itibariyle 32'ye inebileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu da Temmuz'da 200 bas puan, Eylül'de bir 200 bas puan daha, Ekim'de toplantı var, Kasım'da yok. Aralık'ta da pas geçer. Çünkü baz etkisinin etkisi iyice azalıyor. Enflasyon beklentimizin biraz Merkez Bankası'nın biraz üzerinde ama çok da şeyde değiliz. Yani piyasayla değiliz. Benim beklentim tarım ürünlerinin etkisinin pozitif olacağını, yani olumlu etkileyeceğini ve yıl sonu enflasyonun aşağı yukarı 28-29 seviyesinde politika faizinin 32 seviyesinde olacağını düşünüyorum. Bu da 37 olan politika faizi 32 olursa aşağı yukarı 500 bas puanlık bir indirim var. Bir yandan da evet biraz iyimserim, bir yandan da iyimserliğim de yani biraz artık bu insin istiyorum. Çünkü şirketler tarafındaki negatif etkisi fazla. Özellikle şirketleri hep böyle ayırıyorum. Yani KOBİ tarafıyla şey tarafı, büyük işletmeler tarafında kredi kullanım tarafında farklı. Hatta hazine de farklı. Yani biraz önce size sormuştum. Mesela hazine, Türkiye'deki şirketler 1 trilyon 574 milyar faiz ödedi. Hazine de ödediği faiz 5 ayda 1 trilyon 239 milyar.
1: Evet.
0: Ama bu da şeyden geliyor aslında faizin ödeyecek olduğu. Çünkü hazinenin 14.7 trilyon olan borcunun neredeyse yarısından fazlası yabancı para. Yabancı para da kredi kullananlar daha az faiz ödüyorlar.
1: Tam olarak işte bir iki dakikamız kaldı ama yabancı para kredilerini biraz daha açalım. Çünkü orada 3 yıldır ciddi bir artış var, evet. Ama siz de söylediniz KOBİ'ler farklı, işte şirketler farklı. Oradaki şartlar neye göre değişiyor? Zor mu ulaşım ve hani siz ne tavsiye veriyorsunuz?
0: Şimdi 2023 sonuyla 2026 bu tarihler arasında aşağı yukarı döviz kredilerinde 110 milyar dolar civarında bir artış oldu. Yani döviz kredilerinde önemli bir artış var. Çünkü Türkiye'de bu faiz oranları böyle yüksek olduğu müddetçe, reel faizler yüksek olduğunca özellikle orta ve büyük şirketler bu işin bir yolunu buldu. Nedir? FX kredi kullanıyorlar, yabancı para kredi kullanıyorlar. Yabancı para kredi kullanımı şu anda 310 milyar dolara çıktı.
1: Kaç cümleyle toparlamanızı rica edebilir
0: miyim? Tabii, 310 milyar dolara kadar çıktı. Yani bu 310 milyar dolar şu anda hala yani ilk 6 aylık sonuçlarına bakarsak yabancı para kredi kullanımı hala Türk lirası kredi kullanımına göre biraz daha cazip gidiyor. Ama tabii ki buradaki şirketlerin açık pozisyonunu unutmamak lazım. 196 milyar dolara geldi gece hanım.
1: Peki Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Besli çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Ve bir röportajla noktalayacağız efendim 60 dakikayı. Bugün Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkok enerji sektöründe öne çıkan gelişmeleri Bloomberg HT editörü Ufuk Olgun'a değerlendirdi. Detayları izleyelim, noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Depolamalı enerji yatırımlarıyla alakalı konuşmaya başlamak istiyorum.

0: Burada en önemli atılması gereken en önemli adımları nasıl görüyorsunuz?
1: Şöyle, şimdi artık dünyada depolamalı olmayan güneş ve rüzgar santrallerine izin verilmiyor. Türkiye de bu konuda çalışmalarına başladı ve devam ediyor. Netice olarak güneş ve rüzgar santralleri sistemi etkilediği için depolamayla beraber sistemi daha az etkileyecek veya hiç etkilemeyecek konuma gelecek. O yüzden EPDK 34 gigawattlık bir yarışma yaptı ve bu yarışmada santraller depolamalı. Siz depolamalı tesis yaptığınız zaman sisteme yük vermiyorsunuz. Bu çok önemli.
0: Peki finansman tarafı nasıl? Sektörün finansmana erişim konusunda nasıl bir tablo var?
1: Şimdi şöyle, şu anda Türkiye'de enflasyon var ve Türkiye'deki enflasyondan dolayı faiz yüksek ve dolayısıyla Türk yatırımcısını bu yüksek faiz etkiliyor. Ama özellikle yenilenebilir enerjide yurt dışında kredi bulma imkanınız var. Kredi Türkiye'ye nazaran daha düşük oluyor Türkiye'deki faiz oranından. O konuda kredi bulmak için çok bir problemimiz yok aslında.
0: Süper izin sektöre nasıl yansıdı? Sektörün beklentilerini karşılayabildi mi?
1: Ya süper izin sektöre iyi yansıdı ve süreler bayağı kısalacak. Toplam süre de 6 ay ile 1 sene arasında kısılma olacak. Ama şu anda yürürlüğe girmedi. Yavaş yavaş yürürlüğe giriyor. Çünkü neticede süper izinde Enerji Bakanlığı yetki veriliyor ve Enerji Bakanlığı'ndan izinleri alabiliyorsunuz. O da Enerji Bakanlığı'nda görüştük. İşte kısa bir süre içinde gerçekleşecek ama onun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu bizim için önemli. Çünkü belediyelerde çok vaktimiz geçiyordu. Ve şimdi Enerji Bakanlığı bu süper izni vermesiyle şimdi aslında izin süreçleri, süper izni bizim sektör koydu adını. Süper izin dediğimiz yani bir sene önce izinler bitiyor. Onunla ilgili Enerji Bakanlığı'ndan çalışmaları bekliyoruz. Daha da yürürlüğe girmedi ama girince de izinler bir sene daha kısaya çekilmiş olacak.
0: Türkiye enerji yatırımcılarının yurt dışı yatırımlara ilgisini nasıl görüyorsunuz? Bu dönemde bir artış görülüyor mu?
1: Türkiye yatırımcısı çoktan beri yurt dışında var. Türkiye kendi yatırımcısı ve kendi sektörde, rüzgar sektöründe ve güneş sektöründe kendi sanayicisini ve kendi know-how'unu oluşturdu. Panel fabrikalarıyla güneşte, şimdi hücre fabrikasına yatırım yapıyor Türk yatırımcısı. Ve bu know-how'la yurt dışına çıktı ve çok ciddi şekilde Balkanlarda yatırımlar yapıyor. İşte Ukrayna'da, Romanya'da, Sırbistan'da, Makedonya'da, ondan sonra Kosova'da ve İtalya'da, İspanya'da Türk yatırımcısı know-how'uyla, becerisiyle aynı Türk müteahhitleri gibi dünyada çok ciddi şekilde yatırım yapıyor. Bu ara büyük şirketlerimiz mesela Sabancı gidip Enerjisa yatırım yapıyor. Amerika'da yapıyor. Ayrıca bir yine büyük sanayicimiz yatırımcı Elin Amerika'da fabrika kurdu. Panel fabrikası kurdu. Yani artık Türk enerji yatırımcısı Türkiye'ye sığmıyor ve dünyada ciddi yerlerde yatırımlar yapıyor. Afrika'yı da unutmayalım. Afrika'da da yatırım yapıyor bizim yatırımcımız. Yatırım yaptığı zaman finansmanını da buluyor ve ekipmanı Türkiye'den temin ediyor. Böylece hem Türkiye için bir katma değer yaratıyor. Trafosu, iletim kablo

0: panel, ondan sonra işçi Türkiye'den gönderiyor. Neticede büyük bir katma değer yaratılıyor.
1: Reklam.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Şimdi Tansu Yeğen'i Türkiye sınırları içinde yakaladık. Daha doğrusu tam pasaport kontrolüne geldi. Polis nezaretinde getirdik buraya. Çünkü bulamıyoruz kendisini. Aylardır peşindeyiz.
1: Kesinlikle.
0: Bulduk mu bizim programa hemen gelmesi için yalvarıyoruz.
1: Aa, olur mu? Estağfurullah. Büyük keyifle. Yeter ki Türkiye'de olayım.
0: Şimdi ben Tansu Yeğen'in bu 40 metotla kariyerini ve kişiliğini parlat kitabı yeni bir kitap değil. Kaç yıl oldu hocam?
1: 3 yıl falan oldu.
0: 3 yıl oldu. Şimdi ben hemen böyle elime aldım ukalalık yapayım diye az önce böyle kitabı. Dedim, NASA yoktur dedim. Yapay zekayı nerede vardır dedim. Hop 40. madde. 40 metotla kariyerinin 40. maddesi dijital dönüşüm. Rekabete karşı en önemli defansınız hız. Oraya koymuş 40. madde olarak.
1: Evet.
0: 39'unu yaptım, 40'ı yapmadım. Ne olur?
1: Olmaz. Bitersiniz. Yani artık yapay zeka hani şey gibi ya böyle cep telefonunu kullanmamak, interneti kullanmamak gibi bir şey. Yani artık zorunlusun. Hiçbir kaçar yolun yok. Daha önceki galiba 2-3 yıl önce en son programa gelebilmiştim diye hatırlıyorum. O zamanlar hani yapay zeka biraz daha böyle havalardaydı, tam ne olduğu anlaşılmıyordu. Ama o 2022 Kasım'da ChatGPT'nin çıkmasıyla birlikte hani bütün herkes yapay zekanın ne olduğunu anlamaya başladı. Kurumlar neredeyse 10 yıldır yapay zekayı kullanıyor ve ben de 10 yıldır sahnelerde hep yapay zekayı anlatırmışım meğerse. Ama daha tabii birçoğumuz için bu sanki yeni yeni hayatımıza giriyor gibi. Ama bundan sonrası olmazsa olmaz. Zaten hani birazdan konuşuruz neleri etkileyecek, kariyerimiz ne olacak, çocuklarımızı nasıl eğitmemiz lazım, nereye doğru gidecek. Ama tek bir şey söyleyeyim, yani inanılmaz bir gelişme döneminden geçiyoruz ve bunlara adapte olabilmek de çok kolay değil. Ama bir yerlerinden tutup muhakkak yapay zekayı eş zeka olaraktan kullanmak zorundayız.
0: Yani bu şey gibi mi? İngiltere'deki gölge bakanlık gibi mi?
1: Evet, kesinlikle öyle. Ya aslında var biliyor musun? En güzel örnek hani hesap makinesi ilk çıktığında ne oldu? Zekamızı biraz daha ileri götürdü. Değil mi? Eskiden oturup programları yapıyorduk falan filan. Tabii kötü bir şey de oldu. Hesap makinesi kullanmaya başlayınca bazı şeyleri kafadan hesaplayamaz hale de geldi. Yani bizi biraz tembelleştirdi. Şu anda yapay zekanın son 6 aydır en çok tartışılan noktası da o. Özellikle ChatGPT kullananların beyin fonksiyonlarında %55 civarında azalma var.
0: İşte ben bunu istemiyorum.
1: Evet. O yüzden onları da konuşalım. Niye? Onu nasıl engelleyeceğiz?
0: Nasıl engelleyeceğiz?
1: Nasıl engelleyeceğiz biliyor musunuz? Hatta biraz çocuklarımıza da bağlayalım. Çünkü hani biz yani iki şey var. İkinciyi de söyleyeyim. O yapay zekadan bir cevap alıyoruz ya, bir şeyler sorular soruyoruz. Ondan sonra soruluyor. Sen biraz önceki almış olduğun cevapları bana bir anlatır mısın? %83 kişi anlatamıyor. Çünkü o kadar alışmışız ki orada görüyoruz bir şey, ya tamam diyoruz bir sonrakini, ben buradan bak şunu öğrendim. Ama böyle detaylı anlatamıyor. Bunu engellemek için eğer işin kolayına kaçıp, şimdi bak sana bu soruyu soruyorum, sen bana bunların cevaplarını ver dediğimizde bu olabilecek yapacağımız beynimize en büyük hata. Onun yerine soruyu sormadan önce, ya bunun cevabı şöyle olması lazım. Ben buradan böyle bir cevap beklemeliyim diye bir beyni çalıştırıyoruz. Tamam mı? Bunu çocuklarımıza da aman öğretiyoruz, yoksa ben çok ciddi şekilde korkuyorum gelecekten. Ondan sonra ChatGPT'den cevaplar çıkıyor ya, buradan ne cevap çıktı? Bir dakika sorguluyorum bu cevabı.
0: İşte önemli olan bu.
1: İkisi. Ve biliyor musun, inanılmaz bazı şeyler yaşadım. Son özellikle gene 6 ayda ya, çok yakın vakitte bir tanesi. Ülkemizin böyle önde gelen bir 10-15 CEO'suna ben düzenli aylık bir rapor yolluyorum. Yapay zekadaki gelişmelerle ilgili. Onlar da çok hoşuna gidiyor. Bir yaklaşık 4-5 ay önceydi. Raporda 3. sırada Türkiye'nin en büyük yapay zeka yatırımı $200 milyar gerçekleşti. Haberi okuyorum ama altında isimler yok. Yerinde söylüyor. Gebze'de oldu diyor. Bir dakika dedim, ya tamam yurt dışında çok ama hani ben bundan nasıl haberim olmaz? Geri döndüm ve şeye sordum. Bu haberin bana kaynağını söyle. Bunları kim yapmış? Ne dedi biliyor musun? Bu haberin hoşuna gideceğini düşündüm. Ve senin kitlenin de hoşuna gideceğini düşündüm.
0: Uydurdum manipülatif
1: diyor. Evet, uydurdum diyor. İnanılmaz
0: yani.
1: Sen
0: şuna bak.
1: Aynen. Bir başka şey de, o da çok acı. Yani yakın bir arkadaşım bir ameliyat geçirecek. Ondan sonra Tansu diyor, ben buradan bu masadan kalkmam çok zor. Niye diye öyle diyorsun, öyle bir şey olmaz diye falan filan. Ondan sonra yani öyle görünüyor her şey. Sonra zorluya zorluya bunu yapay zekaya sorduğunu ve cevabı öyle aldığını gördüm. Ondan sonra çok yakın bir doktor arkadaşım var. Lütfen dedim, bu gel birlikte seninle bir üçlü bir görüşme yapalım. Ondan sonra ya Tansu olur mu öyle bir cevap? Ne biçim yapay zeka cevap vermiş? Aynen şöyle dedi, ben de görüşmedeyim. Ya tabii ki her ameliyatın riski var ama böyle kötü bir sonuç yok. Ben bu ameliyatı senelerdir yapıyorum. Lütfen kendi için rahat dur. Bu arada pek o kadar da yapay zekanın dediklerine lütfen hemen inanıp kendini karamsarlığa sokma. O yüzden yani sahiden dikkatli şekilde
0: kim
1: yorumlamamız
0: ya, sen o masada
1: lazım.
0: Kalırsın falan mı diyor
1: evet,
0: bize?
1: Evet, evet, masada kalırsın diyor. Yani aa, diyor ben Tansu buradan belki seninle son görüşmemiz olabilir. Bilmem vesaire falan. Böyle acayip şeyler. Yani çok iyi sorgulamamız lazım gelen cevapları. Öncesinde de hani ben ne istiyorum? Lütfen bırakmayalım beynimizi, kontrolünü komple.
0: Ama şimdi bunu ne kadar söylerseniz söyleyin herkes beynini bırakmış durumda. Evet. Ben direnenlerdenim.
1: Evet,
0: o da
1: lütfen.
0: Allah'tan benim gazeteci sahim beni
1: doğru
0: koruyor. Yani sorgulama, haberi teyit etme, kaynak araştırma şeyi inanmıyorum.
1: Tabii.
0: Ama belli yerlerde ben de teslim oluyorum.
1: Evet.
0: Yalan değil.
1: Evet. İş hayatında yani gençler için inanılmaz fırsatlar var. Yani mesela gene İki gün önce falan bir olay bu. Birisi bir yapay zeka, biz buna şimdi İngilizcesi bunun agent olarak geldi. AI agentlar, yapay zeka agentlar, yapay zeka ajanları olaraktan çevirdik. Onu da sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Yani keşke hani ona da başka bir laf bulsak. Neyse drone gibi o kelimelerin Türkçemize girmesini istemiyorum. Drone'a çok iş bulmaya çalışıyoruz. Neyse konuyu başka bir yere çekmeyelim. Yapay zeka aracı geliştiriyor. Bu yapay zeka aracı o Google'ın haritalarına giriyor. Hmm. Haritaları 3 boyutlu hale tarıyor. Yani normal görev yukarıdan. 4 minimum 500 metrekare ile 1500 metrekaresindeki evlere odaklanıyor. Onların bahçeleri var mı diyor. Anında sistem o evlere size muhteşem bir havuz

0: projemiz var diye proje üretiyor. Evin nerede olduğunu buluyor.
1: Vay.
0: Elektrik inanılmaz yani,
1: Çok
0: böyle hani zekayı
1: akıllıca.
0: kullandığımız sürece çok acayip şeyler var. Bir başka şey gene şeyde Amerika'da geliştirdi. Hepsi bunların son 3-4 gün içinde olan şeyler. Devam okuduğum için böyle kafamda kalıyor, özellikle çok yeniden hani gerileri tabii hatırlamıyorum. Bir şirket İsveç'te bir hamburger mağazası açacak. Fast food mağazası. Bunun için yapay zeka yetkilendiriyor. Yapay zeka yeri kiralıyor, buluyor. Kontratı yapıyor. Mali işler konusunda İsveç kanunlarını inceliyor. İki kişiyi görüşmeye çağırıyor ve alıyor. Yani birçok kişiler, ikisini alıyor işten. Malzemelere siparişini veriyor ve restoranı ayağa kaldırıyor. Yani hiçbir insan yok buralarda. Ve hani iş yapma hızına bakın, o regülasyonları inceliyor, bilmem vesaire yapıyor. Bu sabah da bir şey okudum. O bana itici geldi ama. Çinliler yapmış bunu da. Kaybettiğiniz yakınlarınızı bir hologram şeklinde bir küçük bir kutunun içine koyuyorsunuz. Üzerine onların seslerini yüklüyorsunuz, karakterlerini de yüklüyorsunuz. Ve onunla konuşmaya başlıyorsunuz. Yani kaybettiğiniz bir yakınınızın sesiyle aynı onun dilinden konuşuyor falan. Herhalde onu istemeyiz diye
1: Ama
0: düşündüm ama
1: şey gelebilir,
0: acayip
1: iyi
0: yani.
1: gelebilir.
0: Evet, bazen de iyi gelebilir değil mi o kaybettiğin veya bir
1: Bazen
0: kişileri
1: iyi gelebilir
0: barınabilir.
1: yani
0: Evet,
1: o
0: aynen.
1: nerede hani nasıl
0: Abartmamak
1: olduğunu. Evet
0: lazım.
1: abartma çünkü gerçek değil.
0: Evet,
1: Onun
0: yani.
1: tepkilerini vermeyecek
0: Kesinlikle,
1: gerçek şekilde yani.
0: kesinlikle.
1: Hani babam bana küserdi mesela, küsecek mi hologramı diyelim ki.
0: Evet, ama üretirsen küsebilir ha. O da
1: Hani
0: küsebilir.
1: şimdi bana küs.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
1: Ne oldu bizim Metaverse? Badem mi oldu?
0: Ya
1: Tansu yani buradaki programımızı hatırlıyor musunuz? Bizim şu binanın arazisini Metaverse'de satın almıştı Tansu yani.
0: Hala da duruyor ama bir şey olmuyor, bir yerlere gitmiyor.
1: Ne oldu, kazandırdı mı para oralar?
0: Yok canım, hiçbir şey kazandırmadı tabii, hala da duruyor onlar.
1: Buranın değeri gerçekte 3'e katladı.
0: Ya değil mi, gerçekte katladı, orası 0'a doğru gidiyor. Yani tabii o büyük bir şey, heyecan, ben de öyle deneme amaçlı aldım. Çok büyük paralar da vermedim zaten, çok küçük deneme şeyi, keyif olsun diye. Metaverse teknolojisinde beklediğimiz oldu. Bu insanların gözünü böyle kapamaları bir şeyle hoş gelmedi. Ama benim arazilerimin ben hala değerleneceğine inanıyorum. Çünkü şimdi aynı görevi gören bildiğimiz standart gözlükler gelmeye başladı. Yani onlarla birlikte bence hani gene Metaverse dünyasına bir geri dönüş yaşayacağız. Eskisi gibi de böyle yüzümüzü kapamayacağız. Çünkü bence çok iticiydi gözü kapamak, etrafla ilişkiyi kesmek ve kendini bir dünyanın içine atmak. Yani bence bir şeyler olacak ama biraz da yani eskisi kadar o şey yok şu anda. Talep yok, heyecan yok. Bir de NFT teknolojisi vardı hatırlarsınız.
1: O da resimleri badem oldu.
0: Durduk. Yani
1: alındı, alındı. Kaç kişi oralardan evet. Resim aldı. Ne oldu o resimler arkadaşlar ya? Çok merak ediyorum. Cem Yılmaz.
0: Alındı değil mi?
1: Alındı.
0: Acayip
1: alındı.
0: Yani hiçbir değeri kalmadı.
1: Ya çok ters köşe bir şey soracağım. Yani tabii. Tam alanınız mı emin değilim. Cehaletimi bağışlayın ama.
0: Estağfurullah, olur mu?
1: Bunu da sizinle konuşmak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Bu hani ülkemizde de yaşanan o vahim hadise, o çocuğumuzun gidip silahla vurması bağlanıyor. Pek çok oyuna
0: evet,
1: bağlanıyor. İsim
0: evet,
1: vermeyeyim
0: evet.
1: Şimdi ama. O nokta tabii işin içine orada da giriyor. Yapay
0: tabii.
1: Zeka, teknoloji, dijital dönüşüm giriyor. O Metaverse'den de yola çıkarak yani insanların kendilerini başka bir evrenin içine götürmek suretiyle.
0: Evet.
1: Oradaki dengeler üzerinden yeni bir gerçeklik yaratma hikayesi. Özellikle bu çocuklar, çocukların şiddete eğilimi. Burada ne yapmak gerekiyor ya da bu nereye evrilir?
0: Evet. Yani,
1: bir de çok özür diliyorum. Bu anlamda bu oyun yapanların ve o dünyayı kuranların hiç mi hukuksal bir altyapıları olmayacak? Bir denetime tabi tutulmayacaklar?
0: Ya bu çok doğru bir soru. Kesinlikle denetime tutulmaları lazım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Bakın ben hani bu dünyanın içindeyim yıllardır. Ve benim oğlum büyürken

0: bir oyun oynuyor, yirgi benzeri bir şey. Ve sinirleniyor, üzülüyor. Diyorum ne oluyor? Baba birileri diyor benim o dijital malzemelerim, dijital baltamı, dijital bilmem işte çantamı çaldı diyor. Baba ne olur bir şey yap diyor. Hiçbir şey anlamıyorum ki aslında. Yani ne yapayım ben? Oyunu bile bilmiyorum. Oyun ne oldu? Onlar kendi dünyalarında bir şeyler oynuyorlar. Ve onun içinde bir şeyler öğreniyorlar. Yani tek yapabildiğim şey peki bundan sonra böyle şey olmaması için ne yapacaksın diye onu düşünmeye sevk etmek. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu demiş olduğunuz örnek ne yazık ki çok kötü bir örnek ve hiçbir kontrolü yok. Yani çocuklarımızın ne yaptığından haberimiz olması lazım. Ya bir dakika bir yanına oturun ne olur bırakmayın onları kendi başlarına. Ha sen ne oynuyorsun bana bir anlatsana belki birlikte oynarız falan diyeyim. Bir ne yaptıklarını anlayın ve bir fikir yürütmeye çalışın. Ne yazık ki şu anda hani kontrol edilemeyen bir medya o oyun tarafı. Ve çocukların da kendilerini içinde buldukları hatta böyle bir gruplar halinde oynadıklarını birbirlerine den bir şeyleri öğrendikleri, bazen belki hınç aldıkları, o ortamlarda fiziksel değil de dijital fiziksel şekilde birbirleriyle kapıştıkları ortamlar. Yani anne babalara çok görev düşüyor. Regülasyon tarafı da yani bırakın oyunları daha yapay zekanın
1: İşte
0: regülasyonu.
1: onun için bununla şey yaptım, paralellik kurdum. Yani o regülasyon ne olacak?
0: Gelecek elde.
1: Şirketler bunu konuşmuyorlar mı? Siz hani pek çok şirketin
0: Evet.
1: başında olan bir isim ve dünyaya çok hakim biri olarak şirketler bunu konuşmuyorlar. Bu
0: Evet.
1: masada değil mi?
0: Ya şöyle aslında masada belli standartlar geliyor. Hani biraz bunu ben ilk arabalar çıktı ya yollarda dolaşmaya başladı. Ne oldu? İşte polisler varmış o zaman. Tabii biz bunları resimlerden görüyoruz. Polisler sen sağa dön sola. Ondan sonra dünyanın en büyük teknolojisi çıkıyor. Kırmızı, yeşil, sarı ışık. Bir anda polisler yana çekiliyor. Ondan sonra ardından kurallar çıkıyor. Ardından kanunlar çıkıyor ve işte trafik kanunları etrafında sürüyoruz. Bugün itibariyle yapay zeka alanında Avrupa Birliği'nin çalışması var, evet. Amerika'nın çalışması var, evet. İngiltere'deki bir enstitü var tamamen bu normları getiren. Ama da meydanda bir şey yok. Neden bir şey yok? Çünkü inovasyon bu alanda o kadar hızlı gitmesi gerekiyor ki. Yani bunlar tabii şeylerin görüşü. Teknolojiyi geliştiren şirketlerin görüşü. Lütfen diyorlar bizi regülasyonla sınırlandırmayın. Ve aslında sen düşünecek olursak da bakın Amerika ve Çin yapay zekada aldı başına gitti. Avrupa, Batı Avrupa'da kullandığımız bir yapay zeka ürünü yok. Neden? Çünkü Batı Avrupa'da özellikle Avrupa Birliği ile örnek veriyorum yani tamamen Almanlar diyor ki ben şunu yapacağım. Fransızlar diyor ki bir dakika oyunda yüz tanıma var. Ben halkım yüz tanımasını istemem. Yok ben bunun parmak izini istemem. Yok şunu istemem. O yüzden yapay zeka bu kurallar yüzünden Avrupa çok katı bu kurallarda. Açıkçası Avrupa'dan şirket çıkmıyor.
1: Ama tabii kıta Avrupası rasyonelliğin
0: Tabii.
1: kalesi olduğu için yani kafalarına yatmıyor bir
0: Tabii.
1: de bir
0: Yatmıyor.
1: şekilde ve
0: Yatmıyor.
1: koruma amaçlı
0: Evet.
1: gidiyorlar.
0: Evet. Çok koruma amaçlı gidiyorlar ama.
1: Peki ama şimdi şirketlere bakıyoruz, ülkelere bakıyoruz. Ulusalcılığın yeniden yükselişe geçtiği, duvarların yeniden örüldüğü, sınırların yeniden daha net çizildiği bir dünya düzeni de geliyor. Yani daha devlet odaklı dünya düzenine
0: Evet.
1: doğru bir geçiş varken. Burada mesela bu kadar teknoloji şirketlerinin tırnak içinde kızmayın bana,
0: Estağfurullah.
1: cirit atması.
0: Tabii.
1: Ne kadar daha mümkün olabilir ki 1930'a benzer bir duvar yükseltme
0: Evet.
1: operasyonu var şu anda bütün
0: Evet, evet,
1: dünyada.
0: evet, evet. Aynen. Ve de yani şöyle de bir şey var üzerine ekleyecek olursak bu şirketlerin değerleri trilyon dolarlara doğru gidiyor. Ve yani şimdi işte bu iki tane başa giden şirket isimlerini vermeyeyim. Çok yakında borsaya çıkacak değerler trilyon dolardan açılacak.
1: Bir de onların da biri etik biri değil diye
0: Ha,
1: çok tartışma var.
0: aynen. Bir de onlar var. Şimdi şöyle düşünelim. Yani hani bırakın ülkemizi dünyadaki %99,9 ülke buna yetişmesinin imkanı ihtimali yok. Bunlar çok büyük paralar, çok büyük yatırımlar. Ve de şirketleri kuruyorlar bunlar. Hatta ayrılanları kuruyor. Hemen şirketin değeri 10 milyar dolarlara çıkıyor. Bilmem alınan 100 milyar dolarlara çıkıyor falan. O yüzden yani burada hani gelecek nasıl şekillenecek sorusu açıkçası. Yani şu an için çok bir şey yapamayız. Peki gelecek nasıl şekillenecek? Yani ben 2030 yılına geldiğinde bu şirketler hala bizi böyle her yerden domine mi edecek? Bir dakika
1: İşte
0: yani
1: o ne
0: o ne
1: olacak?
0: olacak değil mi? O yüzden orada konuşulan birkaç şey var. Ya bakın aslında şu anda biz şunu gördük yapay zekayı kullanaraktan. Ek zeka kapasitesine ulaşmak çok önemli. Ve ona ulaştığımız zaman belli şeyleri hızlı yapabiliyoruz ve daha verimli yapabiliyoruz. Ya peki bu şirketler aslında derlerse ki ben artık bunları işte Türkiye'nin de bulunduğu büyük bir coğrafyaya vermeyeceğim bu kapasiteyi. Ben bunu sadece Amerika ile kısıtlayacağım. Ya facia olur. O zaman bizler tamamen bunun gerisinde kalacağız ve tamamen öteki

0: durumuna geçeriz. Allah'tan böyle bir şey düşünmüyorlar. Tam aksine onlar da aynı görüşe katılıyor. Yani iki türlü görüş var. Bir tanesi dünyanın refah seviyesi yapay zeka ile bu ek zeka ile birlikte çok ciddi yükselecek. Hatta böyle 2030'larda bütün insan beynini veri merkezine koysak ondan çok daha büyük zeka merkezleri kurulacak şeklinde öngörüler var. Biz diyorlar bu zekaya herkese ortak erişim vereceğiz. Afrika'ya da vereceğiz, bilmem Hindistan'a da vereceğiz, bilmem Kuzey'de vereceğiz, Güney'de vereceğiz falan. Bir başka görüş ise ya bir dakika tamam zeka, yapay zeka çok ciddi bir refah yaratacak. Biz buradan yaratılacak olan refahı dünyada yaşayan kişilere, bana inandırıcı gelmiyor belki ülkelerindeki olabilir, gelen refahı dağıtacağız.
1: Aman oldu.
0: Değil mi?
1: Ha, bu kadar binlerce yıllık dünya tarihinde yapılmamış. Aynen, pardon.
0: Aynen, aynen. Yo, öyle yani biraz göreceğiz ama yani ne yazık ki burada yatırım yapan ülkeler gene avantajlarını kullanıyorlar ve çok da hızlı gidiyorlar.
1: Gerçekten. Bir de tabii Körfez tarafı var yani bakmadığımız Körfez'de. Bir Suudi Arabistan var oradan gümbür gümbür geliyor.
0: Evet oraya da yatırım yapılıyor. Abu Dhabi'de çok büyük bir merkez kuruluyor. Ben şu anda çok daha fazla Arap ülkelerine biraz da vakit geçiriyorum. Yani inanılmaz bir teknoloji gelişimi var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri bütün kararların bir süre sonra tamamen yapay zeka tarafından alınacağı bir yapıya doğru sürüklüyor ülkeyi.
1: Çok
0: zaten yapay zeka üniversitesi var. Çin'de şu anda ilkokul eğitimleri tamamen yapay zeka üzerine kurulu. Ve bütün öğrencilerin bir yapay zeka mühendisi gibi çıkması bekleniyor.
1: Ve bunlar totaliter rejimler. Evet. Yani evet. Çok ilginç.
0: Aynen çok enteresan. Ve hatta yani bu dediğinize ek olaraktan şunu diyebilirim. Ya belki yani bir 10 yıl önce böyle bir programda konuşsaydık bana deseydiniz ki ya Tansu hani bu yapay zeka ile birlikte, gelişimle birlikte bu rejimlerde altında yaşayan insanlar daha bir rahata erişecek mi, ulaşacak mı, bilmem bunu daha verimli kullanaraktan hani daha şeyler yapacak mı? Hayır tam tersine döndü iş. Tam aksine yapay zeka ile bu ülkelerde yaşayan insanlar daha detaylı kontrol edilmeye başlandı.
1: O her zaman var o surveillance state dedikleri hani gözle gözetleyen devlet.
0: Evet, evet. Hatta o bugün gene sabah yani konuşuyordu ama gerçek olarak gördüm. Çin küçük bir böcek çıkarmış. Böceği yolluyor bir yere. Sinek büyüklüğünde her yeri tarıyor. Her yeri görüyor. Çin'de bir gene İngiltere'deki basın kuruluşundan bir muhabir polise gidiyor. Diyor ki bir deneme yapacağız diyor. Ben diyor kaçıyorum şimdi buradan diyorsun yanınızdan. Beni kaç dakikada bulacağınızı bilmek istiyorum diyor. Ama peşime kimseyi takmayın diyor. 7 dakika sonra kendisine telefon geliyor. Sen şu anda şu istasyonda tren bekliyorsun diye. 7 dakika içinde. Yani çok hani her şeyimiz kontrol altında.
1: O sivrisinin tabii kişi haklarına çok çok çok yani zararı olacak.
0: Facia.
1: Yani yine kadınlara olan olacak. Değil mi? İnsanların
0: İnşallah
1: evlerine girecek.
0: İstemiyoruz işte.
1: Yani insanların evlerine tabii, girecek. Bu çok çok tehlikeli boyutlara gelebilir tabii. İşte onun için belki bu düzenlemeler büyük bir önem taşıyor.
0: Aynen. Biraz daha ben bu düzenlemeleri 2030'lara doğru göreceğimizi tahmin ediyorum. Şu anda görmemiz mümkün değil. Çünkü bu teknolojiyi geliştirenler bırakın bizi biz ilerlememiz lazım diyorlar. Bir de şöyle korkutuyorlar. Bizi bırakmazsanız işte Çinliler gider ya da Çinliler Amerikalılar ile gider ya da Kanadalılar ile gider. Hükümetlerin de gözlerini o yüzden korkutuyorlar. Ama bir yandan da aşırı gelişiyorlar. Yani hani bugün bu en son 1-2 hafta içinde çıkan yapay zeka modellerinde yani yok yok bana sunum yap diyorsun, muhteşem bir sunum çıkarıyor size, bana web sitesi yap diyorsun. Yani eskiden de yapıyordu da şimdiki çıkanlar hani ben bunları profesyonel ajansla çalışsam şeklinde bakıyorsunuz böyle olur. Ya da işte bana benim yüz ifadem sen bana yakışan en iyi saç modellerini çıkart üzerime kıyafetler size bir ana poster hazırlıyor falan. Yani çok ileri bir gidiş var ve birçok şeyde her yapay zeka modeli çıktığı anda dünyada birçok şirket bir anda yok oluyor. Mesela yabancı dil öğrenme şirketleri dün bir tanesi kesin olarak battı bizim de müşterimizdi çok destek verdik ama yok yani artık herkes... Yapay zekadan öğreniyor yabancı dili, düzenlemeleri. Konuşuyorsunuz onunla. Hayatı çok kolaylaştırıyor birçok aşamada.
1: O uygulamalar üstünden değil mi?
0: Evet.
1: Onlar üzerinden yapıyoruz bütün bunları.
0: Evet, konuşarak yapıyorsunuz yani.
1: Onlar var. Bir de artık peki bunların bu formatlarını nereden bulma hikayesi de var. Şimdi size anlatırken ekran başındaki pek çok şey. İyi de biz bunları nereden bulacağız? Yani bu web sitesini yapanı... İşte bizimle bize dil öğreteni biz bütün bu yapay zekaları nereden buluruz? Çünkü adını vermeyeceğim hani telefonlarımızda zaten hani olanlar var ama onlar değil bunlar.
0: Değil. Ya aslında şöyle bu telefonlarımızda olan malum ürünlerin biz yani her birimiz %1'ini kullanıyoruz özelliğini.

0: Herhangi bir tanesi bunların web sitesi de yapıyor, şarkı da yapıyor, video da yapıyor, kahve falı da bakıyor. El
1: kahve falı bakanını kullanıyor, rüya tabiri yapanını kullanıyor. Yalan mı? Kullanıyorsunuz.
0: Değil mi? Kullanıyorlar. Biz. Ondan sonra yani bunların her biri size uçtan uca bütün çözümleri sağlamak üzerine gelişiyor şu anda. Bir de ya aslında ya şunu yapmamız lazım. Ya herkesin yapay zeka konusunda bir eğitim alması lazım. Ben mesela bizim yazıları çok güzel bir sitemiz var. Yaklaşık da sitede yani 30'un üzerinde daire var. Yaş grupları çok farklı. Gençten tamamen ileri doğru gidiyor. Ben her yaz muhakkak bir iki saat eğitim veriyorum her birine. Kullanıyorum. Bir tane yapay zeka grubu var. Hadi şimdi diyorum bunları yapalım. Yani herkesi güncel tutmaya çalışıyorum. Bunları muhakkak birilerinden öğrenmek lazım. Beni en çok yani şey yapan hiçbir yapay zeka aracını kullanmayan birisi. Ya muhakkak kullanmasan yoksa yapay zekayı anlatamıyorsun. Bir başka şey de şirketler içinde biz bakın yaklaşık 1000 kişilik Amerika'da borsaya kote dünyanın en büyük işte yapay zeka şirketlerinden bir tanesiyiz. 1000 kişi çalışanımızı bundan 2 hafta önce 1 haftalığına sadece yapay zekayı daha yoğun kullanmak üzere dedik hiçbir şey yapmayacaksınız. Herkes 1 hafta boyunca yapay zekada bu şirketin hızını arttıracak bir şeyler geliştirecek. Önce bir yarım gün eğitim verdik. Bütün herkes hafta sonunda ne geliştirdiklerini sundu. Yani bakıyorum ve o devam ediyor. Bir hafta sonra da iki hafta sonra daha iyi anladım. Bak şimdi ben bunu geliştirdim. Ya bravo çocuklar diyorum. Hani bak bu sayede satışları diyor ben %40 arttıracağım Tansu. Bilmem işte şey yapacağım. Her şeyi de kullanmaya başlıyoruz. O yüzden yani yapay zekayı bu arada bir dakika ben bunları nasıl öğrendim? Aslında her şey var. Ya da yani bir video platformuna isim verin kusura bakmayın. Yani her internete girdiğinizde tarama yaptığınızda ben bunu nasıl öğreneceğim dediğinizde her şey var. Hadi onu bırakın bu uygulamalardan bir tanesine söyleyin. Ben bunu nasıl kullanabilirim? Seni nasıl daha iyi yapabilirim falan. Size yardımcı oluyor her konuda.
1: Evet kesinlikle bunlar önemli. Yani bunlar bilmek açısından önemli ama beynimizin o süzme yeteneğini, analiz yeteneğini kaybetmemek açısından. Evet. Peki şimdi dünyada bütün olup bitene baktığımızda alınan bütün kararlara, liderlerin konuşmalarına, sizi merak ediyorum. Evde oturacak vakit buluyor musunuz bilmiyorum ama evde oturuyorsunuz. Haber akışına bakıyorsunuz bir şekilde. Şimdi gülüyor musunuz bazı şeylere? Çünkü olayı sizin baktığınız yerden, şirketler boyutundan, başka bir yerden, teknoloji boyutundan, dijital boyuttan okuduğunuz vakit o politik atışmalar, konuşmalar, kararlar, onlar bunlar size böyle şey geliyor mu? Global anlamda manasız ya da hiçbir yere varmayacak. Bütünü görme seviyeniz başka bir yerde mi? Onu da merak ediyorum. Evet, evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani oturduğunuz yerden nasıl görüyorsunuz? Paniğe kapılmaz mısınız? Trump böyle söyledi. Vah vah vah olmuyor musunuz? Evet. Ne oluyor?
0: Ya birincisi şöyle. Yani tabii dinliyorum. Gündemi takip etmek zorundayım. Çünkü işim gereği de yüzün üzerinde ülke yönetiyorum. Yani bu neler oluyor? Sadece şeyde değil burada. Körfez ülkelerinde değil. Her yerde bir şey var. Yani bakıyorum yani öncelikle o halklar için çok üzülüyorum onu söylemem lazım çünkü insanlık hak etmiyor yani böyle bir şey yani niye ya neyin derdindeyiz yani dünya muhteşem bütün ülkeler muhteşem niye şunu keyifle yaşayamıyoruz diye düşünüyorum. İkincisi de yani valla ben şöyle bir şey yaptım pek izlemiyorum yani çünkü hiçbir şey yok öğrenebileceğim ve daha da kötüsü yani arka planda neler olduğunu, neler bittiğini hiçbirimiz bilemeyiz.
1: Tabii.
0: Yani ne ajandalar dönüyor. Orada atıyorum Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın silah ticaretinin artması için mi bunlar oluyor? Ya da ne bileyim oradanın petrolünün daha az değerlendirilmesi için mi oluyor? Benim bildiğim sadece tek bir şey var. Ve ben bunu bir gün şans eseri Avrupa Birliği'nden birisiyle bir uçak seyahatine yan oturduğum için çok uzun konuştum. Hiçbir zaman da unutmam. 15 yıl önceydi. Yani bildiğim bütün her şeyi bana unutmam gerektiğini öğretti o konuşma. Hiçbir varsayıma inanmamam gerektiğini. Çünkü arkada bambaşka çıkarların olduğu ve bütün her şeylerin bunların etrafında. O zaman ben neyi izliyorum? Yani niye vakit kaybediyorum? Onu yani açıkçası size söyleyeyim. Yani bir film açıyorum.
1: Siz film açıyor musunuz?
0: Açıyorum vallahi.
1: Siz o filmi bir buçuk saatte izleyecek yere bir buçuk saatte yeni bir şey öğrenirim diye bakmıyor musunuz?
0: Yok bakmıyorum, bakmıyorum yok. Yani gene belki bir şeylere bakıyor olabilirim esnada bilgisayara falan filan ama izliyorum yani dizi filmleri, filmleri falan filan da biraz kafayı

0: de boşaltıyor. Keyifli oluyor. Ama katılıyorum size, yani biz bu gündemi takip edelim diye eğer kendimizi zorlarsak birçok şeyin de gerisinde kalırız.
1: İşte siz yani pek çok şirketin tepe noktasınızdasınız ya, evet. Global anlamda. Evet. Çok tepede bir isimsiniz, evet. Ya böyle bütün yer kürede. Onun için sizin baktığınız yer önemli. Biz sıradan faaliler oturup da ah Trump duydun mu bunu demiş şey de

0: Varsayım
1: Kesinlikle.
0: üzerinden hayatta hiçbir yol
1: Kesinlikle.
0: yürünmez.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani artık bir de olan her şeyin öyle olduğuna inanmamızı gerektiren bir şey yok. Yani gördüğümüz birçok şeyin, dediğim biraz önce bahsettiğim gibi, arkasında neler olduğunu niye kafayı yorayım ya? Yani bazı kontrol edemediğim, anlayamadığım şeylere ya da kafayı yorsam da bilemeyeceğim, çözemeyeceğim şeylere niye kafamı yorayım? Yani çok ya konuştukça konuşabiliriz de şimdi.
0: Peki eleme yöntemi nasıl çalışıyor hayatınızda? Yani mutlaka bir fırsat maliyeti hesabınız var hayatınızı
1: Tabii.
0: yaşarken.
1: Tabii.
0: Mutlaka var.
1: Muhakkak var.
0: Bunu yapacağıma bunu yapabilirdim
1: Tabii.
0: hesabı var. O zaman da o külfetlerden bağımsız bir hayat kurma çabası
1: Evet.
0: geliyor, ortaya oturuyor.
1: Tabii.
0: Bunu becermek, yani bunu yapmak, ne bileyim bu bir tekne işi de olabilir, bir hobi de olabilir
1: Tabii.
0: ama sizin hayatınızdan şu kadar vakti
1: Tabii.
0: çalacaktır ve sizin için o fırsat maliyetine
1: Tabii.
0: katlanmaya değmeyecektir gibi.
1: Kesinlikle.
0: O eleme metodunu nasıl
1: Tabii.
0: çalıştırıyorsunuz?
1: Şimdi bu kitabım benim, 40 metot var bu kitabımda. Ben zaten çok metotlar düşünen bir insanım ve çok da şanslıydım. Bunu sizinle konuşmuştuk. Yani ben şirketlerin çalışanlarına yatırım yaptığı dönemlerde çok önemli şirketlerde çalıştım ve yani dünyanın en iyi üniversitelerinde, en iyi hocalardan bunların hepsinin eğitimlerini aldım. Zaten o yüzden bir süre sonra dedim ki büyük haksızlık eğer ben bu kitabı yazmazsam. Bu kadar öğrendiğim bilgiyi. Ya bunların içinden tabii ki günde, yani günde değil, yani benim için yaklaşık 40 değil aslında 120'ye yakın metodu çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Sizin sorduğunuz soruya gelince burada bir metot var. Minimum
0: Bu arada
1: eforla.
0: çok özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Şunu söyleyeceğim. Kitabın dili hiç öyle basit
1: Yok.
0: kişisel gelişim dili falan değil. Ben bu kitabı okudum bayağı bir öttürür yani onu söyleyeyim. Hani bayağı rafine, bayağı gerçekten Tansu Yeğen'in pozisyonuna uygun yazılmış bir kitap olduğunu belirtiyorum. Yani öyle hiç 40 metot falan değil
1: Yok değil.
0: arkadaşlar.
1: Sağ ol.
0: Öyle bunu okumak için de ayrı bir metot
1: Aynen
0: gerekiyor.
1: öyle. Aynen öyle.
0: Pardon çok özür
1: İşte bir de içinde
0: dilerim.
1: örneklerle falan
0: Minimum
1: derken
0: efor
1: maksimum sonuç.
0: maksimum. Ben de konfor. Ben de
1: Aynen.
0: işte belli niye Tansu
1: Aynen.
0: Yeğen oluyor ben burada kalıyorum. Ben bir de minimum efor
1: Aynen.
0: maksimum
1: Aynen yok. Minimum efor maksimum sonuç. Yani bu sayede demek ki daha fazla yerlere minimum efor sarf
0: konfor.
1: edebilirim. Yani mesela ekibime de söylerim. Bu işten atıyorum yani örnek veriyorum. Bunlar gerçek rakamlar değil. Biz arkadaşlar bu müşterimize 5.000 dolar satış yapacaksak, bir başka müşterimize 100 bin dolar satış yapacaksak, her ikisi için harcayacağımız enerji aynı. Gideceksin, ziyaret edeceksin, sunum yap. Bırakın abi 5 bin doları. 100 bin dolara odaklan. Yani hep maksimum sonucu minimum eforla nasıl alabilirim? Çünkü bu sayede hani hayattaki planlamanız da ona göre. Bir dakika ben şunu yapmayayım. Bunun yerine şunları şunları yapayım. Bak daha fazla sonuç alırım. Şekli o düşünme mantalitesini aldığınız zaman kafanızda zaten onlar size otomatik bir hayatınızı yönlendiriyor her bir yönden.
0: Ama burada tabii şey de var bu anlattıklarınızda bazen reddetmek de var.
1: Tabii hayır
0: Yani
1: demeyi
0: bu
1: bileceksin.
0: yani evet belki o kısa vadede bir şey getiriyor gibi ama onu reddederek belki uzun vadeye odaklanıp
1: Tabii.
0: sabırla beklemek de işin içinde olabilir
1: Evet
0: değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet bekleyeceksin. Aynen. Yani bazen mesela bizim ülkemizdeki yatırım yapan birçok arkadaşım hep eleştirdiğim nokta abi hızlı sonuç diye bir şey yok. Yani yok kriptoya gireyim oradan hemen parayı alayım. Yok öyle bir şey. Yani bütün her şey sahiden uzun vadede oluyor. Öyle hele çok çalışmadan paralı olmak vesaire diye bir gerçek yok. Bunlar sadece filmlerde gördüğümüz şeyler. O yüzden çalışacaksın, uzun vadede bekleyeceksin, yatırımların hemen yarın değil. Çünkü yarın olan yatırım muhakkak çok riskli oluyor. Büyük bir ihtimalle de kaybediyorsun. Zaten bol bol okuyoruz onları. Buna inandım, buna yatırım yaptım, bu gelecekti vesaire. Yok öyle bir şey. Yani her şeyi tartarak, güvenerekten, bilerekten. Yani aslında en önemli şey yaptığımız her şeyin bir sonraki adımını da düşünebilmek. Bu nereye doğru gider? Ben bunu nasıl kazanabilirim? Nasıl sonuçlanır? O mantaliteyi aldığınız zaman biraz yorucu bu arada. Yani devamlı her bir şeyin bir sonraki adımını hayatı akışına bırakmamak, yaşayaraktan kontrollü yaşamak. Ama mesela bu benim için çok önemli bir şey. Ben böyle bir şey olmadan yapamam hiçbir şey.
0: Ama bu yorucu olduğunu düşünmüyorum. Yani önünüze bir şey geldiğinde bunun bir sonraki adımı ne
1: Tabii
0: olur
1: ki.
0: bunu yaparsam, yapmazsam ne olur zaten
1: Tabii tabii
0: düşünmek
1: tabii.
0: gerekmiyor mu?
1: Kesinlikle,
0: Bu
1: kesinlikle.
0: marketteki alışveriş için de geçerli.
1: Aynen öyle
0: Bir
1: ama
0: iş hayatındaki karar için
1: aynen
0: de
1: ama birçok
0: geçerli.
1: kişi bunu yapmıyor biliyor musunuz?
0: Nasıl yapmıyor?
1: Yapmıyor. Bugün diyor ben bunu yapayım diye. Aa sonra bu oldu. Eyvah şimdi ne yapacağım? Ay, sen düşünmedin mi bunu yaparken?
0: Aa.
1: Tabii tabii kesinlikle. Yani gençler içinde de çok var. İşte mesela acayip bir spor yapıyor. Bir dakika bunun sonraki adımı ne olacak? Sen orada düşüp bir yerine bir şey yapacaksın
0: Bir de
1: belki.
0: ben
1: Buna dikkat
0: sürdürebilir
1: almıyorsun.
0: miyim bunu 40
1: Sürdürebilir miyim?
0: yaşında da?
1: Aynen. Yani o yüzden hani yaptığınız her adımın bir sonraki adımını ne olacağını bilmek. Düşünerek

0: gerçekten yapmak, planlamak bir yandan da sizi başarıya da ulaştırıyor. Yani siz bunu gördüğünüz zaman. Hani şeyleri, senaryoları düşünmek. Ya bir dakika böyle olmayabilir çıktısı. O zaman şöyle yaparım. Hı-hı. O zaman şimdiden ben bugün böyle alayım. Bugünden önlemini alıyorsunuz. Ya aslında benim hayatımı tabii ki 8 yıllık Alman lisesi eğitimi çok şey etkiledi. Almanlar öyle bir disiplin verdiler
1: ki bize.
0: Bir
1: de rasyonel işte.
0: Evet.
1: Hem, yani, hem disiplin hem rasyonel hem analitik.
0: Evet, hem analitik. Yani öyle bir disiplin verdiler ki ben bugün bile, ya size bile gelmeden önce yani bakın düşünüyorum. Yani ben bir dakika Aslan'ın programı nasıl bir programdı? Daha önce katıldım ama bir aklımdan geçiriyorum bir daha bir tam emin olmak için. Benimle neler konuşabilir? Ben kendisine hangi konularda bilgiler vermeliyim ki kendisinin de duymak istedikleri ve programın başarısından gerçek olsun. Ondan sonra da buradan çıktıktan sonra şunu sorgularım. Bu daha önceki yaptıklarımı kafamdan geçirdiklerimi gerçekleştirebilir miyim? Bu dört adım benim için olmazsa olmaz. Ve ben o sorgulamayı yapamazsam en sondaki ben bu şeyi kapayamıyorum, bu düşünceyi. O zaman beni şey yapıyor, sarsıyor. Muhakkak oturup düşünürüm. Yani bir dakika bu keşke şunu yapsaydım, bunu yapsaydım. Muhakkak keşkeler çıkacak.
1: Ay siz mesela akşam yemeğine mangala geldik. O da mı öyle olur?
0: O da öyle. Her şey öyle.
1: Ben şimdi dostlarımla şunları konuşacağım. Şöyle oldu. Sonra akşam bir tane ben bunları konuştum. Böyle mi gerçekleşiyor hayat?
0: İnanın böyle. Buraları yani sunum yapmadan önce böyle. Birisiyle konuşmadan önce öyle. Her şey böyle. Bu ama eğitimin verdiği bir şey. Evet. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok.
1: İşte bu da sizi bu noktaya taşıyor. Bu kadar hani büyük bir lider oluyorsunuz. Yani global anlamda çok büyük bir yerde duruyorsunuz. Ve istikrarlı, sürdürülebilir bir şekilde duruyorsunuz. Evet. Yani orada yeriniz düşmüyor, yükseliyor. Evet. Yani bu çok önemli bir şey işte. Bu eğitim belki o zaman çok ne derler? Her zahmetin bir rahmeti vardır. Evet. O yıllarda o teenager döneminizde yaşadığınız o zahmetler bugün size bu rahmeti getiriyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de şey yani özellikle hani genç arkadaşlarıma çok önemli tavsiyem lütfen şey yapmayın. Yani beyninizi sosyal medyaya kaptırmayın. Yani şu anda özellikle 25 yaşına kadar olan dönem bence 18 yaştan itibaren böyle en tepelerden çıkıp 25'e doğru yavaş yavaş düşmeye başlayan dönem beynimizin kapasitesinin en geliştiği dönem. Benim Boğaziçi Üniversitesi'nde ben elektronik mühendisliği okudum. Bir hocam vardı. Geçen de kaybettim. Allah rahmet eylesin. Yani çok üzüldüm. Kadri Özçaldıran aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörüydü kendisi. Üçüncü sınıfta kontrol mühendisliği alırken çok da iyi, sınıfta en iyilerden bir tanesini hep onunla yemeğe çıkardık. Ya bir akşam dedim ki hocam dedim ya yani bize bu X, Y, Z eksenindeki bir şeyin nasıl hareket edeceğini gösteriyorsun. Tamam anlıyorum bunu robot kolları ileride çalışacağımız zaman ama yani aslında yıl 1987-1988 hocam şu an Türkiye'de robot teknolojisi yok. Hani ben bunu nerede kullanacağım? Ben öyle yurt dışına falan da gitmek istemiyorum. Ben biraz daha ülkeciyim. Ülkemde kalacağım. O zaman ne yapacağım? Niye öğretiyorsun bunları? Bana dedi ki, Tansu dedi, bunları niye öğreniyorsunuz biliyor musun dedi. Bir gün dedi, biz şeyde dedi, iş ortamında dedi ya da bir arkadaş ortamında bir büyük resmi detaylarıyla birlikte diğer arkadaşlarından daha iyi gördüğün zaman bu hocanı düşün olur mu? Ne şöyle sakallarını böyle bana şey yapmıştı hiç unutmam. Sahiden öyle biliyor musunuz? Yani bazen bakıyorum niye göremiyorlar bu detayları acaba diyorum. Ya da büyük resmi niye göremiyorlar diyorum. Hatta bunu da kitabın bir noktasında yazdım. Yani çalışanları bile büyük resmi görenler ve detayları görenler diye ikiye ayırıyorum. Hani diyorum bunu Ahmet'le konuşmam lazım çünkü o detayları görüyor. Ahmet gelsene toplantıya diyorum. Büyük resim işte ne bileyim Zeynep görür. Zeynep gelsene toplantıya diyorum falan. Yani çok önemli dönemler ama işte yani hani tekrar uyarımı vermek istiyorum. Lütfen kendisi sosyal medyaya tamamen yapay zekanın ellerine bırakmayın. Beyin gelişimi süper önemli.
1: Bence her yaşta önemli.
0: Kesinlikle.
1: Yani yaş kaç olursa olsun
0: kesinlikle,
1: önemli.
0: Kesinlikle. Ama o dönemler hani beyin kapasitesinin en çalıştığı dönemler.
1: Aşk.
0: Aşk.
1: Beyin kapasite hormonların da en çok çalıştığı dönemler o dönemler. Ne yapıyoruz aşk? Evet. Siz mesela eşinize aşık oldunuz mu?
0: Tabii ki o yüzden evlendik.
1: Siz böyle aşık oldunuz. Siz aşık olabilen bir adamsınız. Tabii şimdi böyle anlatınca hani bu adam aşık olur mu sorusu gelebilir.
0: Olur mu? Ben yani o yaz evleneceğim kişiyle görüşmem gerekiyordu. Plan öyleydi yalnız. Biraz iletişim oldu. Ve o yaz biz tanıştık. Yani belli stratejiler doğrultusunda tanıştık. Ondan sonra da evlendik.
1: Stratejiler doğru, korkutuyorsunuz beni.
0: Yani hani bir erkeğin bir kadına yaklaşması stratejileri.
1: Öyle tamam, flörtler, evet. tavlamalar.
0: Çok kolay değil, flört, tavlamalar falan. Kolay değil bunlar.
1: Ay, yani
0: o... Şimdiki gençler çok şanslı tabii sosyal medyadan. Bir iki tane mesajda birbirleriyle tanışabiliyorlar ama bizim zamanımızda öyle bir şeyler yoktu. Veya strateji kafada çalıştırmanız lazım. İşte
1: onun için oradalar onlar da, evet. Ne yapsınlar hormonlar. Evet. Yani tabii. O hormonlara da hakim olacaklar. Tabii. Beynin çalışma tabii. sistemine de. Tabii. Ama aşkı da yaşasınlar.
0: Kesinlikle yaşasınlar. Tamam. En güzel şey. Yani bir de bizi gerçekten bu yapay zekadan falan ayıran şeyler. Yani unutmayalım, robotlar vesaire girecek hayatımıza çok yakın. Hiçbir zaman aşık olamayacaklar. Hiçbir zaman empati gösteremeyecekler. Hiçbir zaman yapay zeka vesaire bizim için bir şeyi sorgulayamayacak. Bizi eleştirme becerisi olmayacak. Bunların hepsi bizlerde olacak, biz insanlarda olacak. Bir şeyler geliştireceğiz. Hepsi önemlisi iletişim becerileri bizler gibi olmayacak. Ben aslında bugün yani bakıyorum, iletişim becerisi kuvvetliyse bir kişiye, tamam diyorum, bu benim birlikte çalışabileceğim bir arkadaş.
1: Çok ya önemli bir şey.
0: Bugün baktığınızda eğitim hayatına da, yani kendi çocuklarıma da onu vermeye çalışıyorum. Yani evet çalışın ama hani ya ilerideki hayat tamamen bu yapay zeka araçlarını kullanmak, kendinize özgüveniniz, bugün kurmuş olduğunuz çevreniz, ondan sonra merakınız, kendinizi geliştirme hevesiniz gibi birçok şeylerle ve biz anne babaların üzerine bu açıdan da çok şey düşüyor. Yani özellikle ben bundan 10 yıl öncesine kadar bizim kültürümüzdeki bazı şeyleri hiç beğenmiyordum. Neyse bunlar zamanla değişti. Bir tanesi işte büyüklerin yanında sesini çıkarma. Aman bak başkaları hakkımızda ne der. Sesini düşük tut. Bilmem. Ya bir dakika, bunlar şey, kişilerin özgüvenini azaltan şeyler çocukları. Ukrayna'da 5 yıl çalıştım. Ya akşamları böyle toplantılarda ya da gündüz akşamları diyorum ki bir tanesi, hadi kalk bir şeyler söyle. Allah, çocuk bir kalkıyor, bir konuşuyor falan filan. En başta anlayamadım ilk gittiğim bir ayı. Meğerse bunlar akşamları ailelerinde her biri ayağa kalkıp, İşte anneciğim ben seni bu yüzden çok seviyorum. Babacığım seni şu yüzden seviyorum. Kardeşim
1: ifade ediyor.
0: Birbirlerine ifade ediyorlar. Ne kadar güzel bir oyun.
1: Çok.
0: Yani bu kendilerine özgüveni çok arttırıyor. İletişimi çok arttırıyor. Yani dedim arkadaşlar muhteşem bir şey. Bunu sürdürmeniz lazım. Ben zaten sürdürmeniz lazım derken zaten yapıyorlar da.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Kamu spotu.
12: Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Anne babalar bence kendilerinden başlasalar değil mi? Çocukları bir rahat bırakıp.
5: Kesinlikle.
4: Hani kendileri o işte yapay zekayı öğrenseler, kendileri o teknolojiye ayak uydursalar, kendileri o analiz yeteneğini geliştirseler, öğrenseler. Belki ondan sonra o gelişecek.
5: Aynen öyle. Aynen. Yani muhakkak kullanmaları, öğrenmeleri lazım. Bu arada yani yaşı ileride olanların da yapay zeka gerçekten sağ kolu oluyor. En büyük arkadaşı oluyor. Ve bu arada son bir yıldır yapılan araştırmalar da tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Hayatınızdaki en iyi arkadaşınız yapay zeka olmaya başladı. Terapistiniz, psikoloğunuz. Kendinizi bırakmamamız lazım bu kadar yapay zekaya.
4: Peki ben soracağım burada soruyu. Evet. Hangi yaşta kaldınız diye size sormayacağım. Ama şimdi 18 yaşındaki Tansu'ya gidelim. Öyle düşündüm. Tamam. Çünkü o tam hani beyninin 18-25 evet. dediniz ya. Alman Lisesi'ni bitirmiş, Boğaziçi'ne geçmiş.
5: Evet, hemen hemen.
4: Oradaki Tansu'ya gidelim. Evet. Bu Tansu, bu kadar şeyi yaşamış gelmiş tepe noktalara Tansu. 18 yaşında o idealist, Alman Lisesi'nden çıkmış, Boğaziçi'ne evet. girmiş. O çocuğa bir kelime söylese ne derdi?
5: Yani bir şey söylemek isteseydim herhalde hayatı biraz daha dolu dolu yaşa derdim. Çünkü ben hep çalıştım. Çok o dönemlerin keyfini çıkaramadım.
4: Eğlen mi derdiniz?
5: Eğlen derdim kesinlikle.
4: Tek bir kelime ya o yüzden. Onun tek evet, kelimeyi eğlen. Nasıl eğlen mi?
5: Evet, o zaman yani ben anı yaşa derdim.
4: Eğlen herhalde. Deyip altına isim soyadı rica edeceğim tamam. lütfen. Ya da anı yaşa ya da
5: anı
4: eğlen.
5: Anı yaşa diyeyim olur mu?
4: Anı yaşa da evet şey oldu ya.
5: Tansu'ya mı yazacağım?
4: Evet lütfen. Şimdi eğleniyor musunuz?
5: Aa eğleniyorum ya. Keyif alıyorum her şeyden. Yani bana gene... Ukraynalıları gene şey yapacağım galiba öveceğim ama onlardan en çok öğrendiğim şey yüzler devamlı gülüyor, devamlı neşeliler ve hep anı yaşıyorlar. Neden? Çünkü geleceklerine yönelik kaygıları yoksa alternatif geleceklerine kaygı duymak zorundalar. Çünkü orada da yani geleceklerine evet. nasıl nereye gideceklerini bilmiyorlar. O yüzden anın keyfini çıkarıyorlar. Ve çok eğlenceliler. Hadi bir yerlere gidelim, hadi bilmem pikniğe gidelim, hadi bilmem şirket partisi yapalım. Ve birbirlerine verdikleri değerler falan filan. Biraz orada üzüldüm yani biz sanki biraz bunları kaybettik. Yıllar içinde o doğum günleri kutlamaları orada dünyanın en önemli şeyi birisinin doğum günü varsa şirkette kadınlar günü bütün şirket şey kadınlar için bir şeyler yapıyor o değeri vermeye çalışıyor falan yani bayramları kültürleri ya lütfen biz de kaybetmeyelim ben yani çocukluk dönemlerimi çok özlüyorum o şeker bayramlarını halamın elinden tutup tek tek kapıları tabii şeker topladığımız nerede şimdi
4: yok ama biz de değiştik
5: biz de
4: siz
5: değiştik.
4: De değiştiniz
5: evet, değiştik
4: yani o değiştik. O format da başka bir yere götürüyor
5: evet.
4: ya.
5: Evet.
4: Şimdi buradan ayrılırken, ben gelirken şu maddeleri saymıştım ama bunların evet. hiçbirini konuşmadık. Allah bu kadını kahretsin diye mi ayrılıyorsunuz?
5: Yok, ben sizin programınıza gelmeyi neden çok seviyorum biliyor musunuz? Yani benden bir soru istemiyorsunuz sahne soralım diye. Biz sizinle başlıyoruz, konu konuyu açıyor yani ardı ardına. Ben de aklıma geldiği bir şey size söylüyorum. Bir de konu o kadar geniş ki.
4: Çok geniş.
5: Tansu burada 24 saat yaparız. Vallahi yaparız konuşuruz. Yani daha neler yaparız. Var konuşacak. O yüzden bence yani konuşabileceğimiz, izleyicilerimizin de belki biraz bilgilendirebileceğimiz keyifle. Ve bir tane de ben şeyi seviyorum. Teknolojiyi basit dille anlatmayı ve İngilizce kelime kullanmadan buna çok dikkat ediyorum. Çünkü bu İngilizce kelimeler özellikle teknoloji tarafından dilimizi mahvetmesine izin vermememiz lazım. Bence güzel bir görüş konuşma oldu.
4: Kim ama bu kadar dili konuşup oldu. Hani bu kadar dilde var olup İngilizce'de hiçbir yani Almanca'yı da evet. koymadan İngilizce'yi de koymadan konuşmak kolay olmasa gerek. Çünkü beyniniz başka bir dilde işliyordur.
5: Çünkü benim iş hayatım
4: tamamen İngilizce. Haber kaynaklarınız da öyle.
5: Evet haber kaynaklarım da İngilizce. Çalışanlarımla bütün İngilizce konuşuyorum sadece. Almanca konuşuyorum. O yüzden bazen zorlanıyorum Türkçe'de ama yani şey mühim olanı sadece ona da dikkat etmek. Mesela Fransızlar dillerine İngilizce kelime sokmuyor. Almanca diye bir şey kalmayacak yakında. Yani, this is easy diyorlar. Bilmem şey. Bütün İngilizce kelimeler Almanlar kabul etmiş durumda. Bunu bizim ya kabul etmemiz lazım. Özellikle biraz önce söylemiş olduğum gibi teknik kelimeler drone. Bulamadık ya yerine bir şey. Çok üzücü bir şey. AI agent. Yani yapay zeka temsilcisi gibi kelime kullansak keşke.
4: Evet, asistan gibi düşündüm asistan ben. Gibi, AI agent'ı evet. Yani böyle yapay zeka asistanım gibi.
5: Falan filan. Yani ajan diye kullanıyorum. Ajan bizde bir şey demek, o kriminal şeylere bakan falan ajanlara dediğimiz laf. Neyse inşallah bir şey diye düzelecek.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Sizin varlığınız çok önemli.
5: Sizin de.
4: Gerçekten bu topraklardan çıkıp bu kadar globalde, bu kadar başarılı olmanız, bu kadar değerli bir isim olmanız çok minnettarız her anlamda. İyi ki varsınız.
5: Siz de iyi ki varsınız.
4: Öyle yani, Tansu Yeğen efendim kitabını da alın okuyun, kendisini takip
5: çok
4: edin. Bu arada X'te değişik paylaşımları var, onu da söyleyeyim, böyle birçok yepyeni hiçbir yerde göremeyeceğiniz videoları ve haberleri paylaşıyor, onu da söyleyeyim buradan. O zaman aman Allah ne verdiyse artık ya. Yaşayıp göreceğiz.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bu akşam yine yeniden tecrübe konuşuyor. Çünkü çok kıymetli konuklarım sevgili Ayhan Yavrucu ve Mehmet Göçmen'le birlikteyiz. Beyler hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz.
1: İyi görünüyorsunuz. Sağlık sıhhat yerinde maşallah.
2: Biz de tebrik ederiz sizi aldığınız ödülle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: Çok tebrik ediyorum.
1: Çok sağ olun. Sayenizde vallahi hep birlikte hepimizin ödülü artık.
3: Ne güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin varlığınız daha da kıymetlendirdi programımızı elbette ki. Biz iki haftada bir perşembe Ayhan Bey ve Mehmet Bey ile gerçekten onların tecrübelerinden çok istifade ettiğimiz şahane programlar yapıyoruz. Sizler de sevgili izleyicilerimiz bizimle birlikte oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bir kere daha sizlere. Son dakikalarla başladık. Trump yine atıp tutuyordu biliyorsunuz. Şöyle sert saldıracağım böyle. Şimdi artık demiş ki bu saldırıları bir kere iptal ediyorum. Sonra İran'la anlaşmanın imzalanacağı yer ve tarihi yakında açıklayacağım. Ve tabii bu haber akışının arkasından piyasalarda da hemen fiyatlamalarını gördük. İşte dolar endeksinde bir geri çekilme yaşandı. Diğer yandan baktığımız zaman tahvil getirileri tarafında hareketlilik oldu. Bir miktar iyimserlik yeniden karşımıza çıktı. İran anlaşmasına ilişkin nihai maddeler tüm taraflar tarafından onaylandı diyor Trump. Ama tabii Trump birçok şey söylüyor. Bakalım diğer

0: diğer taraf ne diyecek? Dolayısıyla bu haber akışını takip etmek lazım.
1: Bunu Trump mı söylüyor?
0: Bunu Trump söylüyor. Ha. Şüphe edelim değil mi o yüzden?
1: Ben şüphe etmem. Siz şüphe etmem. Öyle mi? Ben inanmam.
0: Ha, inanmazsınız. Yok, şüphe hayır. Bile değil diyorsunuz. Hayır. Bilmiyorum artık, göreceğiz yani. Ama gerçekten bir türlü bitemedi. Bitemediği gibi böyle hani... böyle bir tabir vardır ya, süner bir takım şeyler, böyle bir sündürüldü. Bir süper iyimserlik içerisindeyiz, her şey bitti, anlaşıyoruz deniyor. Bir tekrar saldırılacak deniyor. Ama günün sonunda birçok şeyi, siz ilk konuştuğumuz zamanlarda hatırlıyorum, Mehmet Bey demişti ki bu savaşın kalıcı bir takım etkileri olacak diye. Gerçekten de bazı şeyler kalmış gibi görünüyor. Bir kere enerji maliyetlerindeki artış, enflasyon tarafındaki artış. Yani ne olursa olsun bugün yine işte Amerika'dan üfe verisi geldi, dün tüfe gelmişti. Her ikisinde de yüksek seviyeler görüyoruz. Avrupa bugün faiz arttırdı yüksek enflasyon nedeniyle. Hatta yetmez, Temmuz'da belki bir tane daha arttıracağız dendi. Bizde Merkez Bankası bekle gör politikasını uyguluyor ama işte makro ihtiyati tedbirler devreye giriyor. Sıkılaşma her anlamıyla halen ne olursa olsun hissediliyor. Ve işte yeni dönem hedefleri yukarı yönü revize edildi enflasyon raporunda. Yani bu savaşın şimdi ekleyelim küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ediliyor. Ve bunlar öyle yarın hemen tekrar eskiye dönecek türden revizyonlarda değilmiş gibi görünüyor. Şimdi geldiğimiz noktayı ben böyle özetledim. Topu size atayım. Sizlerin özetini, değerlendirmesini de alayım. Mehmet Beyciğim, sizle başlayalım.
2: Yani aslında bu tabii ki günün sonunda İran'da, yani dünyanın enerji merkezlerinin birinde olması, Hürmüz Boğazı gibi enerji yollarını kontrol eden bir dar geçidin çevresinde olması, aynı pandemide yaşadığımız gibi, pandemide teknolojinin bir kostümlü provasını yaşamış idik. Şimdi de bir büyük enerji dönüşümünün kostümlü provasını yaşıyoruz. Yani saflar daha netleşiyor. Hani Çin buradan ciddi şekilde güçlenerek çıkıyor. Japonya ve diğer Güneydoğu Asya ülkeleri, Doğu Asya ülkeleri olumsuz etkileniyor. Hindistan yeni bir güç olarak ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği aslında biriyle partnerlik yapmak gerekse Çin'le partnerlik yapar. Çünkü enerji tedariği Çin'e benzer konumda. Türkiye tabii ki bölgemizdeki bu yeni paylaşım sürecinde bundan 150 yıl önce yaşanan olaylara benzer olayların içerisinde yaşıyor. O zaman da yine bizim coğrafyamızda bir paylaşım var idi. Ve dolayısıyla bu durumda işte bir taraftan BYD'de Türkiye'de üretimi durduruyor ki onu bence biraz açmalıyız. Çünkü o sadece bir BYD olayı değil. Yani biz yaşımız gereği Türkiye'deki otomotiv sektörünün gelişimini uzunca bir süre içinde yaşamış insanlarız. Hani İthal ikamesiyle başlayan, işte daha sonra çok geniş bir yan sanayiyle oluşan bir yeni ekonomik model. Şu anda içten yanma motorların eski cazibesini kaybetmesiyle Avrupa'daki üreticiler rekabetçiliğini kaybedince yepyeni yeni boyuta geldi. Ve bu yeni elektrikli mobilite konusunda Türkiye nasıl ve nerede hareket edecek ve kendi yarattığı bu büyük sanayiyi nasıl koruyacak, geliştirecek ve dönüştürecek? Yani bunların hepsi sadece bir BYD türü karar değil, başka tür kararlar. Yani sonuç olarak bu bence tabii belirsizlikte yaşamaya giderek daha çok alışıyor dünya. Yani Trump'ın her gün başka bir şey söylemesi rastlantı değil. Aslında yani belirsizliği körüklendiği bir ortamda yaşıyoruz. Ve tabii bu plan yapmaları çok zorlaştırıyor. Eskiden beri ezberlerimiz vardı. İşte her sene bütçe yapardık. Bütçe Şubat ayında sona eriyor. Yani bütçenin ömrü. Şubat'tan sonra yepyeni yeni bütçeler oluyor. Konulan hedefler tutmuyor. Ve tabii bunun da herkese ve özellikle teknoloji değişirken, enerji değişirken, yani ben belki bir konu başlığı daha söyleyeyim. İnsan da değişiyor ve son yapılan araştırmanın çarpıcı sonucu gençler mutsuz, gençler umutsuz ve gençlerin %64'ü kalıcı olarak ülkemizi terk etmek istiyorlar.

0: Bu da tabii ülkemizde üzerinde işte hem kurumların hem siyasetçilerin düşünmesi gereken bir şey. Yani sadece siyaset düşünsün değil, bugün kurumlarda çalışan gençler de mutsuz. Ya ben hatırlıyorum, Sabancı'da CEO'luk görevindeyken her ay 3-5-10 tane gençle oturur kahve içerdim, yeni giren gençlerle, ve bunlar gelişi güzel seçilirdi. Ve sorduğum zaman hani hep sorarlardı ya da bize de, büyüyünce ne olacaksın diye, kariyer hedefiniz ne olacak derdim. Mutlu olmak derdi çoğunluğu. Ama bizim kurum olarak onları mutlu etmek gibi bir hedefimiz yok. Çalışan mutlu olmak için geliyor. Biz ona başarı odaklı bambaşka yeni bir kültür aşılamaya çalışıyoruz ve dolayısıyla kültürle beklentiler arasında çok ciddi uçurumlar oluşuyor. Yani bizim gençliğimizdeki gibi işte büyüyeceğim, çok çalışacağım, müdür olacağım, genel müdür olacağım değil, doktor olacağım, mühendis olacağım değil, ben mutlu olacağım diye geliyor genç. İşte şu anda da ülkede mutsuz. Mutsuz olunca da giderim diyor. Yani tüm bunlara hepimizin, yani Türkiye'de karar vericiler ve karar vericilere destek olan herkesin üzerinde kafa yorması gereken bir konu olarak önümüze çıkıyor. Çünkü evet, bir ülke hikayesi yaratamazsak biz bir şirket hikayesi de yaratamıyoruz ve bu gençleri ülkemizde tutamıyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ne olacak gibi. Yani bunların hepsi bence bu savaş ortamıyla beraber daha keskinleşiyor. Daha saflar önce belirgin olmayan şekilde geliyor. Ben eminim bundan sonra daha belirgin hale gelecek. Yani bir defa İran bir bölgesel güç olarak ortaya çıkıyor. Ne olursa olsun bunun sonucu. İsrail bir başka güç odağı olarak ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan İsrail'le beraber, Arap Emirlikleri mecburen İsrail'le beraber, ama Katar'la Kuveyt'in ne yöne doğru gideceği belli değil. Böyle bir paylaşımda Türkiye'nin yeni rolü bölgede ne olacak? Çünkü hatırlayın, yani siz hatırlamazsınız tabii de, biz yani 27 Mayıs darbesinin olduğu gün okunan bildiride NATO'ya ve CENTO'ya bağlıyız cümlesi vardı. CENTO dediğiniz de Türkiye, İran, Pakistan'dan oluşan, işte bugünkü kritik hattı oluşturan üç ülkeydi. Ama Pakistan'da da bugünkü türde bir iktidar yoktu, İran'da da yoktu.
1: Evet.
0: Ama yani dolayısıyla bu ülkelerin ne kadar stratejik önemli olduğunun dünya da farkındaydı. Şimdi burada Pakistan'ın rolü belirginleşiyor. İran bütün bu savaştan bence güçlenerek çıkacak. Ve dolayısıyla yeni bölüşümlerin olacağı, yeni tanımların olacağı, bunun iktisadi sonuçları olacağı bir yeni süreçten geçiyoruz ve bence çok hayati bir sürece tanıklık ediyoruz. Ve biz bunu böyle canlı yayında maç izler gibi dakika dakika izliyoruz. Hani işte şu dakikada bu oldu, bu dakikada bu oldu, ama bu aslında belki geçmişte 50 yıl, 60 yılda olan bu paylaşım şimdi teknolojinin gelişmesiyle belki çok daha kısa sürede yaşıyoruz. Bence bunu çok önemsememiz lazım. Türkiye olarak da önemsememiz lazım. Etki yapabildiğimiz kurum, kuruluşlar üzerinden de etkili olmamız ve buralardan kendimize dersler çıkartmamız gerekir diye düşünüyorum.
1: Tabii, yani bu tek başına yapay zekayı bile düşündüğümüz zaman o kırılma noktasının ne kadar net olduğunu görüyoruz sizin anlattığınız şekliyle. Çünkü bu konuda yazıp çizen, okuyan kişiler, işte biz de takip etmeye çalışıyoruz. Şu anda hani ChatGPT, işte yok efendim o ve benzeri bir takım uygulamalar çok popüler, ama onların çok ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Ve sanıldığının aksine çok hızlı bir şekilde dünyayı değiştirecek bir yeni teknolojiden bahsediyoruz. Hani internetin yaptıklarını çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yapacak bir teknolojiden bahsediyoruz.
0: Biraz da orada Papa'yı da dinlemekte fayda var. Yani dolayısıyla işin insani boyutu da, evet, yapay zeka, teknoloji falan çok iyi de insani boyutunu da etkileyen bir süreç yaşanıyor. Aslında o da bütün bu sorunları ve problemleri çok daha başka yönlere de götürebilecek bir şey.
1: Şimdi stratejik unsurlar dediğimiz şeyler, Ayhan Beyciğim, yani geçmişten bugüne belli başlıklar bunun için öne çıkmıştı. Ülkeler içinde, şirketler içinde. Şimdilerde bu teknoloji en stratejik

0: konu. Onunla birlikte Mehmet Bey'in burada hep altını çizdiği, bugün de söylediği enerji konusu. Çünkü hani bunların hepsinin bir nedeni olsa gerek, değil mi? Çünkü bu yapay zekanın altyapısı bir enerji tüketen, müthiş hızlı enerji tüketen bir yapı. Dolayısıyla gelecekte...
1: Su ve enerji.
0: Su ve enerji. Dolayısıyla gelecekte bu taraflarda, teknolojide, enerjide, suda güç sahibi olanlar ön planda olacaklar. O çok belli. Şimdiki süreçte kimin o gücü daha fazla elinde tutacağını belirleyen bir süreç diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
1: Çok doğru. Dediğinizi şöyle geliştirip, Trump'ın bir demeci vardı dün galiba. Enteresan, dedi ki bundan sonra petrol fiyasasını biz belirleyeceğiz. Ve İran'ı da kontrol ederek Endonezya'yı da, dünyanın en önemli petrol kaynaklarına sahip iki ülkeyi kontrol etmek suretiyle enerji piyasasında özellikle karbon kaynaklı unsurlar tamamen Amerika'nın kontrolünde, dünya piyasalarında bu yönde etkileyeceğiz gibi bir böyle çok çarpıcı bir demeç verdi. Aslında bu zihnin gerisindeki düşünceyi de yansıtıyor. Yani hala fosil yakıtlar, yerine konan işte güneşti diyelim, rüzgardı diyelim, ondan sonra nükleerdi diyelim, ne dersek diyelim, hala fosil yakıtlara bağlı dünya. Yani bir türlü fosil yakıtları resmin dışına çıkarabilecek alternatif enerji alanlarında çok ciddi gelişmeler yapılamadı, kaydedilemedi. Hı hı. Hidrojene bir ara çok bel bağlandı ama henüz daha ekonomik olarak kullanılabilir hale gelmedi. Şimdi aslında savaşlara bakarsanız kökeninde yatan o karbon kaynaklarını, fosil yakıtlar kaynaklarını kontrol etme olayı. Yani Venezuela'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırması, Maduro'yu alıp götürmesi, nükleer silah vardır bahanesiyle ilk önce İsrail'in arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve birlikte İran'a saldırmalarının kökeninde yatan bölgesel güç değil. Benim şahsi kanım. Bölgesi, ama onun başka sonuçları çıktı ortaya. Amerika Birleşik Devletleri'nin fosil yakıtların iki önemli merkezini, zaten Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Kuveyt'i, Katar'ı zaten kontrol ediyor. Yani bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi, kayıtlı olmayan Orta Doğu'daki eyaletleri gibi. Dolayısıyla İran'ı da bu hızaya sokup bu zincirin halkalar haline getirebilirse Amerika büyük avantaj elde edecekti. Fakat benim şahsi kanım, müthiş bir kayaya çıktı. Trump o müthiş öngörüsüyle Molla rejiminin ömrünü en az bir 10 yıl uzattı.
2: Bakın, belki de amaç oydu.
1: Belki de amaç oydu.
0: O da ayrı bir konu değil mi?
1: O da olabilir. Belki de dediğim amaç oydu. Ama görünen yansıması. Fakat burada şu çok net biçimde ortaya çıktı. İran savaş uzadıkça savaşın daha dayanıklısı, daha direngeni, daha sonucu belirleyebilecek, normal koşullarda elde edemeyeceği sonuçları elde edebilecek bir atmosfere geldi, platforma geldi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dondurduğu kaynaklardan, İran'ın o yurt dışındaki fonlarından 3 milyarı bıraktı bir takım şeylerin alması için. Fakat orada pazarlık şu, paranın büyük kısmını daha bırakılacağı, o İran'a yaptırımların kalkacağı. O yaptırımlar kalkar, petrol satışları rahatlar, o paralar İran tarafından kullanılmaya başlarsa İran, Orta Doğu'daki, Afrika'nın bize doğru bakan Kuzey Doğusundaki emellerinden vazgeçecek. Yani Yemen'deki Husilerden, Hamas'tan vazgeçip de ya ben artık uslandım bu saat şeylerden sonra, bombardımanlardan sonra ben bütün bu kaynakları kendi ulusumu refahına mı yönlendireceğim diyecek. Yoksa daha büyük kaynaklara sahip olduğu için, biraz önce Mehmet Bey'in dediği gibi, orta, bizim bulunduğumuz bu coğrafyada önemli bir güç haline mi gelecek? Bu Türkiye için de çok önemli. Evet. Yani onun için Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki dengeleri inanılmaz bir şekilde sarstı. Yani kaş yapayım derken göz çıkarım ya. Belki de hedef oydu ama ben çok zannetmiyorum hedefin o olduğunu. Kaş yapayım derken göz çıkardı ve ortada inanılmaz bir İran sempatisi yarattı dünyada. İran öyle kesinlikle İran sempatisi yarattı. oradaki Molla rejiminin daha baskıcı hale gelebilmesinin tüm yollarını açtı. İçerideki isyanlar, ayaklanmalar yoluyla gidebilme aşamasına doğru meyleden Molla rejimini çok çok güçlendirdi ve Orta Doğu'daki dengeyi değiştirdi. Tabii bu Çin'in de büyük desteği oldu, bunu görmek lazım. Yani İran'ın bugün elindeki uzun menzilli balistik füzelerin falan gerisinde yatan akıl Çin aklı. Dolayısıyla Çin'in çok kısa böyle hemen bir savaş sürecinde İran'ı gözden çıkaracağını düşünmek mümkün değil. Tabii dolaylı olarak Rusya etkisi ama ben Rusya'nın çok fazla etkisinin olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Rusya zaten Ukrayna tarafında kafi miktarda hırpalandı. Şu anda hırpalanmaya da devam ediyor. Rusya da bir yolunu bulsa, yani kendisi açısından hani diyorlar ya şerefli barış, onurlu barış diye, öyle bir barışı göstermelik de olsa yaratabilse çekilecek bu işler. O da çekilmiyor. Onun da çekilmesini istemiyorlar. O da orada hırpalanabileceği kadar yeterli şekilde hırpalansın. Fakat bu arada kim ne dert etsin? En başta Çin, arkasından da Hindistan geliyor uzak doğudan. Benim şahsi kanım, Avrupa'nın bu denklemde çok önemli bir yeri yok artık. Avrupa teknoloji olarak da, bilgi olarak da, dinamizm olarak da yerini kaybetti. O nedenle tutunmaya çalışıyor. Nitekim Trump güvenlik savunma anlamında NATO'dan biraz silkeleyince Avrupa başka bir telaşa düştü. Ve Türkiye'nin Avrupa açısından önemi bir anda arttı. Bizi hep Avrupa'nın kapısında bile tutmaya niyet olmayan Almanya bir anda bütün politikasını değiştirdi. Türkiye'yi de o konjonktürün içerisinde NATO'da tutmaya, NATO'nun dış çeperlerini, özellikle tabii burada göç politikası da var, onu da önleyecek şekilde Türkiye'yi o denklemde tutmaya çalışıyor. Fakat bizim sorunumuz, biz bütün bu oluşumlarda çok kötü yakalandık. Şirketlerimiz açısından, iç siyasetimiz açısından, içerideki ekonomik sıkıntılarımız açısından maalesef bunlara çok enerjik, dinamik cevap verebilecek bir düzlemde olmadık. Bulunduğumuz platform bizi burada çok güçlü bir aktör olarak konumlandırmaya çok müsait değil. Yani demiş ya, ilk önce kapının önünü temizleyeceksin, ondan sonra mahalleye bir düzen vereceksin. Biz bir taraftan işletmelerimiz bu ekonomik krizle boğuşuyor. Burada ciddi problemlerimiz var. Kaynak problemleri var, işletme sermayesi problemleri var, yatırım problemleri var. Bir taraftan bu enflasyonu Türkiye bir türlü dizginleyemiyor. Ve görünen de o, yakın bir gelecekte de bunun olabileceği pek gözükmüyor. Yani sıkı para politikasıyla bu işin olmayacağı anlaşıldı. 3 yıllık bir periyotta bir netice alamadıysak daha kaç yıl bekleyeceğiz? Daha kaç yıl biz sıkı para politikasıyla, hani demiş ya, ya su gelene kadar kurbanın gözü patladı. Yani biz bunları toparlayacağız, şirketlerimizde işletme sermayesi, yatırım sermayesi, ekonomiyi toparlayacağız, faizler düşecek. Ya biz savaşın içinde olmadığımız halde Polonya'da, şeyde, Ukrayna'da savaş var 8.6, bizde ise enflasyon %32 resmi istatistiklerle. Yani bu kadar yüksek bir enflasyonun içerisinde, bu oluşan yeni dünya düzeninde şirketlerimizi konumlandıracağız. Bir önce Mehmet Bey'in dediği artık elektrikli araba düzeninde iç piyasada ciddi yatırım yapmak, dışarıyla bu konuda teknolojik entegrasyonlar yapmak, pazar paylaşımlarında yeri alabilmek, mesele BYD meselesi değil. Ben başından beri BYD'nin gelmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü biz Avrupa Birliği'nde kapının mandalı olduğumuz sürece ve Avrupa Birliği'de Made in Europe uygulamasını ortaya sokunca bizim burada mal imal edip de Avrupa Birliği'ne gümrüksüz ihraç etme şansımız Made in Europe'da yok. Onun için bizim ilk önce o Made in Europe kapsamının içine girmemiz lazım. Onu girebilmek için de içerideki düzenimizi siyasi açıdan, ekonomik açıdan öngörülebilir, yapılabilir beklentileri, geleceğe yönelik umutları, biraz önce gençlerimizin umutlarını yeşertecek bir düzleme getirmemiz gerekir. Oraya getirmeden gerek iç piyasada gerek dünyada oluşan düzlem içerisinde rol almak, belirleyici olmak için kolay bir iş değil.
0: Evet, yani fırsatları değerlendirmek için bile belli bir güç ve enerji gerekiyor. Dolayısıyla maalesef o güçle ve enerjide olmayınca o fırsatlar da yeterince değerlendirilemeyebiliyor. Bu BYD konusunu bu hafta konuşuyoruz gerçekten. Yani büyük bir yatırımdı. Tamam, tek o değil, işte Türkiye'de doğrudan yatırıma çok ihtiyacımız olan bir dönemde otomotiv sektörümüzün işte kuvvetini daha da iyi hale getirecek bir yatırım önemliydi. Fakat öyleydi, böyleydi, geldiydi, gitti.

0: diye derken şimdi bir bakıyoruz ki hiç olmadan iptal olmuş. Bey'e de Türkiye'deki yatırımı askıya aldığını söylüyor ama hani bu askıya almak demek bir sonraki tarihe anlamına geliyor mu ondan da emin değiliz. İşte Macaristan tarafına odaklandığını söylüyor. Dün konuştuk galiba, dedik ki üzülelim mi üzülmeyelim mi acaba bu yatırımın Türkiye'ye gelmemiş olmasına. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Mehmet Beyciğim? Şöyle bir sektörü de toparlayarak konuşalım.
1: Aslında şu var, yani bence bu iş sadece bir BYD, 1 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye işi değil. Tabii ki önemli rakam. Ama bence Türkiye otomotiv sektörü kendi içinde yarattığı Leontief etkisiyle beraber yaklaşık olarak ihracatımızın 1/4'üne etki yapan büyük bir sektör. Şimdi bu sektör 1960'larda Türkiye'de otomotiv sektörü kurulmaya başlanınca ciddi bir ithal ikamesi politikası vardı ve işte Alman işçilerinin permisi olmadan Alman arabalar Türkiye'ye getirilemiyordu ve ciddi bir gümrük koruması vardı. Bunun arkasında Türkiye'de otomotiv sektörü kuruldu. Bunun yan sanayi de kuruldu. Ben hatırlıyorum o dönemde. Hatta o şirketlerden bir tanesi bana iş de teklif etmişti. Çok gençlik yaşlarımda. Sektör arada bir krize girerdi. Krize girince yan sanayi batardı. Sektör krizden çıkınca tekrar herkes yeşerirdi. Çünkü tamamen Türkiye'deki üretilen az sayıdaki arabayı hedefleyen bir yan sanayiydi. Sonra bu 1980'lerden 90'lardan sonra Avrupa'ya açılan bir yan sanayi haline geldi. Türkiye'de dünyaya açılınca içten yanma motorlu araçların etrafında ciddi bir ekonomi yarattık. Şimdi elektrikli araba tabii hem içten yanma motoru ve bunun yedek parçalarını ortadan kaldırıyor. Hem demir çelik tesisine olan etkilerini ortadan kaldırıyor. Çünkü bu yeni arabalar, şu anda dünyada başarılı olmayan modeller, eski içten yanma motorlu araçların içini söküp bunu elektrikli yaptığınız zaman, ki Avrupalı üreticilerin bir kısmı ekonomik olsun diye böyle yapıyor. Bunların menzilleri de kısa oluyor. Ve kullananlar da çok mutlu değil, ama Çin arabaları genellikle doğuştan elektrikli olarak tasarlandığı için onların pil teknolojisi ve kullandıkları malzemelerle birlikte çok ciddi bir de menzil artışına da sebep oluyor. Ve bunun etrafında da bir pil teknolojisi gelişiyor aslında. İşin özü elektronik ve pil teknolojisi. Şimdi Türkiye eğer içten yanma motoru etrafında yarattığı ekosistemi elektrikli arabalar etrafında yeni bir ekosistem haline getiremezse çok ciddi negatif olarak çıkar bu durumdan. Şimdi şöyle bakın, Avrupalılar dediler ki Türkiye'de biz araba üreteceğiz ama aynı zamanda Türkiye'deki yan sanayide Avrupa'daki fabrikalarımıza da açacağız. Yani bugün Türkiye'deki birçok şirket Avrupa'daki işte ilgili markaların fabrikalarına da mal veriyor. Ama bir ara bir Japonlar geldi benim eski grubumun önderliğinde. Japonlar bir anda kendi ekosistemleriyle beraber geldiler. Herkes ne oluyoruz dedi. Yani işte onların araba camlarını yapan da farklıydı, şasilerini yapan da farklıydı falan. Kendi markalarıyla, hatta kablo şirketleri de geldi, Türkiye'de kablo şirketi evet. aldılar. Çin de böyle bir iş modeli. Çin de kendi yan sanayi olmadan otomotiv sektörünü diğer ülkelere açamıyor. Ama bizde dünya kadar yarattığımız yan sanayi var. Bunlar ne olacak? Bunların transformasyonu ne olacak? Yani dolayısıyla bu sadece bir yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi değil, ki işte benim doktora tezim teknoloji transferleriydi, bir teknoloji transferi konusu değil, topyekün bir sektörün dönüşümü ve yeniden yapılandırması ile ilgili ciddi bir çalışmayı gerektirir. Yani kapalı kapılar arkasında bir takım vergi avantajlarıyla bir üreticiyi Türkiye'ye getirmekten ziyade koskoca bir sektörü biz hangi adımları atarak geliştireceğiz ve buradan da yüksek katma değerli yeni bir sanayi yaratacağız ya da eskisinin yanına yenisini de koyacağız. Türkiye buna hazır değil. Yani o yüzden BYD'nin gelmemesi eğrisi doğrusuna denk gelmiş olabilir, doğru olabilir Türkiye için. Ama ondan önce atılan adımları gözden geçirmemiz ve biz bu sektörel transformasyon, ki biz bunu aşağı yukarı hiç yapmadık bugüne kadar. O yüzden de bu sektörel transform, örneğin tekstilde yapamadığımız için tekstil sektörünün ne durumda olduğu belli. Evet. Şimdi otomotivde de bunu yapamazsak

0: arabanın bodysini yapan hale geliyor. İçindeki pil teknolojisi Çin'den geliyor. Yani o Çinli firma Türkiye'ye de yatırım yapacak deniyor falan. Hani ismini de vermeden konuşmaya çalışıyorum. Yani dolayısıyla biz yeni bir elektrikli mobilite sektörünü nasıl yaratacağız? Ha, size bir şey daha söyleyeyim. Türkiye otomobille girmemesi lazımdı o sektöre. Türkiye otobüs ve kamyonla girmesi gerekirdi. Çünkü oradaki teknoloji hem daha basit hem de çok daha rahat biz bu sektörü transforme edebiliriz. Yani bugün biliyor musunuz ki Türkiye'de kısa ve orta mesafede giden toplam kamyon sayısı 80 bin. Ve bu kamyonlar işte 250-300 parçayla Türkiye'de kamyon üretilebilir. Pil sorununu çözdüğünüz takdirde. Ve burada çok büyük bir pazar var. Çok yüksek bir yeni dizayn çalışmasına, tasarım çalışmasına gerek olmadan biz bu sektörü transforme edebiliriz. Çünkü nispeten buradaki mevcut üreticiler otomotiv sektörü kadar büyük üreticiler değil. Büyük isimler ama üretimleri o seviyede değil. Yani dolayısıyla Türkiye elektrikli mobiliteye girmeli, evet. Bu otomobille mi olmalı? Bence hayır. Bu ağır vasıtayla, orta ağır vasıtayla, işte bu dağıtım sektöründe kullanılan e-commerce şirketlerinde, evet, kullanılanlar nakli şeklinde yani olabilir, evet, falan falan. Yani dolayısıyla biz yeni bir sektör yaratabiliriz ama bunu yeni bir mobilite anlayışının etrafında yaratmamız Türkiye açısından daha doğru bir proje olur gibi geliyor bana.
1: Vallahi çok güzel anlattınız. İran, ABD ile yapılacak anlaşmaya ilişkin herhangi bir metni henüz onaylamadık demiş. Biraz önce Trump'ın çok yakın dediği konuya, İran tarafı henüz öyle bir metin onaylanmış değil dedi. Bakalım, göreceğiz haber akışını. Bir virgül koyalım mı? Bir reklam arasına gidelim mi? O zaman reklamlara gidelim. Sonra kıymetli konuklarımla sohbetimize devam edelim.
2: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet sevgili Mehmet Göçmen ve Ayhan Yavrucu'yla muhteşem şov sohbetimize geri dönelim. Otomotiv tarafında, daha doğrusu artık elektrikli mobilite dediğimiz alanda, bir de buna şimdi elektrifikasyon çağı da diyorlar. Gerçekten çok önemli yani, oturup uzun uzun konuşulacak bir mevzu. Ve bizim bunu bu süreçleri yakalayabilmemiz için önce evimizin içini kuvvetle düzeltmemiz, hızlıca düzeltmemiz. Ondan sonra da güçlü taraflarımızı ön plana çıkarıp, değil mi, onların üzerinden yeni bir hikaye kurgulamamız lazım. Fakat şu gün şu noktada, geçenlerde birisi Merkez Bankası'nı itfaiye şeyine benzetti. Hani sürekli elinde yangın söndürücüyle oraya buraya koşturuyor diye. Ama tek başına o yeterli değil diyoruz hep her seferinde. Şimdi bugünkü noktada hakikaten böyle bir yangın yeri durumu var. Biraz önce bahsettiniz Ayhan Bey, özellikle şirketlerin bu nakit akışında yaşadıkları problemler çok artmış durumda. Ve hatırlıyorum, sizinle başladığımızda yayınlara ilk konuştuğumuz konulardan bir tanesi buydu. Yani nefes almak gibi bir şey, değil mi, bir şirket için? O nefesin kesilmemesi lazım. Dolayısıyla nefessiz suyun altında ne kadar tecrübe etsen de belli bir süre kalabilirsin. Şu anda gerçekten orada bir sıkışıklık var. Nasıl bir yol haritasına ihtiyaç var orada? Bu sorunu çözmezsek eğer neler olabilir? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi işletmelerin hayatına iki periyota bakmak lazım. Kısa vadeli, uzun vadeli. Kısa vadede kar etmeyebilirsiniz veya karlarınız çok düşebilir. Ama nakdin düşmemesi lazım. Yani uzun vadede şirketler karla yaşar. Kısa vadede, kısa periyotlarda ise şirketler pozitif nakitle yaşar. Nakit akımı bir şirketin ayakta kalabilmesinin en temel unsurudur. Yani vücudumuzda diyelim ki her 5 kiloya 1 litre kan lazım. O kan işletmede aynen işletme sermayesi ihtiyacının gerektirdiği kadar bulunması gerekir. Hatta bizim gibi işletmelerde bir miktarda yedeğinizin olması lazım. Fakat bizde kredi sistemi şu anda iyi işlemediği için, yani ekonomi şöyle, bunu iyi görelim. Siz açık bir ekonomide hem faizi hem kuru kontrol edemezsiniz. Fakat şu anda ikisi de Türkiye'de kontrol edilmeye çalışılıyor. Şimdi ikisini de kontrol etmeye çalışıyoruz ama buna rağmen enflasyonu düşüremiyoruz. Şimdi kuru kontrol ederseniz, bir bunun yanında faizi de kontrol ettiğinizde tüm fiyatlama davranışları bozuluyor. Hangi fiyatla, hangi faizle borçlanacaksınız ve malınızı hangi fiyatta satacaksınız? Dolayısıyla bu gelecek beklentisini de bozuyor. Gelecek beklentilerinin bozulması karar alma sürecini tamamen sakatlıyor. Ve işletmeler bu ortam içerisinde hem ayakta kalacak, malını üretecek, hizmetini üretecek, satacak, alacaklarını tahsil edecek. Hem stok ve üretim planlamasının, programlamasının buna göre yatacak. Hiçbir işletme %100 öz varlığı da yönetilemez. Hele hele kar marjlarının çok düştüğü, faiz hatlarının çok yüksek olduğu, maliyetlerin, dövizin, dolarının veya neyse euronun bastırılması nedeniyle Türk lirası maliyetlerin kurlardan daha hızlı arttığı, dolayısıyla makasın ağzının maliyetler tarafını kestiği, maliyetler tarafında artış olup satış fiyatları tarafındaki artışı azalttığı ve marjı düşürdüğü dönemlerde kredi ihtiyacı daha da artar. Kredi ihtiyacının artmasını nereden karşılayacaksınız? Bankalardan karşılayacaksınız. Yani şöyle bir kolay yol var. İşte sermaye piyasasına girin, halka açılın. İşte oradan topladığınız sermayelerle bu açığı kapatın. Bu bir yıllık, iki yıllık mesele olsa tamam. Biz 3 yıldan beri bir enflasyon programı uyguluyoruz ve daha kaç yıl gideceği de belli değil. Yani kaç yıl daha sürdürüleceği belli değil. Bu ortamın içerisinde işletmelerden bir kısmı mecburen faaliyetine son verecek. Bir kısmı belki başkaları, bizde gerçi çok kültür çok yaygın ve yerleşik bir kültür değil, birleşmek suretiyle varlığını devam ettirmeye çalışacak. Bir kısmı yabancılara satılmak suretiyle, fakat bu ortamda yabancı da gelmiyor. Yani nitekim dikkat ederseniz gelen sermaye kısa vadeli tahvil alımı veya borsada alımları yapıp belli bir kar marjına ulaşınca gitmek. Bunu da, bu da normal, para para kazanacağı yere gider. Nitekim JP Morgan ne dedi? 3 yıllık bir benim carry trade programım vardı. Hı hı. O programda $155 bazında kazandım dedi ve gitti. Böyle bir kar dünyanın hiçbir yerinde yok. Hı hı. Siz bu ortamda müteşebbisi paranızı işletmenize koyun, yatırım yapın şeklinde motive edemezsiniz. Müteşebbisi motive edecek olan kardır. Kar nedir? Bugün paranızı götürüp de treasury bill'lere, devlet tahvillerine veya mevduata, bu bastırılmış kurala, evet, yatırdığınızda eğer 3 yıllık JP Morgan'ın yaptığını gibi %55 kar edebiliyorsanız, hiçbir işletmede böyle bir kar yok, onu size söyleyeyim. Hiçbir sanayi işletmesi böyle kar edemez. Belki savunma sanayine var, ona bir şey demiyorum, onu bilmediğim bir konu. Ama bildiğim sektörlerde, ne elektronikte, ne makinada, ne kimyada böyle bir kar marjı yok. Dolar bazında %55, 3 yılda kendi. Şimdi yatırımcı veya işletme sahibi elindeki paraları buraya doğru yönlüyor. Bunun yansımaları nasıl oluyor? İşletme kan kaybediyor. İşletme yatırım yapamadığı için, kendini yenileyemediği için, yeni teknolojilere, özellikle o dijitalleşme vesaire yönünde destekleyici teknolojilere yatırım yapamadığı için, bütün bunlar düzelip düzlendiğinde toplum bu konuda belli bir öngörülebilir düzeye ulaştığında bu işletmelerin çoğu eskimiş olacak. Yani yeniden o arayı kapatmak, yeniden bir depar yapıp mevcut dünyadaki trendleri yakalayabilmek bana sorarsanız çok zor. Son derece zor. Son derece zor. Ona yetecek ne nefes kalır, ne sermaye kalır, ne de işletme şeyinde, sahiplerinde, yatırımcıda o şey kalır. Onun için bizim önceliğimiz, ki bu programda bu mümkün değil, çok açık söyleyeyim, bizim önceliğimiz enflasyonu ilk önce dünyada kabul edilebilir düzeylere Türkiye'de de indirmek.

0: bunu indirmeden işletmelerin radarıdır fiyat. İşletme radarı. Siz bütün fiyatlama davranışlarını bu enflasyonla bozuyorsunuz. Bütün fiyatlama davranışlarının bu enflasyon verileriyle bozulduğu bir dünyada işletmelere gel, yatırım yap, üretim yap, dünyadaki teknolojik düzeyi yakala ve varlığını dünyada rekabet edebilecek şekilde yeniden konumlandır demek sözde temennide olmaktan öteye pek fazla geçemez.
1: Şimdi Trump'ın bir sürü havaya lafı var. Belki bu da onlardan birisi ama demiş ki ben enflasyonu seviyorum. Savaş bitince enflasyon da düşecek. Kim neden enflasyonu sever? Mehmet Bey.
2: Şimdi aslında enflasyon tabii haksız kazanç yaratmanın en yasal yolu. Yani illegal kazanç yaratmanın en legal yolu enflasyon. Şimdi bakıldığı zaman Türkiye'ye, Türk lirası faiz %40 ve üzeri. Türk lirasının değer kaybı %25 ve altı. Enflasyon %32. Ve şirketlerin aslında ilk bakılması gereken şey bu paranın değerinin %40 olduğu bir yerde hiçbir malın ve hizmetin karlılığı %40 değilse o sektördeki tedarik zincirindeki birbirine borçlanma ve ödemelerin süreleri uzar. Uzayınca da sektörün en zayıf halkası borçlanarak bunu finanse etmek zorunda kalır. Yani malı satan peşin satmak için uğraşır. Malı alan uzun vadeli almak için uğraşır. Arada birisi bu ham maddeyi alıp transforme edip ürün haline getirecektir. Ve işte bu süreç Türkiye'de maalesef 8-10 aydan daha düşük olmuyor imalat sanayinde. Şimdi 8-10 ay dediğiniz zaman bugünkü para değeriyle %30'un üzerinde bir para. Şimdi bunu borçlanmayla yapıyorlar. Çünkü Türkiye'deki hiçbir şirket sahibi şirketini sermaye koyacak kadar değerli görmüyor. Tekraren söylüyorum, Türkiye'deki şirket sahipleri şirketlerinin en büyük düşmanları konumundalar şu anda. Çünkü bakıyorsunuz işte borsadaki şirketlere, bugün Amerikan kağıdına yatırım yaptığınız zaman sıfır riskle %5 civarı bir faiz kazanıyorsunuz. Dolar cinsinden borsaya açık şirketlerin öz kaynak karlılığına bakın. Ortalama %4'ün altında. Şimdi adam fabrikasını kapatıp gidip Amerikan kağıdına yatırım yapsa ne on binlerce insanla uğraşacak, ne malı ürettim sattım derdi olacak. Oturduğu yerde para kazanacak. O yüzden diyor ki ya bu şirketin paraya ihtiyacı varsa ben buraya para koyacağıma bu parayı götürürüm. Amerikan kağıdına, gayrimenkule, oraya buraya koyarım. Ve burayı da borçlu ayakta tutarım. Çünkü buraya sermaye koymam. Şimdi böyle bir yaklaşımda biz de ne diyoruz bunlara? Git halka aç. Buradan para toplaya. Halka açmak ne demek? Sermayeye vatandaşı ortak etmek. Yani vatandaşı da bir yerde tırnak içinde verimsizliğe ortak etmeye çalışıyorsunuz. Evet, peki malın sahibi kendisi ortak olmuyor da alan neden ortak olsun? Yani dolayısıyla bunların hiçbiri sürdürülebilir model değil. Yani Türkiye'de eğer biz reel faizleri yani dolar cinsinden ödediğimiz faizleri %4 ile %8 arasında sınırlayamazsak yıllık, onu da yaptığımız zaman sıcak para kaçıyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla rezerv problemleri yaşıyoruz. Bu şoklarda yangını söndürecek su kalmıyor. Dolayısıyla daha yüksek verdiğimiz zaman bütün bu zinciri kırıyoruz. Yani böyle bir ortamda enflasyonun düşmesine imkan yok. Çünkü enflasyonu düşürmek için mücadele edecekler enflasyondan yararlanan kesim büyük oranda. Ve bu yüzden de bir sürü şirket işte batma noktasında tasfiye edilmez. Ya bugün Türkiye'deki şirketlerin maalesef hemen hemen tamamının şirket değeri tasfiye değerinden daha düşük. Yani patron diyor ki ben bu şirketi satsam, cami avlusuna koysam alan yok. Tasfiye edeyim bari de işletme sermayemi kurtarayım içeriden diyor. Şimdi böyle bir ortamda değer yaratmak, böyle bir ortamda enflasyonuz mücadele yapmak bir defa gerçekçi rakamlar üzerinde olması lazım. Enflasyon bir defa doğru, herkesin anlaşılacağı bir enflasyon olacak. %40'sa 40, 50 ise 50. Buna paralel bir faiz politikası olacak. Şimdi 32 enflasyona bankalar %46 ile 44 ile mevduat yapıyorlarsa bu fahiş bir fiyattır. Kimse 32 enflasyonun doğruluğuna inanmıyor demektir bu. Şimdi böyle bir ortamda bir de kuru baskıladığınız zaman şirketleri bir de öyle zora sokuyorsunuz. Ve şirketler bugün yani yüksek faizle enflasyon nasıl düşer? Yüksek faiz yaptığınız zaman talebi etkilersiniz. Talep düşmesiyle enflasyonu aşağıya çekersiniz. Ama Türkiye'de talep enflasyonu yok ki. Türkiye'de maliyet enflasyonu var. Faizi yükselttiğiniz zaman maliyeti de yükseltiyorsunuz. Bir de kuru da düşürdüğünüz zaman Ayhan Bey'in söylediği gibi bir de şirketin rekabetçiliğini de ortadan kaldırıyorsunuz. Yani bu politikayla daha önce verdiğim işte kedi yıkama örneği gibi, yani eğer vatandaş için değilse ekonomi, vatandaş mutsuzsa, gençler umutsuzsa, işte şirketler kapanıyorsa, şuysa buysa, o yüzden hani biraz daha gerçekçi politikalara, biraz daha tüm paydaşların hemfikir olacakları ve elini taşın altına koyacakları yeni yaklaşımlara bence ihtiyaç var. Eğer katılımcı, herkesi kapsayan yeni bir anti enflasyonist politika olmazsa biz şu anda herkes çok mutlu. Hani niye şampiyon olmadın? İşte Osimhen yoktu bizde, o yüzden olmadık. Bu doğru cümle mi? Doğru cümle. Ama bir tane Osimhen var. Yani dolayısıyla Osimhen'i olan şampiyon olur. Şimdi Türkiye'de de kriz var mı? Yok. Şimdi kriz var çünkü savaş var. Savaş yüzünden kriz var. Vallahi bizden bir şey yok. Biz gayet iyiydik. Bu savaş bizde kriz yarattı, enflasyon yarattı. Yani dolayısıyla bunları bırakıp bir kenara koyup bir çizgi çizip, hani bizim şirketlerde çoğu zaman yaptığımız gibi, buradan yola çıkarak ne yapabiliriz hep beraber, yani iktidarı, muhalefeti, özel sektörü, resmi sektörü, üniversitesi, akademiyası, gençleri hep beraber herkesin hemfikir olacağı yeni bir politika setiyle ancak buradan çıkarız. Yoksa enflasyonla mücadele eden Türkiye, ben bildim bile enflasyonla yaşıyor. Yani Ecevit'le rahmetli Erbakan Kıbrıs çıkarması kararını verdiğinden beri bizde hep yüksek enflasyon var. Evet. Ve bir türlü de biz onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Arada birkaç tane kazara %10'un altına düştüğü sene hariç. Yani şey gibi bu, hani hayatımız boyunca rejim yapıyoruz. Hep kilo problemimiz var. Biz hayatımız boyunca anti enflasyonist politikalar uyguluyoruz. Çünkü hep enflasyon sorunumuz var. Yani bilsek ki bu gerçekten sorun, çözeriz. Ama bence Türkiye'de enflasyon sorun olarak gözükmüyor, görünmüyor. Belirli kesimler tarafından ve bu enflasyon beklentisi yeni enflasyon yaratıyor.
1: Bizim sevgili hocalarım Reha Yolalan ve Mahmut Karayel'le hazırladığımız Krizlerin Anatomisi diye bir kitabımız vardı. Herkese tavsiye ederim. Orada yazarlar enflasyonu krizlerin anası olarak tarif ediyorlardı. Hı. Detaylı bir şekilde de anlatıyorlar. Tavsiye ederim. Bakın gerçekten öyle bir şey bu enflasyon. Öyle. O zaman bu duruma göre biz hep krizdeyiz. Öyle mi?
0: Öyle, tabii canım. Yani enflasyon hakikaten ekonominin kanseridir.
1: Evet.
0: Yani onu yenmeden hiçbir şeye yemek mümkün değil.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yine çok keyifli bir sohbetti sevgili Ayhan Yavrucu ve Mehmet Göçmen'le birlikte. Ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Bloomberg ET Radyo.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin ülke liderleri düzeyinde onaylanmasının ardından İran'a yönelik planlanan hava saldırılarının iptal edildiğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, ABD-İsrail'in başlattığı savaş nedeniyle artan enflasyonist baskıların etkisiyle faizlerde 2023 sonrası ilk kez artış kararı aldı. Banka tüm faizlerde 25 bas puanlık artış yaptı. Dünya Bankası, küresel büyüme beklentilerini 2026 ve 2027 için 0,1 puan düşürerek %2,5 ve %2,8'e çekti. Kurum, Türkiye için 2026 büyüme beklentisini ise 0,9 puan aşağı yönlü revizyonla %2,8'e indirdi. 2027 için büyüme beklentisi de 0,7 puan düşüşle %3,7 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, jeopolitik risklerin enflasyonist etkileri devam ederken %37 olan politika faizini değiştirmedi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faizini %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %33-35,5'ta sabit bıraktı. Halkbank, Amerika'da İran yaptırımlarının delinmesine yönelik yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasının son aşamaya girdiğine dair bir açıklama yaptı.

İyi akşamlar tekrar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakacağız. Her zaman olduğu gibi bugünün fiyatlamaları ne anlatıyor? Gelin hep birlikte görelim. Borsa İstanbul'da bugün yatay negatif bir seyirle kapanış vardı. Endeks günü 13.743 puandan tamamladı. Dolar TL'de yatay pozitif %0,04 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı %0,36 kadar primli ve Euro dolar çaprazında da %0,24'lük yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 1.1564'ten geçiyor işlemler. Avrupa borsaları bugün iyimser bir günü geride bıraktı. Tüm merkez borsalarda yeşillere bürünmüş bir tablo görüyoruz gün sonu itibariyle. Londra FTSE 100 endeksinde %0,48, Paris CAC 40'da %0,48, Frankfurt DAX'da %0,06 ve İtalya FTSE MIB tarafında %0,95'lik yukarı yönlü hareketlerle gün tamamlandı. ABD borsaları da an itibariyle alıcılı. Elbette ki Trump'tan gelen açıklamalar piyasalarda şu an itibariyle fiyatlar üzerinde etkili olmuş görünüyor. ABD hisse senetlerinde de Trump'tan gelen açıklamaların etkisi var bu primlerde. Dow Jones %1,73, S&P 500 %1,47 ve Nasdaq tarafı da %1,91 primli. ABD tahvil getirileri

0: Baktığımızda orada da yönün aşağıya döndüğünü görüyoruz. 10 yıllıklarda 4.45 seviyesindeyiz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4.18'e işaret ederken ABD 2 yıllık tahvilinde getiri %4.06 düzeyinde. Emtia tarafında da dikkat çeken hareketler var. Altında dün özellikle çok sert geri çekilmeler görmüştük. Bu akşam saatlerinde Trump'ın açıklamalarının ardından yukarı yönlü hareketlere şahit oluyoruz. An itibariyle %2.43'lük bir primi var spot altının. 4.172.09 dolar geçiyor işlemler. Gram altında 6.188.06 lira seviyesindeyiz. Orada da onsa benzer şekilde %2.44'lük bir prim var. Bitcoin'de %2.77'lik bir yukarı yönlü hareket bizi 63.450 seviyesine taşıdı ve petrol tarafında da yön aşağıda. Brent'te %2.5'luk bir geri çekilme var. 90 dolar 76 sentten geçiyor işlemler. Amerikan tipi ham petrol tarafına baktığımızda orada da %2.69'luk bir geri çekilmeyle an itibariyle 87 dolar 60 sent seviyesini görüyoruz. Evet, bugün Avrupa için önemli bir gündü. Avrupa Merkez Bankası uzun bir aradan sonra ilk kez faiz artışı gerçekleştirdi. Şimdi Temmuz ayına yönelik de faiz artışı beklentileri konuşuluyor. Detayları her zaman olduğu gibi Londra'ya gideceğiz ve sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Avrupa borsaları enerji sektöründe yaşanan yükseliş öncülüğünde günü yükselişle tamamladı ve böylelikle 4 günlük kayıp serisini sonlandırmış oldu. Aynı zamanda çip üreticisi şirketlerin hisselerinde de hızlı yükseliş vardı. ABD borsalarında yükselişin hızlanmasıyla Avrupa endekslerinde kapanışa yakın alıcılı seyrin daha belirgin bir hale geldiğini takip ettik. Oracle'ın bilançosunda veri merkezi harcamalarının beklentileri aşmasının getirdiği iyimserlikle teknoloji endekste hızlı yükselen sektörler arasındaydı. Diğer yanda gözler Avrupa Merkez Bankası kararındaydı. Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi neredeyse 3 yıllık bir aradan sonra ilk kez faiz oranlarında bir artışa gitti. 3 faiz oranını da artırdı. Mevduat faizini beklendiği gibi %2'den %2.25'e çıkardı. Burada piyasadaki beklentilere baktığımız zaman tabii hem Lagarde'dan gelen açıklamalar sonrası hem de Avrupa Merkez Bankası'nın yayımladığı yeni tahmin seti sonrası yıl sonuna kadar 40 bas puan daha bir faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bu da sadece bir çeyrek puanlık faiz artışının tam fiyatlandığı anlamına geliyor. Reuters'a konuşan kaynaklar Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayında pas geçmesinin daha yüksek bir ihtimal olduğunu söylediler. Zaten piyasadaki beklentilerle bir sonraki faiz artırımı için Eylül ayına işaret ediyor. Diğer tarafta yeni tahminlere baktığımız zaman enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Büyüme tahminlerini düşürdü banka. Büyüme tarafında tahminlerde sınırlı bir revizyona gittiğini takip ettik. Bu sene için büyümenin %0.8 olmasını bekliyor. Önümüzdeki sene büyüme tahminini %1.2'ye düşürdü. Enflasyonun ise bu yıl ortalama %3 seviyesinde kalmasını bekliyor. Ve 2027 yılı ikinci yarısından itibaren hedefe geleceği varsayımını paylaştı.
0: Evet Ceren'e teşekkür ediyoruz. Araştırma masasına döneceğiz. Bizim araştırma masası bu ara kafayı Dünya Kupası ile bozdu. Çağlar da iki gündür bize Dünya Kupası'nı anlatıyor ama onun gerçekten çok ilgisi var ve çok detaylı bilgisi var. Bizlerle paylaştığı için şaka bir yana çok mutluyuz. Bugün sevgili Mehmet Özdemir de Dünya Kupası'na ilişkin birkaç notu aktaracak bize. Hadi gelin hep birlikte izleyelim.
2: Evet, haftanın dördüncü işlem gündeyiz. Özellikle hem makro veri ajandası bakımından hem de jeopolitik haber akışları bakımından son günlerde yaşadığımız en yoğun günlerden birisi. Trump'ın artık biraz daha sertleşen açıklamaları ve Hark Adası'na ilişkin yaptığı yorumlarla birlikte tansiyonun ciddi anlamda yükseldiği bir ortamdayız. Fiyatlamalarında buna bir nebze en azından şu anda eşlik ettiğini söyleyelim ama 3 yıl aranın ardından faiz arttıran ve projeksiyonlarını yenileyen Avrupa Merkez Bankası tarafı bir yandan beklentilerin bir miktar daha manşet verdi en azından gelen üretici fiyatları ABD cephesinde bir yandan, diğer taraftan bakacak olursak Dünya Bankası'nın da revizelerinin konuşulduğu bir ortamdayız ama şöyle bir dünyanın belirli bir kısmı bugünden biraz daha uzaklaşacak en azından bu akşam. Neden? Çünkü küresel piyasaların başlangıcıyla birlikte aynı zamanda Dünya Kupası'nın ilk maçının bugün başlangıç düdüğü gelecek. Meksika ile Güney Afrika'nın özellikle karşılaşmasını biz de yakından takip etme şansı bulacağız. Tabii Özellikle Dünya Kupası maçları başlamışken Dünya Kupası'nın kimin kazanacağına ilişkin tahmin piyasalarında ciddi anlamda yoğun rağbet gördüğünü de söylemek mümkün. Özellikle Polymarket, Kalşi gibi tahmin platformlarında bu yönde ciddi tahminler alınıyor ki 2 milyar dolara aştı. 2 milyar dolara yaklaştığını söyleyelim. Dünya Kupası'nın kimi kazanacağına ilişkin alınan tahminler. Bu rakam şöyle bir belki anlam ifade edebilir. Bundan önceki en yüksek tahmini biz 2024 ABD başkanlık seçimlerinde 3,5 milyar dolarlık bir tahmin büyüklüğüyle birlikte görmüştük. Finale yaklaşık 5 hafta kaldığını varsayacak olursak bu rekorun özellikle kırılması mümkün. Son dönemde tahmin piyasalarının çok ciddi anlamda büyüdüğünü görmüştük ki Dünya Kupası'nın başlangıcı ile birlikte bu firmalar, bu platformlar ciddi anlamda reklamlarını yoğunlaştırdı ve daha fazla içerik ve tahminlerini özellikle oyuncu bazında da yenileyerek bir miktar daha yelpazelerini genişlettiğini söyleyelim. Belki de bir miktar daha ilginç olan şey şu ki Dünya Kupası'nın kimi kazanacağına ilişkin tahminleri belki en yüksek işlem hacimlerinde İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde düşünebilirsiniz. Fakat değil. Özbekistan'ın yaklaşık Dünya Kupası zaferi şu anda 10.000'de bir civarında fiyatlanıyor tahmin piyasalarında. Ama özellikle işlem hacmine baktığımızda burada açık ara bir fark var ki 58 milyon dolara ulaştı Özbekistan'ın özellikle zaferi kazanabileceğine ilişkin hacimler. Ama bunun özellikle önemli bir nedeni Polymarket'ın likidite sağlayıcılık kullanıcılarına ciddi ödüllendirmeler yapması. Bunun özellikle Özbekistan iyimserliğini bir miktar daha beslediğini söyleyebiliriz şu an için. Ama Dünya Kupası'nın geri kalanında da biraz daha ekonomik yansımalarına ve ABD içindeki ekonomiyi nedenini yönlendireceğine biraz daha yakından bakacağız diyelim.
0: Evet, Mehmet'e çok teşekkür ediyoruz. Dünya Kupası başlamış, hayırlara vesile olsun. Ama yok, maç vardı, biz kupayı izliyoruz. Şöyleydi, böyleydi, kaçırdık. YouTube'a da hemen koymuyorsunuz diye isyan mesajları yarın almak istemem. Bekleyeceksiniz izlemeyenler. Gördüğünüz üzere çok kıymetli Berk Dinçtürk'le birlikteyiz. Ördekbaşı yeşili, ördek yeşili bir şeyi. Ne renk bu? Çok güzel.
3: Teşekkür ederim ama bu petrol şey yeşili.
0: Ha, petrol yeşili mi?
3: Hatta seninle de sözleşmiştik.
0: Ne diye?
3: Hani bu Barış haberi gelirse yeşillerimizi giyip gelecektik.
0: Aa evet, ama o yeşil bu yeşil mi? Petrol yeşili giymemiz lazım, doğru söylüyorsun.
3: İstiyorsan bariyere girip çıkayım.
0: Sen bugün bu yüzden mi? Sen bugün bu yüzden mi bu renk girdin? Çünkü
3: evet.
0: Trump'ı bak
3: çünkü
0: sen.
3: Çünkü ben sözüme sadığım.
0: Vay. Ben hala emin olamadığım için hala şey yapamıyorum yani. Çünkü Trump dedi ki biz anlaşıyoruz, bitti gitti. İran dedi ki yok öyle bir şey, daha anlaşmadık. Klasik yani, artık bu tiyatro oyunu gibi böyle izliyoruz bunu. Ve bir türlü bir sona gelemiyor yani. Böyle Godot'u bekler gibi bekliyoruz savaşın Baba. Sona ermesini. Evet. Hadi son diyecekler mi?
3: Biz Amerikan Başkanı'nın yalancısıyız.
0: Amerikan Başkanı'nın kendisi mi acaba öyle?
3: Artık ona inanmak istiyoruz. Tabii herkesin iyiliği için de artık barışın bir önce gelmesini diliyoruz.
0: Evet, gerçekten öyle. Bu arada fark ettiyseniz damat Ferit yoklar. Kendileri yine gezmelerde, tozmalardalar. Ferhat Bey yok bu akşam. Biz sevgili Berk'le baş başayız. Sizin sorularınızı da bol bol inşallah yanıtlayacağız. Hande Demirel TV biliyorsunuz adresim. Hem X'den hem Instagram'dan yazabilirsiniz. Ama bu arada çok önemli bir uyarı. Çok sahte hesaplar var. Bilmiyorum senin de başına geliyor mu Instagram'da falan. Sürekli benim kellemi koyuyorlar. Altına işte türlü bir şeyler yazıyorlar. Hepinize tek şey gönderiyorlar. Bağlantı kurma mı diyeyim, arkadaşlık mı diyeyim, neyse işte. Lütfen onlara şey yapmayın. Ne derler? İnanmayın, öyle bir şey yok. Benim bir tane hesabım var. O da Hande Demirel TV. Kimseye de öyle bir link de göndermiyorum. Hele ki bir de WhatsApp mesajları, gruplar, şunlar bunlar. Onların hiçbiri de yok. Ne benim var, ne Bloomberg HT ekranlarındaki diğer arkadaşlarımın var, ne de konuklarımızın var. Lütfen çok dikkatli olun. Mümkün olursa, üşenmezseniz, zor olmazsa şikayet de ederseniz sevinirim. Bunu da söylemek zorunda hissettim.
3: Benim de sosyal medya hesabım yok. Bir tek jeokomi de bir arkadaşlar
0: J
3: sembolüyle paylaşıyorlar, paylaşsınlar. Tabii ki burada hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Ama benim jeokomimin sembolü çift başlı kartal.
0: Evet.
3: O da sosyal medyada yok.
0: O da sosyal medyada yok. O yüzden bunlara dikkat edin. Dikkatlice yaklaşın lütfen. Temkinli olun. Allah korusun başınıza bir şey gelmesin. Artık bir önüne de alacak bir durum yok, yapamıyoruz. Sizler hepiniz ulaşın diye açık bırakıyoruz o platformları. Bizler en azından öyle yapmak durumundayız. Ama bunu da kötüye kullananlar oluyor. Şimdi hayırlısıyla bu savaş bir bizde de rahatlasak bir. İkincisi, savaştan ayrı geçen Cuma'yı nasıl okumamız lazım? O günden bugüne de hani bugün evet bir iyimserlik geldi ama kuvvetli satışlar oldu. Hatta işte ayı piyasasına girecek Wall Street, karınızı alın uzayın türünden çok önemli kurumlardan açıklamalar geldi. Ben hatırlıyorum geçen hafta da konuştuğumuzda sen kısa vadede düzeltmeler mutlaka olabilir. Ona göre riskinizi ayarlayın dediğini. Ama geldiğimiz noktayı nasıl özetliyorsun, nasıl okuyorsun? Nerede risk, nerede fırsat görüyorsun?
3: Bu sene başında iki tane alım yeri söylemiştik biliyorsun. Bir tanesi Mart ayının sonunda olur demiştik. Öbürü de Haziran ayının ortasında bir alım fırsatı verir. Endeksler iki yerde dip yapar. Oradan da sene sonuna kadar kuvvetli bir hale görürüz diye. Şu anda bu şiir gibi çalışıyor. Eğer bu dipte tutacaksa. Onun için bu baktığımızda bir düzeltmesi muhakkak olacaktı. Hatta kısa vadenin hangi risklere dikkat çekmiştik? Piyasalar her zaman yeni Fed başkanını test etmek ister.
0: Evet.
3: Japonya Merkez Bankası toplantısı yaklaşıyor ve jeopolitik riskler bir süre daha devam ediyor. İşte volatilite artabilir demiştik. Buradan %10-15'lik düzeltmede normal dedik. Beklediğimiz şey bir günde geldi. Artık zaten bunlar da çok hızlı oluyor. Nedeni de bu algoritmik işlemler. Yani artık insan basmıyor tuşa. Evet. Makineler bastığı için çok hızlı bir şekilde biz realizasyon görüyoruz. Ama benim öngörüm, Amerika ekonomisini bir resesyona, bir stagflasyona sokmayı göze alamaz. Bu sene 10 trilyonlar borç çevirecekler. Toplam borçları 40 trilyon dolar. Tabii ki ara ara dalgalanma, düzeltme göreceğiz. Bu da bize, yani en azından ben rally'yi kaçırdım, giremedim diyenlere bir alım fırsatı verir. Hı hı. Özellikle bugünkü haberler doğruysa ve yeni Fed başkanı koltuğa güvercin bir şekilde oturacaksa, ki petrol fiyatı düşünce öyle olacaktır. Hı hı. O zaman bence bundan sonra yılın geri kalanı bahar havasında geçer.
0: Hadi inşallah. Şimdi tabii Warsh'un ilk toplantısını çok merak ediyor herkes. Nasıl bir tonla orada karşımıza çıkacak diye piyasalar açısından söylüyorum. Ama senin bu söylediğin çok önemli. Yani petrol fiyatlarına göre bence onun o havasını biz orada göreceğiz değil mi? Yani bu eğer aşağı yönlü hareket devam edecek olursa ve daha güvercin bir borç görürsek başlangıç itibariyle bu sonrası için de bir yol haritasına dair işaret verebilir o zaman bize değil mi? Sen ne bekliyorsun mesela Warsh'tan ilk toplantıda?
3: Bak nefis soru. Öyle bir orta yaptın ki şimdi hepsini gole çevireceğim. Bir kere bu operasyon başladığında, Amerika-İran arasındaki gerginlik başladığında hep şunu söylüyordum biliyorsun. Amerika gibi bir devlet özellikle seçim yılında biz İran'a dalalım da orada ne olur bakalım Allah kerim diye girmez. Ne yapar? Bunun arkasında bir matematik, bir strateji, bir mühendislik var demiştik. Hedefi ne diyorduk? İran niye önemliydi? Venezuela'dan sonra petrol doları tehdit eden bir ülkeydi. Amerika'da doların rezerv parasının tehdit edilmesi asla izin vermez, göz yummaz demiştik. Eğer burada bir anlaşma olacaksa gerçekten istediklerini elde edeceklerdir. Başka taraftan baktığımızda bir de zayıf dolar istiyor demiştik. O yüzden de denklemi çift taraflı çalıştıracaktır. Birincisi Avrupa Merkez Bankası'na ve Japonya'ya faiz artıracaktır. İkincisi Fed'i faiz indirimlerine zorlayacaktır. Şimdi bugün Avrupa Merkez Bankası yüksek enerji fiyatları nedeniyle faizleri artırdı. Önümüzdeki hafta Japonya Merkez Bankası da faizleri artıracak. Peki önümüzdeki hafta koltuğa oturacak yeni Fed başkanı neye bakıyor? Ne manşet enflasyona bakıyor, ne çekirdek enflasyona bakıyor. Kevin Warsh'un baktığı medyan, çekirdek, kişisel tüketim harcamaları.
0: Evet.
3: Yani ne diyor? İşte petrol fiyatları 50 dolardan 120 dolara mı gitti? Gıda fiyatları 3 dolara mı çıktı? Onlar ödemdir. Bu ödemler yakın zamanda atılır. Aynı bizim enflasyonumuzda olduğu gibi diyor. Ve şunu söylüyor. İşte bunlar normalleştiği zaman medyana döndüğünde bizim önden yüklemeli faiz artırımı yaparsak ekonomiyi boğarız, yavaşlatırız. Hı hı. Çünkü zaten geçen çeyrek büyümesi de biraz zayıf geldi. O yüzden biz faizleri artırma konusunda temkinli davranacağız diyecektir benim öngörüm. Hmm. Borç'un yapacağı şey faiz artırmak değil, bilanço tarafında ne yorum yapacağı. Bilanço küçültmeyle ilgili ne mesajlar verecek, biz ona bakacağız. Ama özellikle bu petrol fiyatları olası bir anlaşmayla hızla da geri çekilirse, borçun referans aldığı medyan kişisel tüketim, medyan çekirdeği kişisel tüketim harcamaları hızla yumuşar. FED'de faiz indirimi için alan açılır. O zaman işte sene başından beri uyguladıkları matematik, mühendislik ve stratejinin tüm hedeflerine ulaşmış olurlar.
0: Peki, şimdi şöyle bir genel toparlamadan sonra gelelim sizin sorularınıza. Pek çoklarınız iki hisse üzerinde durmuş. Bunlardan bir tanesi Oracle. Bir diğeri de IBM.
3: Evet.
0: Şimdi ne düşünüyorsun bu ikisiyle ilgili olarak? Mesela IBM tarafına ilişkin olarak acaba buradan almak uygun mu? IBM hissesi mantıklı mı? 275 seviyesinde aşırı alıma gelmişti. Satış hacmi de düşüktü ve aldım ben diyor bir izleyicimiz. Ne düşünüyorsun hem IBM için hem Oracle için?
3: O zaman kalpler bir.
0: O zaman kalp.
3: Bugün bu Barış haberini ilk gördüğüm anda piyasa tepkisine baktım. İlk aldığım hisse IBM oldu. Eklediğim hisse. Bence bu kuantum temasında ve işte bu ofis bilgisayar, kurumsal bilgisayarlarda hepsinin yenilenmesi gerekecek yapay zeka nedeniyle. IBM'in ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Portföyde uzun vadeli muhakkak tutacağım hisselerden biri olacaktır. Oracle kar stopuma çarptı. Zaten biliyorduk. Güzel de bir yükseliş yaptı. Kar stoplarınızı güncelleyin şu 2-3 haftada kendinizi sigorta edin diyordu. Benim de kar stopuma çarptı. Kapandı. Bilançoyu da iyi açıkladı. Sadece biraz bu sermaye harcamaları artıyor. Borçluluğu yüksek. Petrol fiyatları yüksekken yatırımcılarda soru işareti yaratıyordu. Şimdi bence oranın gevşemesi, Fed'in faiz indirimi için alan açılıyor olması. Dediğim gibi yine Trump'ın yalancısıyız. O haberleri takip edin. Oracle'ı yukarı itecektir. Ha ben buradan bir daha nereden alırım dersen, o bir önceki zirvesi işte 245-46 doları geçtiğinde yeniden alırım.
0: Peki. İskender Büyük şöyle diyor. Yapay zeka hisselerinde tren kaçtı mı şu an? Veya önümüzdeki birkaç hafta ne alalım? Daha önce güzel kazandırmıştı söyledikleriniz.
3: Selamlar İskender Bey. Şimdi yapay zekada tema devam eder. Bence bu da biz emekleme aşamasındayız.
0: Evet.
3: Kalkıp koşacak otonom sürüş robot, hatta sonra uzay teknolojileri gelecek. Yapay zeka teması devam eder. Ama ben burada bugün yavaş yavaş farklı sektörlere de yayılmaya başladım. Mesela ne aldım? Birincisi Bank of America aldım. Fed'e faiz indirimi için alan açılacaksa ve bunlar işte o getiri eğrisi dikleşecek ama uzun vadeli faizler kontrolden çıkmayacaksa bankacılık sistemi büyük avantaj sağlar. Çünkü yapay zeka, veri merkezi harcamaları diyoruz. Şimdi şirket halka arzları, şirket satın almaları, birleşmeleri diyoruz. Bunların hepsi bankalar aracılığıyla gerçekleşecek. Bir Bank of America'yı aldım. Ona bakmak isteyebilirsiniz. İkincisi de Apollo'yu aldım. Bu Apollo kodu Adana Paris ordu. Bir banka değil. Bizdeki faktörün şirketlerine benziyor yapısı aslında. Regülasyon konusunda daha esnek olduğu için küçük orta ölçekli işletmelere daha fazla kredi verebiliyor. Veri merkezlerine yatırım yapıyor. Buna bakabilirsiniz. Bir de eğer bu petrol fiyatları gerilemeye devam edecekse Jets ETF'i aldım. Jamaica, Edirne, Trabzon, Samsun.
0: Nasdaq'ta primler %3'e ulaşmış günlük kazanç. Bu arada SpaceX'in halka arzıyla ilgili bir son dakika vardı. Onu tekrar arkadaşlarım verirlerse izahnamesine göre şirket 555,6 milyon adet A sınıfı hisseyi halka arz edecek diyor. Halka arz fiyatı hisse başına 135 dolar olarak belirlenmiş. Ne diyorsun?
3: SpaceX'i temayı çok beğeniyorum ama fiyat kazanç oranını beğenmiyorum. Bana fazla yüksek geliyor çarpanları. İleride fırsat olur mu? Tabii olur. Ama biz SpaceX'i geçen sene Denizli X Yozgat Zonguldak ETF'ine yatırım yaparak almıştık. Artık ben sattım. Bundan sonra alanda kazansın. Biraz izlerim ama fırsatı gelirse muhakkak değerlendiririm.
0: Tamer Bey çok tatlısınız ya. İzleyicimiz ne yapacağımızı şaşırdık ama tabii ki tatlı perşembe demiş. Şimdi televizyonda maç açık, bilgisayarda da biz varız. İşte bu. Gerçek izleyici, sadık izleyici. Teşekkür ederiz Tamer Beyciğim. Varsa sorunuz lütfen yazın.
3: Golle bizim için de bağırsın.
0: Gol için, evet, golle bizim için de bağırın. Kim kimle oynuyor onu bile bilmiyorum ben. Sen biliyor musun?
3: Gidince öğreneceğim.
0: Gidince öğreneceğim, tamam. SpaceX halka arzından sonra Sirius, Siri hissesi yükselir mi? Berk Bey yükseliş düşüncesini korur mu? Pisa'dan selamlar demiş. Berk Bey'i seviyoruz. Fehmi Bey, Pisa. Pisa'ya selamlar. Çok beni sevmiyor musunuz? Bir tek Berk Bey'i mi seviyorsunuz?
3: Sen artık beni zaten demirbaşı seviyorum. Olduğun için bunu zaten söyleme gereği duymuyorlar.
0: Peki ne diyorsun?
3: Siri'yi beğeniyorum. Siri pozisyonunu taşımaya da devam ediyorum. Bence orada uzay teknolojisi, bu uzay yatırımları geliştikçe iletişim, bu uydu tabanlı iletişim sistemleri talep görmeye devam edecektir. O yüzden Siri'yi taşımaya devam ediyorum.
0: Şimdi biraz önce Apollo'dan bahsederken aklıma gelmişti, benim de Osman Bey'in de aklına gelmiş Sophie. Sophie hissesiyle ilgili Berk Bey'in yorumları nedir diyor. Onu da bize sen öğretmiştin. Nedir Sophie'de durum?
3: Sophie'yi yeniden almak için bekliyorum açıkçası. Henüz almadım. İlk önce bu Bank of America'ya ve Apollo'ya bir pozisyon aldım orada. XLF'e bakabilirsiniz. Büyük bankacılık ETF'ine arzu ederseniz, tek tek seçmek istemiyorsanız. Sophie'yi aldığım zaman da söyleyeceğim. Haber öyle ani geldi ki inceleyemedim, ben böyle bir yandan yenim bir yandan tuşa bastım çıktım.
0: ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının gelecek hafta imzalanması bekleniyor diyor. Bu da CBS kaynaklı. Bakalım bu haber akışı böyle gelmeye devam ederse iyi yani.
3: O zaman bir şey söyleyeceğim. Bu gece yeşil giymedin. Sen de Ayşe Pekkan'dan bir aman petrol söyle.
0: O benim favori şarkım biliyorsun. Minnacık bir çocukken söylediğim kayıtları var bizimkilerde.
3: Benim Ajda'da da çok favori şarkım var. Çok severim kendisini.
0: Ajda bir tane ya. Şimdi Berk Bey Fed'den ilk faiz indirimini ne zaman bekler demiş Serhat Uysal.
3: Bu sene, ama keşke ay olarak bilsem.
0: Vallahi ne güzel olurdu, bize mutlu olurduk yani. Ne Microelectronics, ST Microelectronics hissesinin SpaceX halka arzından sonra orta ve uzun vadeli nasıl etkileneceği. Tabii şimdi biraz her şey SpaceX'e yorar haldeyiz ama orada mesela hafta başında Aysun'la konuştuk, bir güzel bir şey söyledi. Dedi ki evet, yani bir para çıkışı olacak ama hani halka arz oranı o kadar büyük değil ya bu hissede. Öyle dramatik etkiler de beklememeliyiz gibisinden bir yorum yaptı. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani SpaceX'in bu münferit hisseler üzerindeki etkisini çok dikkate almalı mıyız, almamalı mıyız? Ya da olacaklar var, olmayacaklar var diye mi ayırmalıyız? Ne diyorsun?
3: Şimdi şöyle, SpaceX aslında sadece SpaceX değil, Anthropic ve OpenAI da takılıyor peşin, biliyorsun. Evet. Ama bunlar toplamda 200 milyar dolarlık halka arz yapıyorlar. Üçünün toplamı. Yani şirketler ve trilyon dolar seviyelerinde. Ama gidip bütün şirketi açmıyorlar halka. Ve para çıkışı kadar para girişi de olacaktır. Çünkü diğer ülkelerden de bu SpaceX'e ortak olmak isteyen yatırımcılar Amerikan borsalarına yatırım yaparlar. O yüzden baktığımızda ya evet, Fed'in bilançosunun büyümüyor olması en ideal senaryo değil finansal piyasalar için, hisse senedileri için. Evet. Para bir yerden diğer tarafa dolanıyor. Keşke Fed de bilançoyu büyütüyor olsa da burada her şeyin gittiği bir rally olsa. Ama bence de o kadar korkacak bir şey yok.
0: Orhan Bey 10. kez falan yazdım, hala sormadınız diye bana isyan etmiş. Baba ve CEG, CEG.
3: Constellation Energy.
0: Constellation Energy biliyorum ama öbürü neydi?
3: Alibaba mı?
0: Alibaba, evet.
3: Ya Alibaba bence Çin sermaye piyasasını canlandırmak zorunda. O yüzden Alibaba ellerindeki en değerli hazinelerinden biri Tencent ile birlikte. Bu ikisine ben bakarım Çin'de. Alibaba'yı da beğenmeye devam ederim. Evet, satışıyor biliyorum ama şimdi Fed'in gevşemesi, petrolün gevşemesiyle Çin'de likidite musluklarını açacaktır. Hane halkını kont piyasasında servet kaybettikleri için finansal piyasalarla zenginleştireceklerini öngörüyorum ben. Çin'de bir yapay zekaya yatırım yapmak istiyorsanız yapay zeka şirketine, aynı zamanda perakende şirketine, Alibaba iyi bir şirket. Constellation Energy de bu nükleer teması, yapay zekaların işte enerji ihtiyacı devam ettiği sürece bence portföyde durabilir.
0: Birsen Aydın Amasya'dan selamlar demiş. Amasya'yı da çok severim. Çok güzel bir yerdir orası ya. Sen hiç gittin mi? Amasya'ya.
3: Gitmedim, Ahmet'in çok duydu.
0: Çok çok güzel bir elması diyor. Evet. Peki diyor ki Oracle, FNV ve buğday. Bunların yanına ne gider? Artık böyle şeyler var ya. Nasıl yani?
3: Buğday yanına harika olur. Peynir karpuz gider.
0: Peynir karpuz.
3: Yaz aylarında.
0: Karpuz peynir gider.
3: Şey ya, Oracle dediğim gibi.

0: 250 yeşilde bir daha alırım.
1: Söyledin zaten.
0: Öbürü neydi?
1: Altın ve buğday. Altın ETF'i galiba o. Ve buğday diyor. Şimdi bilmiyorum, ayrı ayrı onlara bir yanıt vermek istersen elbette, ama genel olarak MTI ile ilgili de bir konuşmak lazım. Mesela altın çok soran var bu akşam. Özellikle altında mesela daha en dipler görüldü mü? Şimdi tekrar yön yukarıya.

0: yukarı yönlü hareketler görür müyüz? Herkes merakta. İstersen altına odaklanalım.
1: Tabii. Altına gümüşün tepkisi güzel. Güzel. Bugün baktığımızda. Zaten aslında neydi? İşte merkez bankaları bu nakit ihtiyaçlarından dolayı altın rezervlerini sattılar biraz. Tabii fonlar da margin call nedeniyle sattı. Ama altın teması bence değişmedi. Yani o bugün alıp mesela diyoruz ya hep ev alınca yarın ne olacak diye her gün bakmıyoruz fiyatına. Dünya borcu 320 trilyon dolar. Şimdi herkes şundan endişe ediyor. İşte Kevin Warsh ikinci bir Paul Volcker olacak. Faizleri arttıracak. O yüzden de altın çökecek. Şimdi biz Kevin Warsh'la Paul Volcker'ı karşılaştırmamız için o iki dönemi de birbiriyle kıyaslamamız lazım. Şimdi Volcker zamanında Amerika'da borçluluk oranı %30'du. Bugünse tam %120 seviyesinde. Ve Amerika faizleri her %1 artırdığında sadece faiz giderleri 350 milyar dolar artıyor yıllık. Yani 1,5 trilyon doları da geçecek duruma geliyor. O yüzden ben dünya borcu bu kadar yüksekken ülkeler borçlarını para basarak çevirmeye devam ettiği sürece altının temasının hala çok geçerli olduğunu öngörüyorum. Elinizde hiç altın yoksa bence bugün almak için iyi bir fırsat. Nereden ekleyeyim diyorsanız bence yine bugün iyi bir fırsat. Size yarın ne olacağını söyleyemem. Ama 6000 doları önümüzdeki yıllarda daha da üstünü test edeceğini öngörüyorum. Volcker için şöyle demişti Alman şansölyesi. İşte faizleri İsa'dan beri en yüksek seviyeye çıkardı. Kevin Warsh'un ben bu borçluk nedeniyle öyle bir şansı olduğunu sanmıyorum.
0: Tesla, Nvidia, platin için acaba Berk Bey ne düşünüyor demiş Tuncay İldokuz.
1: Platin bence tema hala geçerli. Yani altın gümüş yükseldiğinde platin de peşine takılır. Emtia teması zaten sıkıcı yatırımlar demiştik biliyorsun. Yani portföyünüzde bir %20-25 ağırlık verin ve günlük takip etmeyin. En iyi, ben mesela yıllık performansına göre bakacağım. Ama platin teması da bu savunma sanayi, uzay teknolojileri, sağlık sektörü teması geçerli olduğu sürece platin talebi artacaktır. Arzında sadece Güney Afrika ve Rusya'ya bağlısınız. Onun dışında Nvidia bence iyi olmaya devam eder. Düzeltme yapar tabii ki. Ama bu çip teması, şimdi çipte şöyle bir şey var. Yapay zeka niye gelişiyor? Token ekonomisi diye bir şey var. Bu token ekonomisi ne? Aslında token dediğimiz şey yapay zekanın işlediği en küçük bilgi birimi. Siz soru sordukça durmadan token yakıyor yapay zeka ve talep artıyor. İleride otonom sürüş, robot gelecek. Bu tokenların kullanımı arttıkça çiplerin çip ihtiyacı, enerji ihtiyacı, bunları soğutma ihtiyacı artmaya devam edecektir. Nvidia da buradaki en iyi oyunculardan biri.
0: Peki o zaman harika bir uzlaşmaya vardık İran'la diyor. Savaşı sonlandıran harika bir uzlaşmaya vardık diye konuşuyor Trump. Varılan uzlaşma önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak düzenlemelere bağlı da diye de bir not düşüyor. Hadi hayırlısı. Yeşilleri boşuna giymedin galiba. Söz bu olsun, haftaya yemyeşil. Saçımı bile yeşile boyayacağım. Şuralarına yeşil şeyler yapacağım bu savaş
1: şarkıda
0: bitince.
1: Şarkıda söyleriz zaman birlikte.
0: Aman petrolü mü?
1: Kapanışta söyleyelim.
0: Kapanışta söyleyelim, tamam. Şimdi ama bir reklam arasına gidelim. Giderken de biraz belki dinlendirelim. Siz de sorularınızı güzel güzel yazma imkanı bulun. 2027-2047 döneminde araç muayene hizmetlerini yürütecek olan MUI ortak girişimlerinden Amerikalı araç muayene devi Opus'un CEO'su konuşmuş. Lothar Gehlen yol haritasına yönelik şirketin Bloomberg HT'ye açıklamalarda yapmış. Bu röportajı da izleyelim. Arkasından kısacık reklamları sonra dönelim gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
2: Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg HT Radyo.

0: harika bir proje. 250 istasyon, 772 şerit ve mobil istasyonlarla başlamamız gerekiyor. Yani bu büyük bir program. Bunu hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu çok fazla iş ve ekibin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz.
1: İhale önemli bir mali taahhüt içeriyordu. Bu yatırımlardan imtiyaz süresi boyunca nasıl bir getiri elde etmeyi bekliyorsunuz?
0: Evet, bu iyi bir soru. İmtiyaz süresi 20 yıl ve yatırımlarımızı geri kazanmamız oldukça zaman alacak. Herkesin bildiği gibi bu büyüklükte bir altyapı projesi için başlangıç yatırımı çok yüksek. Ve biz Türk pazarının istikrarına, Türk ekonomisinin ve Türk siyasi ortamının istikrarına inanıyoruz ve bu işin Türkiye'de 20 yıl boyunca büyüyeceğine inanıyoruz. Ve biliyorsunuz zamanla yatırımımızı geri alacağız. Bunu dünya standartlarında denetimler yaparak ve çok yüksek standartlara sahip Türk halkının tüm gereksinimlerini karşılayan bir program uygulayarak başaracağız. Araç muayenesi bizim bildiğimiz ve yaptığımız iş yatırımlarımızı da bu alana yapıyoruz ve Türkiye'deki faaliyetlerimizi de bu alanda sürdürüyoruz.
1: Şimdi tüketiciler için maliyetten bahsedelim. Planladığınız yeni teknoloji ve yatırımlar araç sahipleri için ek bir ücret anlamına gelecek mi?
0: Evet. Yani öncelikle muayene ücreti hükümet tarafından belirleniyor. Biz halka istediğimiz ücreti talep etmekte özgür değiliz. Bu ücret devlet tarafından kontrol ediliyor. Bu da Türk halkının yararına olan bir durum. Amacımız ve bilgi birikimimiz otomatikleştirilmiş süreçler ve daha yeni teknolojiler uygulayarak araç muayene programında verimlilik artışı sağlayacaktır. Türkiye'de önemli olan daha hızlı bir muayene süreci ve halk için daha az bekleme süresi sağlayacağımıza çok inanıyoruz. Ve verimlilik artışları sayesinde Türk hükümetinin fiyat taleplerini karşılayabildik. Fiyatı artırmayı beklemiyoruz. Zaten fiyatı artırmamız da mümkün değil çünkü fiyatı hükümet belirliyor.
1: Sizin bakış açınızdan hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımlar için Türkiye'deki başlıca riskler ve fırsatlar nelerdir?
0: Özellikle Turkay için şu anda en büyük riskin zamanında faaliyete başlamak olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'nin tüm 82 ilinde toplam 249 istasyon açmayı içeren muazzam bir altyapı projesi çok karmaşık. Yeni teknolojiyi uygulamak ve denetçileri eğitmek hepsi 2027 Ağustos'taki başlangıç tarihimizi yetiştirmek için. Çok zor. Bunu anlıyoruz. Bence hükümet de bunu anlıyor. Ve biz bu hedefe ulaşmaya ve riski önlemeye çok odaklanmış durumdayız. Uzun vadede ise finansal açıdan eğer araç büyüme oranı beklediğimiz gibi devam ederse bizim için sorun olmayacak diye düşünüyorum. Eğer büyüme oranı ülkedeki siyasi baskı ya da başka ekonomik nedenlerden dolayı azalırsa o zaman hesaplamalarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekebilir. Genel olarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye herkes için çok büyük bir pazar. Canlı bir ekonomisi var. İstanbul harika bir şehir. Bence buraya gelip Türk pazarına yatırım yapacak birçok başka şirket için de fırsatlar olacak.

0: Evet sevgili Berk Dinçtürk'le kaldığımız yerden devam edelim. Çok sorularınız var. İsyanlar da ediyorsunuz. Haklısınız. Sorabildiğim kadarını soruyorum. Soramadıklarımı için kusuruma bakmayın. Yazın tekrar tekrar. İlla ki önüme düşer. Şimdi Ayça Hanım diyor ki Japon Merkez Bankası 16'sında nasıl davranır? Piyasaları sallar mı? Bir de Rigetti için alım vakti gelmiş midir? Kucak dolusu sevgiler, çok sıcak İzmir'den diyor. Biraz önce konuşuyorduk, çok sıcak olacak gelecek o sıcaklar diye. Galiba İzmir'e gelmiş. İzmir'e çok selamlar, çok severiz.
1: Severiz.
0: Buyurunuz.
1: Japon Merkez Bankası önümüzdeki hafta artır. Yani 25 veya 50 bile artırsa şaşırmam ben. Hmm. Çünkü enerjide dışa bağımlılar. Bunların enflasyonu yükseltti. Zaten bundan 3 hafta önce biliyorsun ki Scott Bessent'la UE'da görüştüğünde şöyle tercüme etmiştik onu. Amerika dedi ki Japonya istese de istemese de seve faizleri arttıracak.
0: Evet.
1: Önümüzdeki hafta arttıracaklardır. Ama piyasaları sallayabilir, yıkmaz. Çünkü Amerika bu sanayi devrimini gerçekleştirmeden ne herhangi bir savaşın kontrolden çıkmasına, ne petrol fiyatlarının 150-200 dolara gitmesine, ne de Japonya'nın ardı ardına faiz artırmasına müsaade etmez.
0: Evet.
1: Ben böyle okuyorum bu resmi. Hatta kendi stratejik petrol rezervlerini 114 dolardan satmışken bunu daha da aşağıdan yerine koymayı hedefliyordur demiştik. O yüzden Japonya evet bir faiz artırır ama bu bir normalleşme olarak kalır. Olası düşüş bize alım fırsatı verir olursa.
0: Rigetti'yi sormuştu bir de.
1: Ya Rigetti kuantum teması iyi. Ion kilo Rigetti geçimiz 2-3 hafta içinde de koştu.
0: Hı hı.
1: Ama bunlar gün sonunda küçük şirketler. Biz de geçen sene bunları konuştuk biliyorsun. Bir ara
0: evet, evet.
1: Böyle değerlendirdik. Ben şu anda orada kuantum teması IBM üstünden değerlendirmeyi tercih ederim.
0: Peki Trump'ın ağzından bal damlıyor bu akşam. Savaş bitecek, barış anlaşması yapacağız. Ondan sonra ne dedi, Hürmüz açılacak. Ve bu arada tabii işte petroldeki düşüş derinleşti. Bir petrol fiyatlarına bakalım mı arkadaşlar? Ne gösteriyor orası? Şuradan benim gördüğüm 90 doların altına gevşeyen bir Brent var. 89 dolar görüyoruz. NYMEX'te 86 dolar görüyoruz. Bak altın tarafında birimler artmış %3,47'lik bir yukarı yönlü hareket var. Evet yani her yerde bir bayram havası, bahar bahçe durumu söz konusu bu yeşiller vallahi. Tam zamanında olmuş yani.
1: Sana diyorum biz Trump gittiğinde Trump'ı mumla arayacağız.
0: Ya sus ya öyle söyleme ya. Trump'ı mumla arayacağımız dönemi ben görmek istemiyorum galiba.
1: Onu şöyle açıklayayım niye böyle diyorum diye. Çünkü Amerika gibi devletler kişiye bağlı politika gütmezler.
0: Evet hep bunu söylüyoruz.
1: Politikaya göre kişileri oturturlar oraya. Bu sanayi devrimini gerçekleştirip tamamlayana kadar. Yani bu sanayi devrimi dediğimde gidip işte kot tişört yapsın diye.

0: değil.
1: Anladım.
0: Veri merkezi, yapay zeka, otonom sürüş, uzay teknolojisi, bunlarla ilgili tüm altyapısını yenileyene kadar, bunları ayağa kaldırana kadar, enerjide kendini tamamen güvence altına alana kadar ekonomilerde birçok şeye izin vermez. Ara ara tabii ki düzeltmeler olur. Tabii ki volatilite olur. Ama hisse senedi piyasaları şu anda ellerindeki en değerli hazineleri burada kalıcı birçok şeye izin vermezler.
1: Peki, Adaşın Berk Bey,
0: Buyursunlar.
1: hatta Hande Berk ikilisi
0: Aa, geçen hafta
1: yazmışlar.
0: Yazmışlar,
1: Evet,
0: selamlar.
1: Yine yazmışlar. Diyor ki Oracle, Intel, Tesla, QXO, Energy Fuels ve EWY özelinde artık kötü günler geride kaldı. Güneş artık bizim için doğuyor diyerek kademeli alımlara başlamayı düşünüyoruz. Berk Bey, sizce de artık o çok beklediğimiz yükseliş trenine binme vakti geldi mi, ne dersiniz?
0: Intel'de şöyle.
1: Intel'e başka soranlar da var bu arada.
0: $105'da kar stopuma çarptı ve ben
1: Şaka yapıyorsun.
0: Kapattım.
1: Emekli oldun mu? Olmadın daha. Hani emekli olacaktık?
0: Daha gençliğimin bağrındayım ya.
1: Bak ya. Bak Allah aşkına Tornistan'a bak sen ya. Olsun, biz hala güveniyoruz Intel'e diyenler
0: Intel
1: var.
0: Intel yükselecek mi? Bence de yükselecek.
1: Şu anda %10 primli, bakar mısın?
0: Ben zaten Intel'in şu anda giden sevgilinin ardından şarkıyı
1: söylüyorum. Yani. Tamam.
0: Ama
1: demek ki Berkleştirip de hata yapabiliyormuş arkadaşlar.
0: Yani peki. Bir daha fırsat olursa tabii değerlendiririm. Onun dışında Oracle zirveyi geçişinde
1: zaten
0: alırım.
1: Zaten söylüyorsun.
0: Russell 2000. Tesla, Elon Musk $390'dan Tesla'ya ortak. Amerikan robotlarını yapacağını, uzay savunma sistemini yapacağını, otonom sürüşleri ayağa kaldıracağını söyleyen adam. Dünyanın en zengin adamı. Ve işte ne kadar başarılı olduğunu da biliyoruz geçtiğimiz yıllarda. Kendi şirkete $390'dan $1 trilyon ortaksa ben de Tesla'yı Elon Musk tuttuğu sürece tutmayı tercih ederim.
1: Semiconductor ve AI temasının çok yükseldiğini görüyoruz. Bundan sonraki tema için beklentisi Berk Bey'in nedir diye sormuş izleyicimiz. Robotik ve kuantuma geçiş bekler mi? Şimdi diğer temalarla ilgili hala olumlu görüşü var Berk'in. Ama nasıl yanıt verirsin izleyicimize?
0: Burada dediğim gibi, yani ben mesela bankacılık sektörüne bugün itibariyle pozisyon almaya başladım. Orada da Bank of America'yı ve Apollo'yu öne çıkıyor. Ya ben onları beğeniyorum ama lütfen siz araştırmanızı yapın. Bu jets, yani bu petrol fiyatlarının geliyor olması, mevsimsel etkiler, yaz aylarının geliyor olması, Dünya Kupası nedeniyle jets ETF'i dediğimiz havacılık ETF'i. İşte içinde Delta Airlines da var. İşte American Airlines da var. Bunların olduğu bir sepet. Arzu ederseniz bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz. Böyle genele yayılan bir rally olacaktır. Rize Samsun Paris ETF'i. Eşit ağırlıklı S&P 500'e bakmak isteyebilirsiniz. Onu da beğeniyorum.
1: Next Gen ve ne Mines? Denison.
0: Denison Mines.
1: Denison.
0: Denison Mines. Denison Mines'i şu anda aktif, yani güncel takip etmiyorum ama orada ben bu sene fiziksel gümüş, fiziksel bakır, fiziksel altın, fiziksel platin, o tema üstünden gidiyorum. Çünkü madencilerde şöyle bir şey olabilir. İşte sülfürik asit eksikliği var. Sülfürik asite ulaşamazlarsa bunları çıkarma tarafında bir problem yaşayabilirler. Maliyetler artabilir, işçilik maliyetleri, elektrik maliyetleri artabilir. Bu sene madenci riski almak istemiyorum. Benim için geçen sene temasıydı. Gidebilir mi? Tabii gidebilir. Ama bu sene fiziksel emtialar üstünden değerlendiriyorum orayı.
1: Şimdi tabii içeriği de çok soruyor izleyicilerimiz, Borsa İstanbul'u.
0: Biliyorsun
1: kimi
0: ben.
1: Zaman sen de değerlendiriyorsun. Hatta bu yıl içerisinde senin için de önemli yatırım alanlarından biri. Hep öyle de telaffuz ediyorsun. Özellikle bu anlaşma sonrasında Borsa İstanbul için de öngördüğünü, özellikle hangi sektörlerin öne çıkacağını soranlar var. Mesela bir izleyicimiz Özgür Gürsoy, havacılık sektörüyle ilgili mesela Pegasus özelinde Berk Bey ne düşünür diye sormuş. Böyle çok sorular var. Hepsini birden sormuş olayım.
0: Tabii.
1: Borsa İstanbul'la ilgili ne düşünüyorsun? Özellikle işaret edeceğin sektörler, şirketler var mı orada takip ettiğin?
0: Bizim için korkunç bir hikaye var. Yani bu Rusya'nın merkez olduğu Kuzey Koridoru'ndan Türkiye'nin merkez olduğu Orta Koridor'a doğru bir geçiş var. Enerji kaynakları, ticaret hatları bizim üstümüzden, Orta Koridor üstünden, dolayısıyla bizim üstümüzden geçeceğini öngörüyorum. O yüzden Türkiye'ye ben işte bu hafta

0: Ne oldu? Bugün düştü mü, yarın çıktı mı değil. Temasının çok kuvvetli olduğunu ve bizim bu dönemde çok doğru konumlandığımızı öngörüyorum. Zaten biz bir cazibe merkeziyiz Orta Doğu için. Yani herkes bize hayran. Genç nüfusumuz, işte kalifiye mühendis potansiyelimiz var. Jeopolitik olarak çok önemli, coğrafi olarak çok önemli bir konumdayız. Türkiye'de iki şey yapabilirsiniz, benim öngörüm. Bir tanesi Trabzon, Urfa, Rize ETF'ine bakabilirsiniz. Şu anda hala 39 dolarlarda. Önümüzdeki yıllarda ben 70 dolara gitmesini öngörürüm. Havacılık sektörünü beğeniyorum ama orada Türk Hava Yolları'nı tercih ediyorum ben. Pekosu tabii olabilir. Siz saygı duyuyorum. Onun dışında Telekom'u beğeniyorum. Yani Turkcell'i beğeniyorum aslında. Enka İnşaat'ı beğeniyorum, isim vermek gerekiyorsa. Lojistik tarafında beğeniyorum. İşte Çelebi, Reysaş'ı takip ediyorum. Bir ara Kardemir'de çok beğeniyordum ama biraz uçtu. Geri çekilme fırsat verirse ona da bakabilirsiniz.
1: Peki. Rocket Lab ve Dell hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyim Berk Bey'in demiş Aytu Bey. Dell'den
0: Selamlar.
1: bahsettim biraz aslında.
0: Dell çok enteresan bir şey yapıyor. Normalde bu şirketler işte bulut tarafında, bulut altyapısını kullanan şirketler gidip serverlarını işte Amazon'da, Google'da falan kuruyorlar, Microsoft'ta ve veri paylaşımı yapıyorlar. Dell diyor ki sen bunlarla veri paylaşımı yapma. Ben geleyim senin serverına kurayım bu sistemi kutu olarak. Sen kimseyle veri paylaşma, verin de sende kalsın. Bir de kullandıkça da para ödeme bunlara. Bir kere bu kutuya para öde, buradan da işlemlerini gerçekleştir. O yüzden Dell'in teması çok güzel. Ben de bu 470 dolarlarda falan sattım. Çok iyi bir bilanço sonrası hareket yaptı. Bir daha almak ister miyim? İsterim. Fırsat olduğunda şu eve döndüğümde dönüp bakacağım.
1: O kadar yakın diyorsun yani.
0: Ya
1: Peki.
0: gelirken böyle bir yandan telefonumu görüyorum, bir yandan ceketi giyiyorum böyle.
1: İşte bu. SpaceX halka arzından faydalanabilmek için UFO ETF'i aldım. Doğru mu yaptım demiş Levent Atabey.
0: UFO tema olarak güzel ama dediğim gibi yani ben geçen sene bu DXYZ üstünden bakıyordum SpaceX'e. Şu anda orada bir pizza kadar yatayım.
1: Bir pizza kadar
0: Burada da bizim
1: yataysın.
0: pizzacıya bir gönderme yapalım. Yine tüydü tabii değil mi? Türbinler oynayacak şimdi haftaya gelince.
1: Evet, aynen öyle. Aynen öyle yapacak. Ferhat'cığım sevgiler. Sevgiler canım. Haftaya burada sana aman petrolü söyletmezsek ne olalım yani.
0: Aynen. Olur.
1: Moskova'dan bizi seyrediyormuş Ozan Bey, Ozan Düzel. Berk Bey'e sorum. American Resources nadir toprak elementleriyle ilgileniyor. Bu hisseyle ilgili bir bilgisi var mı? Eğer takip ettiği bir hisse değilse rica etsem bakabilir mi? Artık sipariş de veriliyor ama ilgileniyorsun onunla bildiğim kadarıyla.
0: Ya bak bir şey söyleyeceğim. Hani geçen programda anlattım ya bizde Avrupalılar, Amerikalılar bizden o kadar da yani
1: Evet.
0: gözümüze büyütmeyelim. Biz
1: Evet,
0: insanız
1: evet,
0: çok
1: evet.
0: zeki diye.
1: Matematik iki hikayesini anlatmıştım.
0: Sen de şey konuşmuştuk hani biliyorsun. Ya böyle birkaç tane hisse talep üstüne, rica üstüne bakmıştım. Ama hepsine de bakamam
1: Evet,
0: demiştim.
1: evet.
0: Şimdi şöyle mesajlar geliyor. Şu hissenin İngiliz'i çekeceğini düşünüyorum. Bu Türk insanının kıvrak zekasına bayılıyorum.
1: Gerçekten öyle, gerçekten öyle.
0: Nadir temel element teması doğru tema bence. American Resources incelemedim ama muhakkak olabilir. Bir de bunlar şimdi bu Amerika'yı yeniden muhteşem yapacağım diyorlar ya. İçinde Amerikan olan, Amerika olan her şey aslında böyle bir artı bir sıfır önde başlıyor. Onları yükseltmek isteyebilirler. Ben Enerji Fuels üstünden bakıyorum. American Resources eğer proje ise tabii ki olur.
1: Peki. U. Ve U.
0: Bugün baktım güzel de tepki geldi. Buradan yarın inşallah çok geç olmaz eklerim
1: Eve gidince.
0: biraz. O
1: Eve
0: gidince
1: gidince.
0: kapanıyor.
1: Wolf Speed ve Open Door hissesini Berk Bey'e sorabilirsiniz. Geçen hafta da sormuştum ama maalesef cevap alamadım.
0: Nedir? Bir daha değil mi?
1: Open Door ve Wolf Speed. Biliyor musun bu hisseleri?
0: Ya ismen biliyorum ama şu anda bir şey söylemeyeyim.
1: İlgin çekebilir.
0: İlgimi çekiyor. Selamlar.
1: Mikronun önlenemez yükselişi ve Nvidia'nın çakılması hakkında nasıl bir yorum yapardınız demiş Mustafa Dinç.
0: Ya tema doğru, Nvidia teması doğru. Yani bu çip ihtiyacı, yapay zeka, robot devam edecek diye inanıyorsanız bence Nvidia portföyde tabii ki dönemden ağırlığını artırıp azaltabilirsiniz. Ama bence güzel tema. Mikron'u burada almak ister miyim? Vallahi elim gitmez, çok iyi şirket de yani artık 900 dolarlarda önü açık mı? açık ama buradan 1150'si ne kadar

0: eder doğru. Siz onu düşünün.
1: Doğru. Mehmet Bey, Mehmet Karaman altın ve gümüş ne olur demiş. Altını konuştuk ama gümüşü konuşmadık. 2026'nın ikinci yarısı için nedir öngörüleri Berk Bey'in diye soruyor.
0: Bu gümüşü hep altının kuzeni diye aslında söylerlerdi. Bir de başka bir şey daha söylüyorlar. Şeytanın metali.
1: Şeytanın metali.
0: Çünkü o kadar volatil ki. İşte iki hafta önce 90 dolardaydı. Millet meşale yakıyordu. İki haftada 60'a indi. Biliyorsun ki gümüş yatırım için Leyla ile Mecnun'dan örnek vermiştik.
1: Evet.
0: Kaldıraç işlem yapmak istemezsiniz. Özellikle bu dönemde, hele gümüşte diye. Bence gümüş alıp böyle tutacağınız ve işte ben bunun olursa olsa tema devam ettiği sürece satmam diyeceğiniz bir enstrüman. Hmm. En azından ben öyle yapıyorum. Yapay zeka devam edecekse, çip talebi devam edecekse, savunma sanayine talep artacaksa, hükümetler altyapılarını yenileyecekse, uzay temasına ilerleyecekse, burada Nvidia, AMD falan kovalayana kadar aslında bunun kalbine gümüşe yatırım yaparak ortak oluyorsunuz. Ben portföyde gümüşü muhakkak belli bir ağırlık vererek tutarım. Bugün de zaten söyledim, biraz daha ekledim. Peki. Ama yarın olacağını bilemem, onu da söyleyeyim.
1: Garantisi yok diyorsun. Peki son bir soru. Artık süremizin sonuna gelmişiz. Bu akşam çok hanımlar sormamış. Aşk olsun hanımlar. Futbol mu izliyorsunuz, nedir?
0: Bak devran dönüyor.
1: Vallahi enteresan yani. Bir soru şuradan. Ali Baba'yı konuştuk. Gümüş altın konuştuk. Bakır. Bakır sorusu var. Onunla tamamlayalım. O soruyu da kim sormuştu? Bulamadım şimdi ama bakır.
0: Aslında ben sana bir şey söyleyeyim. Bu sene bir tane hisse aldım. Dolar bazında %25 gitti.
1: Bakır mı var içinde?
0: Nasıl kulağa geliyor?
1: Çok hoş geliyor tabii ki.
0: İşte bakır %25 gitti bu sene.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Gümüş geçen
1: sene. Olsun yani.
0: Gümüş geçen sene 50 dolardan konuşuyorduk. Tüm bu şeytanın metali olmasına rağmen hala %10-15 yukarıda geçen seneye göre. Ki ben hala önün açık olduğunu düşünüyorum. Hmm. 100 doların üstünü bu sene göreceğimizi öngörüyorum. Şimdi ne yaparız? Şu Kevin Wolf koltuğa bir otursun. Onu bir dinleyelim. Hı hı. Ama özellikle bu petrol fiyatı geliyorsa artık herkes yavaş yavaş ya bu borç kaç faiz indirir diye sormaya başlayacak.
1: Vallahi bilmiyorum, inşallah yani.
0: O zaman da bence bu emtia teması, periyodik cetvel, geçen senenin değil, iki sene öncenin değil, bu senenin değil, önümüzdeki 10 senenin teması.
1: Diyorsun. Ne diyorsun? Çok teşekkür
0: ederim. Rica ederim.
1: O zaman artık sana muhtacım petrol. Görüşürüz dostum. Bu petrol yeşilini önümüzdeki haftada inşallah giyebilmen dileğiyle. Çünkü ne olacağı belli olmaz bu işlerin, biliyorsun. İran bir yalanlayıp duruyor vesaire ama
0: biz göreceğiz. Biz de Trump'ın yalancısıyız.
1: Biz de Trump'ın yalancısıyız. Çok teşekkür ediyorum Berk'cim. Evet sevgili Berk Dinçtürk'le şahane bir tatlı perşembenin daha sonuna geliyoruz. Şimdi önce gelin birlikte bir rakamlara bakalım. Tabii Trump'ın açıklamalarından sonra her yer coştu. Dow Jones'ta, S&P 500'de, Nasdaq'ta müthiş primler var. Dow Jones tarafı %1,88, Nasdaq tarafı %1,78. Pardon, S&P tarafı, Nasdaq tarafı da %2,58. Bir ara %3'ü gördü Nasdaq. S&P 500 %2'lere kadar çıktı, primlendi. Devam edelim. Viyop tarafında nedir son tablo? Orada da 1,72'lik bir yukarı yönlü hareket var akşam seansında. An itibariyle kapanışa çok yakın 15.994 seviyesinden geçiyor işlemler. Bu arada ABD Temiz Mahkemesi Trump'ın 122. madde kapsamındaki gümrük tarifelerini şimdilik uygulamaya devam edebilir notunu düştü.
0: Güzel haber.
1: Bu da güzel haber.
0: Çünkü iptal ettiklerinde gitti İran'a daldı.
1: Bakın bu da böyle bir şey. Gider ayak bir de böyle bir haber. Bunu da yarın muhtemelen konuşuyor olacağız. Yarın aynı zamanda SpaceX'in halka arzını takip edeceğiz. İçeride cari denge rakamları, dış ticaret endeksleri ve piyasa katılımcıları anketi var. Amerika'dan da Michigan Üniversitesi beklentileri geliyor olacak. Evet, bitirirken güzel bir röportajla bitirelim yine. Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök Bloomberg HT ekranlarına konuştu. Sevgili arkadaşım Bloomberg HT editörü Ufuk Olgun'a bir röportaj verdi. Şu sıralar çok stratejik, çok önemli diye konuştuğumuz enerji sektörünün görünümünü anlattı. İyi geceler diliyorum herkese. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Depolamalı enerji yatırımlarıyla alakalı konuşmaya başlamak istiyorum. Burada en önemli atılması gereken en önemli adımları nasıl görüyorsunuz?
3: Şöyle, şimdi artık Türk dünyada depolamalı olmayan güneş ve rüzgar santrallerine izin verilmiyor. Türkiye de bu konuda çalışmalarına başladı ve devam ediyor. Netice olarak güneş ve rüzgar santralleri sistemi etkilediği için depolamayla beraber sistemi daha az etkileyecek veya hiç etkilemeyecek konuma gelecek. O yüzden EPDK 34 gigawattlık bir yarışma yaptı ve bu yarışmada santraller depolamalı. Siz depolamalı tesis yaptığınız zaman sisteme yük vermiyorsunuz. Bu çok önemli.
2: Peki finansman tarafı nasıl? Sektörün finansmana erişimi konusunda nasıl bir tablo var?
3: Şimdi şöyle, şu anda Türkiye'de enflasyon var ve Türkiye'deki enflasyondan dolayı faiz yüksek ve dolayısıyla Türk yatırımcısını bu yüksek faiz etkiliyor. Ama özellikle yenilenebilir enerjide yurt dışında kredi bulma imkanınız var ve bu kredi Türkiye'ye nazaran daha düşük oluyor Türkiye'deki faiz oranından. O konuda kredi bulmak için çok bir problemimiz yok aslında.
2: Süper izin sektöre nasıl yansıdı? Sektörün beklentilerini karşılayabildi mi?
3: Ya süper izin sektöre iyi yansıdı ve süreler bayağı kısalacak. Toplam süre de 6 ay ile 1 sene arasında kısım olacak. Ama şu anda yürürlüğe girmedi. Yavaş yavaş yürürlüğe giriyor. Çünkü neticede süper izinde Enerji Bakanlığı yetki veriliyor. Ve Enerji Bakanlığı'ndan izinleri alabiliyorsunuz. O da Enerji Bakanlığı'nda görüştük. İşte kısa bir süre içinde gerçekleşecek ama onun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu bizim için önemli. Çünkü belediyelerde çok vaktimiz geçiyordu. Ve şimdi Enerji Bakanlığı bu süper izni vermesiyle şimdi aslında izin süreçleri, süper izni bizim sektör koydu adını. Süper izin dediğimiz yani bir sene önce izinler bitiyor. Onunla ilgili Enerji Bakanlığı'ndan çalışmaları bekliyoruz. Daha da yürürlüğe girmedi ama girince de izinler bir sene daha kısaya çekilmiş olacak.
2: Türkiye enerji yatırımcılarının yurt dışı yatırımlara ilgisini nasıl görüyorsunuz? Bu dönemde bir artış görülüyor mu?
3: Türkiye yatırımcısı çoktan beri yurt dışında var. Türkiye kendi yatırımcısı ve kendi sektörde, rüzgar sektöründe ve güneş sektöründe kendi sanayicisini ve kendi know-how'unu oluşturdu. Panel fabrikalarıyla güneşte, şimdi hücre fabrikasına yatırım yapıyor Türk yatırımcısı. Ve bu know-how'la yurt dışına çıktı ve çok ciddi şekilde Balkanlarda yatırımlar yapıyor. İşte Ukrayna'da, Romanya'da, Sırbistan'da, Makedonya'da, ondan sonra Kosova'da ve İtalya'da, İspanya'da Türk yatırımcısı know-how'uyla, becerisiyle aynı Türk müteahhitleri gibi dünyada çok ciddi şekilde yatırım yapıyor. Bu ara büyük şirketlerimiz mesela Sabancı gidip Enerjisa şeyde yatırım yapıyor. Amerika'da yapıyor. Ayrıca bir yine büyük sanayicimiz yatırımcı Elin Amerika'da fabrika kurdu. Panel fabrikası kurdu. Yani artık Türk enerji yatırımcısı Türkiye'ye sığmıyor ve dünyada ciddi yerlerde yatırımlar yapıyor. Afrika'yı da unutmayalım. Afrika'da da yatırım yapıyor bizim yatırımcımız. Yatırım yaptığı zaman finansmanını da buluyor ve ekipmanı Türkiye'den temin ediyor. Böylece hem Türkiye için bir katma değer yaratıyor. Trafosu, iletim kablo, panel, ondan sonra işçi Türkiye'den gönderiyor. Neticede

0: büyük bir katma değer yaratılıyor.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: just like
1: it.
2: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

durur görünsem de köşem, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralarım. Avunmak hayaller terk edilmişti kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden varım?

bir roman kahramanı kader güçlü değil. Biraz daha dursam ağlayıp yalvarabilirim. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim. Hayallerimi bırak.